didn't love you.

0: 22 Nisan Çarşamba. Bugünün şarkısı.
1: Günün bilançosu. 6000 ağaç. 800 insan. 6 büyükelçi. 1 nükleer reaktör. 2 ABD savaş gemisi. 200 sayfalık beyanname. 2 anma töreni. 1 geçici ateşkes. 30 bin tahmini göçmen ölümü. 20 sene hapis cezası. 10 yangın yeri. 1 milyon göç bekleyen insan. 1 dünya.
2: Eğer Libya'ya aldırmazsan, eğer Yemen'e

soft sütü çakları görmezsen, devrilen ağaçları görmezsen, vahşetten kaçanları görmezsen, dünya neden, neden seni görsün?

Eğer Soma'yı umursamazsan, eğer Mersin'i umursamazsan.

me.

think I walk some here. Walking, baby.

0: Masamba.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

morning, water was coming in my door.

freedom and move the love. I said, night time is the right time.

That's all you can do sometimes. Yeah. Thanks.

0: gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
2: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Alabora'ya teşekkür ederiz.
5: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Anton Pen Ensemble ile başladık. Bir Zengüle makamı Peşrev dinledik ve Devri Kebir usulündeydi. Dimitri Cantemir için yapılmış bir albümden bir kayıt bu. Ve o albümde yer alan kaydın numarası da No 302'ymiş. Şimdi Engin Cengiz ve Meral Tekçi'ye kulak vereceğiz. Lokhane dinleyeceğiz. Bu da yine enteresan bir albüm. Aynı isimde bir albüm. Çeşitli coğrafyalardan müzikleri, seferat müziklerini, işte İstanbul müziklerini derledikleri bir albüm. Oradan bir kayıt bu. Ardından ona bağlı olarak Zaman Kuartet'e kulak vereceğiz. Ta Yue Ahava, yani aşkın oyuncakları dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Göksel Baktagir var ve Can Nefesleri dinleyeceğiz. Hekimler Söylüyor albümünde yer alıyor bu kayıtta.

Sabahlığın ilk bölümünü kapatıyoruz. Zarbiye Malek Hüseyin dinleyeceğiz. Hüseyin Alizade, Puriya Havas, Misak Mehpur, İran müziğinin büyük isimleri bu kayıtta yer alıyor. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın Derya Çınar Oral'ın Sade albümünden Çayın Öte Yüzü dinleyerek başladık. Şimdi Hacı Taşan'a kulak vereceğiz. Hacı Taşan'ın ardından tabii çok yıllar sonra Odeon Yılları bir albümde birleşmişti. Bugün Ayın Işığı dinleyeceğiz o albüm kaydından. Bu parçayı aslında bu haftayı düşünürken bir yere koymayı düşünüyordum ama tam yerimi çok emin değilim. Yine de her zaman yeridir gibi de geliyor açıkçası. O yüzden bu Günay'ın Işığı radyonuzda. Ardından Mark Sinan radyonuzda olacak ve dinleyeceğimiz parçanın adı Tablo 5. Bu albüm Hasretim adını taşıyor. Besteci Mark Sinan'ın Anadolu yolculuklarından doğan bir proje albümü bu. Şimdi dinleyelim.

Sabahlıkta şimdi de Ross Daily'ye kulak vereceğiz. Ross Daily'den Isios Horus, yani bir düz dans dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi Ziv Ravit radyonuzda olacak. Maysan Avşolom dinleyeceğiz.

Sabahlık Ayşenur Koli var ve Kenan Yaşar işbirliğinde bir parça var sırada. Bir Gürcüce Türkçe karışık Nadikver'in Tepesi dinleyeceğiz. Bu bir albümde, toplama bir albümde, aslında bir kalabalık bir ekibin, çeşitli sanatçıların olduğu bir albümde yer alıyordu. İstanbul Between Orient and Occident adını taşıyor bu albüm. Oradan bu kaydı dinliyoruz.

Sırada Karolina Çiha var ve Bahçalarda dinleyeceğiz. Kırım Tatarlarının müziklerini derledikleri bir albümde bir kayıt bu. Povita Tatarska adını taşıyor. Oradan dinliyoruz Bahçalarda.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Derya Alabora'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Grounded.
4: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 2 Temmuz Perşembe. Yıl 2026, ay 7, gün 183, Hızır 58.
1: 1448 Hicri, Muharrem 17, 1442 Rumi, Haziran 19.
0: Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün şiirinden bir bölüm. Dağılan gül. Ne söylersen söyle ruhum bağırıyor, acı içinde bağırıyor giden her şeye, uzak kapıların ses verip çağırmadığı, mutsuzluk değil mi? Biraz da şarkıdır, üzgün, kırık, iri bir gül gibi kanayan. Ne söylersen söyle bir gün yiteceğiz, çam seli halinde kalabalık bir orman, alıp götürecek bizi kuytu ölümlere. Yaşamanın anlamını sorsam da söyleme. Konuştukça bir gemi açılıyor kıyıda. Behçet Aysan.
1: Günün tarihi 33 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrimizde Madımak Oteli'nde Pirsulan Abdal Kültür Şenliklerine katılan 33 sanatçı ve aydın ile iki otel çalışanı İrticai kaynaklar tarafından kışkırtılan bir güruh tarafından otelde kıstırılıp yakılmak suretiyle işlenen insanlık suçu sonucunda hayatlarını kaybetmişlerdi.
0: Günün malumatı, Temmuz ayında 1. Çiçekler, zambak, soğan, arslan ağzı, kökten ayırma, yaz papatyası, fide, safran, soğan, ada soğanı, kökü yerli veya ömrü 2 yıl olan bitkilerin çoğu bu ayda dikilir. Devamı yarın.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın 4. programını başlattık. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımızı The Beach Boys'la yaptık. Sloop John B. adlı bir şalupa. Yani dedikleri bir yelkenliden bahsediyor. Bir şey şarkısı aslında. Bir özlem göçmen şarkısı. Ve yani şalupa, John B. şalupasına bindik dedemle ben. Nassau'dan gidiyoruz. Ta dolaştık. Bütün gece de içtik. Sonra kavga çıktı. O kadar canım sıkıldı ki eve gitmek istedim. O zaman John B.'nin yelkenlerini açalım. Bakalım nasıl gidecek ana yelkenle beraber. Kaptanı da çağıralım. Beni eve bırakın. Beni eve bırakın. Gitmek istiyorum. O kadar kırılganım ki hiçbir şey istemiyorum diye bir göçmen şarkısı aslında bu. İlk süvariden sonraki ilk gemi kaptanın yanındaki subay sarhoş oldu. Kaptanın şeyini de sandığını da yağmaladı. Sonra şey geldi, polis geldi, Şerif Johnston da geldi götürmeye. Beni de niye götürmüyorsun, niye yalnız bırakmıyorsunuz, o kadar kırılganım ki artık eve gitmek istiyorum diyor. Ama gidemiyor. Zavallı şeyle aşçı da beni yakaladı, bütün her şeyimi attı, bütün mısırlarımı yedi. Ondan sonra da ebe hadi git gidersen dedi. Bu şimdiye kadar bütün hayatımda geçirdiğim en kötü yolculuk. Hadi bakalım şimdi gidelim artık, beni ebe bırakın, ne olur bırakın diye giden hüzünlü bir yolculuk ve göçmen şarkısı aslında, çok eski tarihli. Kingston Trio da söylüyordu. Bu Beach Boys'un en ünlü albümlerinden Pet Sounds albümünün hazırlıkları sırasında yapılmış şarkılardan bir tanesi. Bunu asıl çalmamızın bugün sebebi de Murray Wilson'ın 2 Temmuz 1917'de doğmuş olması. Kendisi 1973'te de hayata veda etmişti. Amerikalı müzisyen, prodüktör, aynı zamanda da Beach Boys'un ünlü üyeleri Brian Wilson, Dennis Wilson ve Carl Wilson'ın babaları olması ve aynı zamanda da menajerliğini yapıyordu Beach Boys'un. Tarihteki Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği ve dünyaya verdiği en büyük grup sayılan The Beach Boys'un kurucu ve prodüktörü. Ona da bir günaydın demiş olmak için bu hüzünlü şarkıyla başladık.
1: Üstünü kabulde de bu şarkıyı çaldım.
0: Evet.
1: Mülteciler için.
0: Tam bir mülteci şarkısı aslında. Şimdi bir nasıl yapalım?
1: Tarihte devam edelim istersen.
0: Tarihte bugüne bir bakalım, affedersiniz bir öksürük tuttu.
1: O zaman ben başlıyorum.
0: Lütfen.
1: 1848'de Saint Croix'da, şimdiki ABD, Amerika Birleşik Devletleri, Virgin Adaları'nda köleleştirilmiş insanlar ayaklanıyor. Plantasyonları yakıyor ve Frederikstedt kasabasını kuşatıyor. Karayip Adası o zamanlar bir Danimarka kolonisi ve köleliğin 1859 yılında kaldırılacağına yönelik bir karar alınmıştı. Ancak köleleştirilmiş işçiler beklemeyi reddediyorlar. Ve Avrupa'daki devrimlerin yakınlardaki Martinique ve Guadeloupe'da kargaşaya yol açmasının ardından yüzlerce isyancı fırsatı değerlendirerek ayaklanıyor. Ertesi gün genel vali Peter von Scholten halkın köleliğin derhal kaldırılması yönündeki talepleri karşısında yumuşuyor ve haykırıyor. Artık özgürsünüz, özgürlüğünüze kavuştunuz. Teknik olarak von Scholten'ın köleliği kaldırma etkisi yoktu. Ancak bir oldu bitti ile karşı karşıya kalan Danimarka'nın durumu kabullenmekten başka çaresi yoktu. Varılan anlaşma köleleştirilenlerin mevcut konutlarını ve erzaklarını 3 ay boyunca muhafaza etme hakkına sahip olmaları ve yaşlı ve hasta işçilere bir sonraki karara kadar eski köle sahipleri tarafından bakılması gerektiği gibi özgürleşmenin de ötesine geçen kazanımlar içeriyordu. Danimarka devleti sonraki yıllarda köleleştirilenlerin ailelerine kişi başına 50 dolar gibi nispeten düşük bir tazminat ödemeyi kabul etti.
0: Kişi başına 50 dolar ediyorlar. İlginç. Evet, 1993'te Türkiye tarihinin görüp göreceği en büyük facialardan biri yaşanıyor. Sivas katliamı deniyor buna. Sivas'ta Madımak Oteli'nde bulunan 33 Alevi aydın ve 2 otel çalışanıyla 2 saldırgan hayatını kaybediyor. Pir Sultan Abdal şenliklerine katılmak için kentte çok sayıda sanatçı ve aydın var. Onlar gelmiş. Yerel bir gazetede çıkan kışkırtıcı haberler de büyüyerek bir linç halini alıyor. Aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitiriyor. Linç'in birinci hedefi olan Aziz Nesin ve 50 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla ağır yaralar alarak kurtuluyorlar. 13 Mart 2012 tarihli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sivas katliamı davasının zaman aşımına uğramasıyla bazı sanıklar hakkında dava düşürülüyor. Mahkemenin zaman aşımı kararını o dönemin başbakanı olan Erdoğan hayırlı olsun sözleriyle değerlendiriliyor. 31 Ocak 2020'de ise idam cezasına çarptırılan ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürülen Ahmet Turan Kılıç'ın 86 yaşında kalan cezası da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılmıştı. Evet, bugünkü çeşitli internet sitelerinde, yani mecralarında da Sivas katliamının değerlendirmesine giriliyor. Belki bugün biraz da onun anmasıyla ilgili bazı yazılara da yer verebiliriz. Özellikle T24'te dün gece 00:02 itibariyle güncellenmesi yapılmış bir analizi var, yazısı var. Bir Sivas katliamı davasının hem yargı santrallerini skandallerini cezaevinde 34 hükümlü kaldığını, Anayasa Mahkemesi'nin 12 yıldır karar veremediğini ve dosyanın halen hali hazırda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bulunduğunu belirtiyor ve Sivas katliamı davasının Türkiye'nin cezasızlık politikasının tarihi gibi olduğunu söylüyor. Yani yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir otelin sloganlarla yakılarak içindekilerin ölmelerinin alkışlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana 30 yıl geçti diyor Tayıncıoğlu. Madımak'ın ateşe verildiği o gün otelin çevresini saran, ölümleri alkışlayan, İçeridekilerin dışarıya çıkmasına engel olanlardan sadece 124'ü hakkında dava açıldı. 15 bin kişinin katıldığı bir olayda. Türkiye tam 30 yıldır bu 124 kişi hakkındaki davanın skandallarla dolu tarihini izliyor diye özetliyor durumu. Gayet ayrıntılı, ne kadar yer verebiliriz bilmiyorum ama zaman birazcık dönüp bakabilecek bir imkan tanır diye düşünüyorum. 30 soru da bunu ele almış durumda. Özetlerden bahsedecek olursak bir de sıcak dalgalarının iklimle ilgili devam etmekte yarar olabilir. Geri dönüşü başlayacak. Başta Batı Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde büyük sıcak dalgaları görülüyordu. Bir haftadan beri, hatta daha uzunca bir zamandan beri bununla ilgili ilk haberleri vermeye çalışıyoruz. Bugün de okyanus yüzey sıcaklıklarının Haziran ayında rekor seviyeye ulaştığı haberiyle başlayabiliriz, değil mi?
1: Evet, kesin.
0: Yani özellikle de okyanuslarda tarihin en sıcak Haziran'ın yaşandığı bilinmeyen sulardayız şeklinde verilmişti iklim masasından Selin Uğurtaş'ın da bildirdiği gibi. Yani 21 dereceye ulaşan rekor düzeydeki küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları Haziran 2026'yı şimdiye kadar okyanuslarda gözlemlenen en sıcak Haziran ayı haline getiriyor. Bu konudaki çalışmaları, araştırmaları yürüten birkaç önemli yer var. Gözlem evi kuruluşu. Bir tanesi Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, C3S ve Kopernikus Deniz Servisi. Onun ortak açıklamasına göre küresel deniz yüzeyi sıcaklığı 21 Haziran'da 21 dereceye ulaştı ve bununla birlikte okyanuslarda tarihin en sıcak 21 Haziran günü yaşandı. Tarihin en sıcak ve bunun 2023 ve 2024'teki daha önce kırılmış rekorlarda kırılmış oldu. Deniz sıcaklığı da biraz önce söylediğimiz gibi 21 derece olarak ölçüldü. Böylece Haziran kayıtlara geçen tarihte en sıcak Haziran ayı oldu. Ve bu çok aslında tehlikeli bir şeyi barındırıyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2 Haziran'da da El Niño denen Pasifik'te bir doğa olayının çevrim koşullarının başladığı, hatta bunun süper El Niño olarak devam edeceği Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından duyurulmuştu zaten ta 2 Haziran'da. Haziran başında biz de duyurmuştuk. Son aylarda bu çeşitli okyanus bölgelerinde gözlenen olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları da göz önüne alınınca yeni bir rekorun kırılacağı zaten tahmin ediliyordu. Bu rekor hem hava koşulları, hem küresel iklim, hem de deniz ekosistemleri üzerinde etkiler bırakacak derinlemesine bekleniyor. Böyle de bir durumdan bahsediyoruz.
1: Ve haberin ilerleyen bölümlerinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu'nun Akdeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz üzerine Lövan bölgesi bu yani işte Lübnan, Suriye tarafına doğru Adana'nın güneyleri civarında da önemli bir takım olaylar olabilir. İşte Türkiye'nin güney kıyılarında ve Lövan Havzası'nda deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla yükselebilir. Özellikle sığ kıyısal alanlar, körfezler ve zayıf karışan bölgeler, zayıf karışan bölgeler ne olduğunu bilmiyorum, daha hızlı tepki verir. Mersin Körfezi, İskenderun Körfezi ve Antalya açıkları gibi alanlarda bu nedenle günlük izleme çok önemli diyerek bir uyarıda bulunmuş.
0: Evet, bu Barış Salihoğlu'nun profesör. Şimdiye kadar gözlenen en sıcak Haziran ve ikinci en sıcak ilk 6 ayın yaşanmasını çok çarpıcı olarak değerlendiriyor. Yaklaşık yani küresel okyanusun yaklaşık %82'si deniz sıcaklıktan etkilenmiş. Bu durumun artık yeni bir aşama olduğunu da belirtiyor. Bu ekstrem olayların, aşırı olayların artık anomaliler değil, küresel ölçekte ısınmadan kaynaklandığının göstergesi olduğunu söylüyor.
1: Yani
0: Yani
1: anormallik değil, normalliğe doğru giden gidiş
0: yeni
1: şeyden
0: normal, evet.
1: bahsediyoruz. Yeni normal.
0: Yani ve aslında buna rağmen de hiç beklenmeyen bir tablo demek de doğru olmaz diye devam ediyor Salihoğlu. Çünkü okyanuslar insan kaynaklı iklim değişikliğiyle oluşan fazla ısının çok büyük bir bölümünü depoluyor zaten. Bu çok önemli. Yani atmosferde gördüğümüz ısınmanın önemli bir kısmı aslında denizlerde birikiyor. İşte bu sebeple son yıllarda deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor kırması ya da rekora çok yakın seyretmesi iklim sisteminin geldiği noktanın da göstergesi. Yani burada iklim değişikliğiyle El Niño'nun rollerini de ayırmak önemli demiş Salihoğlu. İklim değişikliği uzun vadeli bir değişim. Yani denizler artık geçmişe göre daha sıcak bir seviyede. Her şey bunun üstüne biniyor. El Niño ise bu sıcak hal üzerine geçici ama güçlü bir etki bindiriyor. Dolayısıyla El Niño bu rekorları tetikleyen ve güçlendiren önemli bir doğal iklim salınımı. Evet, bu kelimeyi arıyordum ben de. Ama tek başına açıklayıcı değil. Bugün bugünküyle aynı şiddette bir El Niño'yu sanayi öncesi ya da daha serin bir iklim halinde yaşasaydık muhtemelen bu kadar yüksek küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları görmezdik. Yani iklim değişikliği mevcut durumu hazırlıyor. El Niño'da onun üstüne rekorların kırılmasını kolaylaştırıyor diyorlar. Akdeniz havzasının bütünüyle tehlikede olduğunu, yani Doğu Akdeniz'in uzun vadeli olarak çok hızlı ısınan bir bölge olduğunu da belirtmiş Salihoğlu. Bununla birlikte Türkiye kıyılarında 2026 ilkbaharına kadarki tablo Batı Akdeniz kadar ekstrem görünmediğini de doğrulamış. Önümüzdeki haftalar için ise asıl belirleyici faktör atmosfer olacak demiş. Türkiye'nin güney kıyılarında ve Levant Havzası'nda işte senin de söylediğin deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla yükselebilir diyor. Evet. Böyle bir bilinmeyen sulardayız başlığıyla verilen bir raporu biraz ayrıntılarına girerek okyanuslarda tarihin en sıcak Haziran'ın yaşandığını da söylemiş olduk.
1: Özetlerden devam ediyor musun Ömer? Yoksa ya özet gibi devam ediyor musun yoksa iklim haberlerine devam mı edeceğiz?
0: Evet, aslında böyle devam edelim. Yani Sivas olaylarını da söyleyerek bir çeşit ikiye Türkiye ile diğer iklim arasında yapmış olduk zaten. İki ana haberden bahsetmek doğru olabilir. İklimden dönelim, devam edelim istersen.
1: Olur. Bu yani Türkiye'den bir iklim haberi gibi, aslında iklime doğrudan ilgilendiren bir çevre ekoloji meselesiyle ilgili bir haber var aslında. Bu Diyanet'ten bir haber. Başlık: kömürden çıkış vaadiyle yeni santral izni aynı masada. Haber şöyle: Cengiz Holding Biga'da ithal kömürlü termik santraline yeni ünite inşa etmek için çevre değerlendirme ÇED yani süreci başlatıyor. Çevre örgütleri kapasite artışı olarak sunulan projenin fiilen yeni bir kömürlü santral anlamına geldiğini söylüyor. Proje ayrıca Türkiye'nin COP31 başkanlığı ve iklim hedefleriyle çalışıyor. Yani şu işte General Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin işlettiği bu işte Biga'nın Biga beldesinde bulunuyor. Bu ithal kömürlü santral mevcut durumda 1320 megawatt kurulu güce sahip. İşte bunu watt megawatt 2370'e çıkarmak istiyor. Ama burada önemli, ilginç olan şey şu, ya baştan şu önemli tabii ama yani bir çevreye tabii ki zararlı olacak ama istihdam da sağlamayacak en azından bu sivil toplum örgütlerinin anlattığı kadarıyla. Şu tür vurgular yapılıyor. Çok uzatmamak için hemen biraz hızlı geçiyorum bazı yerleri. İthal kömürle yapılıyor ve ama ilginç, yerli ve millilik vurgusu yapılıyor mesela. Yani proje dosyasında daha doğrusu yerli ve millilik vurgusu yapıyor bu başvuruda. Şöyle deniyor: işte milli enerji kaynağı olacakmış. Bu yerli kömür rezervlerinin insan odaklı ve çevre dostu teknolojilerle enerjiye çevrilmesini sağlayarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunur. Yani trajikomik bir yorum. Dışarıdan kömürü ithal ediyorsunuz. Çevre dostu teknoloji diyorsunuz. İşte gibi, yani aslında söylem, çünkü artık çevreciyiz ya hep beraber. Görüntüde en azından hakim olan bu çevre duyarlılığı aslında güçlü. Ama bu çevre duyarlılığının altına ne yaptığımız biraz ayrı bir hikaye. Bu Gezi'den sonra da hep beraber çevreci olmuştuk, artık halkımıza soracağız işte falan, en çevreci biziz, en çok ağaç biz diktik söylemi yükselmişti. Bunun yarattığı bir etki var bu söylemin. Dolayısıyla o söylemin altına saklanarak başka bir takım işler yapılabiliyor.
0: Bu Biyanet'teki yer alan haber önemli çünkü yani kömürden çıkış vaadiyle yeni santral izninin aynı masada olması COP31'de ev sahipliği yapan ülkenin, Türkiye'nin Avustralya ile birlikte başkanlığı da yapan, bu önümüzdeki Kasım ayında gerçekleşecek iklim kongresini diyelim, Paris Anlaşması'ndan bu yana 30 defa yapılan, daha önce de başlayan pardon, 31.sinde yürütme görevini de alan bir ülkenin bu şekilde bir şeyle aynı masaya kömürden çıkış vaadiyle yeni santral kurulması iznini aynı masaya koymasında büyük bir çelişki ve nasıl savunulacağını insan merak etmiyor değil doğrusu. Daha önce de çevre etki, ÇED davalarına da konu olmuştu. Çevresel etki değerlendirme davalarına. Verilerin eksik olduğu da belirtiliyor. Fakat asıl tabii burada çok önemli şeylerden bir tanesi, Greenpeace Türkiye'nin son raporuna göre kömürün Türkiye'ye gizli maliyeti yıllık 592 milyar yani 600 milyar dolara yakın, işte Türk lirasına yakın olması. 592 milyar 13 milyon Türk lirası. Bu rakam hane başına yaklaşık 21.500 Türk lirasına denk geliyormuş ki başka bir deyişle raporun metodolojisine göre kömürün hane başına ekstra maliyeti her yıl bir emekli maaşından fazla. Ayrıca kömüre yönelik devlet sübvansiyonları, destekleri ve yılda toplam 133 milyar 729 milyon Türk lirasında buluyormuş. Yani böyle bir
1: aslında
0: ciddi...
1: Bol bol yeşil yıkama eşliğinde, aslında COP31 tabii büyük ölçüde bir yeşil yıkamanın aracı olarak kullanmak isteniyor. Dolayısıyla altında zaten herhangi bir zihniyet değişimi diye bir şey görmek çok mümkün değil.
0: Evet, ben yeşil badana teriminde tercih ediyorum. Bu arada...
1: Pardon, bir anlayamadım.
0: Yeşil badana demeyi tercih ediyorum ben yeşil yıkama yerine.
1: Çok doğru, evet. Zamanlar evet, Çin'de öyle bir fotoğraf, Çin'den bir fotoğraf görmüştüm. Çin'de bir kim yapmıştı, belediye mi? Çimler kurumuş. Kuruyan yerleri yeşil boyamışlar.
0: Öyle mi? Evet. Tamam işte.
1: Ayakkabılarını yürüyen insanlar ayakkabının altı yeşil boya olmuştu.
0: Bu arada tabii ilginç bir Britanya'dan da George Monbiot'un Guardian'da yeni yazısı yayınlandı. Orada da bu ikiyüzlü riyakar tavrın en tipik örneklerinden birinin gerçekleştiğini yazıyor. Önde gelen sağ gazetelerden Telegraph'te çıkan bir yazı değerlendirme. Yani George Monbiot diyor ki aşırı sıcaklıkların ki Britanya bütün rekorları kırıyor gerçi şu sırada. Sınıf politikası gerçek ve son derece tehlikeli. Ama bu milyarder medyanın, milyarderlerin sahip olduğu basının, medyanın gündemini sürdürmesine, ileri sürdürmesine, yürütmesine engel olmuyor diyor. Yani sağcılık sıcak dalgalarının gerçek tehlikesini inkar ettiği zaman o zaman şu soruyu sormamız gerekir kendimize diyor. Kimin çocuklarının hayatını riske atmaya karar vermişler böyle yayın yaparak diye. Yani her zaman bu budalalığın en dibe vurduğunu düşündüğünüzde yeni bir seviye çıktığını görüyoruz. Her gün böyle bir ortam var diyor. Yani iklim ilginç bir şey keşfediyoruz şu sırada diyor. İklim bilimi inkarcılığından daha da derin bir kuyu kazabilirsiniz kendinize diyor. Bu da sıcaklığın verdiği stresin de inkar edilmesi. Yok canım öyle bir şey yok filan diyorlarmış yani. Ve milyarderlerin...
1: Yok diyorsak olmayabilir. Yani böyle self ikna, kendi kendine ikna şeyleri var. Pozitif düşünelim, pozitif olsun.
0: Evet,
1: yok,
0: aynen öyle. Aynen öyle. Yani sıcaklık stresi diye bir şey yoktur. Yok diyorlar. Yani milyarder basın diye hitap ediyor onlara. Onu geçen haftayı kapsayan bir özet yapmış. Yani bütün köşe yazarları ve baş yazarların hepsi sıcak dalgasının sağlık üzerindeki etkilerini, özellikle de okullardaki etkilerini filan hiç şey yok saymışlar yani. Bütün kamuoyunu çocuk muamelesi yapıyorlar demiş. Mesela Telegraph gazetesinde bir baş yazı. Ve 1970'lerde gibi değiliz artık diyor. Yani halk kendisinin kendi şeyine bakabilir, kendi durumuna bakabilir diyor. Şimdi bir de resmi kanallar kamuoyuna nutuk çekmek, yani riskleri ne kadar fazla diye, her fırsatta diye bunlarla çok böyle katiyen böyle şeyler olmuyor diye reddetmişler. Hepimiz bununla yaşamayı öğrenmeliyiz diye bitiyormuş yazı mesela.
1: Çok güzelmiş.
0: Güzel değil mi? Evet, gayet haklı diyor. Yani o bir zamanların gereksiz ölümlerinin ve cehaletinin, bulldog cehaletinin ruhuna neler oldu diyor. Hadi devam, krikete, sıcak bira, aşırı ölüm haberleri, bunlar zaten ulusal karakterimizin belirtileridir diye böyle notlar koymuş. Fakat yani şu anda artık bu neoliberalizmin sonucunda birçok okulla sınıflar da feci durumdalar. Yeni araştırmalara da yer veriyor. Okul binaları 10 yıllar önce değiştirilmesi gerekirken hala kullanılıyor ve böyle tamamen rekabetle götürülmüş ve tamamen kendi saflarına çevirdikleri rekabet denen şeyi kendi hesaplarına uydurdukları gibi zenginler her zaman olduğu gibi gene yoksullara nutuklar çekiyorlar ve biraz onların hayatını koruyabilecek, bir az ölçüde bile olsa koruyabilecek şeylerin de tedbirlerinde alınmasına karşı çıkıyorlar. Sert olmalıyız, güçlü olmalıyız diye bir nutuk çekiyorlar. Ve hayatlarımız çok daha büyük tehlikelere sürülüyor. Yani bu tarz medyacılığın, medya performansının en büyük zararı vereceğini söylüyor George Monbiot.
1: Bu arada aslında bu şey tam böyle Marie Antoinette sendromu değil mi bu? Yani işte ekmek bulamıyorlarsa bizde pasta diye çevrilen ama evet. Kadın aslında brioche diyor, işte bir daha pastam şey poğaça gibi bir şeyden bahsediyor.
0: Ama yani zavallı öncesinde... kadın Marie Antoinette onu da söylememiş, uydurmuşlar.
1: Brioche de dememiş mi? Yani onu da mı dememiş?
0: Dememiş.
1: Hadi ya. Tüh,
0: evet. Ona mal etmişler bu cümleyi de. Böyle aslında.
1: Ama bir yandan şey metaforu olmuş bu işte artık. Yani evet, sen evet, tabii, sarayında tabii. Oturduğun zaman görmüyorsun ya. Yani. Sarayın etrafına yerleştiğin zaman sarayı güçlendirmek için bu tür şeyleri dememek zorundasın. İşte soğuk değil ya. Yani. Şey hava sıcak değil yani. Şeyde milletin buzdolapları doludur, kilerleri doludur. Türk milleti böyledir gibi, hatırlıyor musun? Böyle şeyler denmişti bir ara.
0: Aç kalmak gayet iyi, gayet iyi, evet.
1: Yani işte çok farklı bir mantık değil bu yani.
0: Merkezde
1: işte evet. En iyi yerde oturduğun zaman görmüyorsun.
0: Performatif cehalet diyor buna kendisi George Monbiot. Yani bu şeyin içine düştüğü, medyanın içine düştüğü şeyi tam ortaya koyan laf budur diyor. Ama yani bir de snoblara özgü bir zalimlik de yok mu, parçası yok. Gizli gizli bir sevinç duymadı. Ben iyiyim. İyi durumdayım. Onun içinde bütün hiç o pisler, yoksullar ne olursa olsun hak ettiklerini bulsunlar anlayışının da hakim olduğu söylenemez mi diye bitirmiş yazısını George Monbiot. Evet, böyle. Yani şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da gidelim. Devam edelim.
3: Açık Gazete.
4: Je me rappelle plus des paroles là. Ah bah oui.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
6: Reklamlar bitti. Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Gazete.
2: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 5 dakika geçerken tekrar beraberiz. Ve dünya haberlerine de biraz dönelim bakalım. Sıcaklık ve iklim meseleleri gündemden hiçbir zaman düşmeyecek zaten. Ama onun dışında savaş, barış meselelerine bakalım değil mi? Ne yapalım?
3: Evet. Nereden başlayalım? Sen Ukrayna ya Rusya saldırısı mı diyordun? Oradan
2: evet. Öyle bir saldırı da var. Bir de yani çok ağır şeylerden bahsedilebiliyor. Saldırıların bir kısmının devam. İran meselesinde İran'ın baş görüşmecisi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında takımlar arasında görüşülen görüşmelerin Katar'da devam etti ama İran'ın baş görüşmecisi Muhammed Bagher Ghalibaf yani şu anda görüşme halinde olmamıza rağmen Amerika ile bir dostla görüşme halinde değiliz. Güvenilmez bir düşmanla ve ne zaman fırsat bulursa bulsun fırsatı kaçırmayıp vurmayı plan şey yapan bir hasımla görüşüyoruz diyor. Ve aslında İran'ın Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş hakkını garanti etmesi sadece 60 gün içindi diyor. Ve İran ne hiçbir zaman bu haklarını, bu su yolunu kontrol etme hakkını bırakacak, herhangi bir şart altında bırakmayacak diyor. Ve İran'ın bu Hürmüz Boğazı'nın İran'ın en büyük güç aracı olduğunu söylüyor. İran'ın donanmasından da hemen bir açıklama gelmiş bu sözlerin üzerine. Bir ticari gemide sığ sularda karaya oturdu demiş. Normal geçme şeyinde, rotasındayken Hürmüz Boğazı'nda. Öte yandan da İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz da İran'ı üçüncü defa bombalama tehdidinde bulunmuş. Çünkü
3: bu arada o İranlı yetkilinin söylemiş olduğu güvenilmez düşman lafı ne kadar doğru ve önemli. Yani işte
2: evet.
3: O ülkeyi haritadan sileriz diyor. Arkadan yine işte Trump çok veciz bir söz buyurmuş. İran ile çok iyi anlaşıyoruz demiş. Yani İran'la mükemmel bir toplantı yaptık. Çok iyi anlaşıyoruz demiş.
2: Evet, yani Alice Harikalar Diyarı'nda durumu devam ediyor aslında bakılırsa yani.
3: Evet, yani bir şeyler içmiş ve o içtiği şeyin etkisiyle o tam dediğin gibi o dünyada bir yerlerde dolaşıyor. Farklı manzaralar görüyor. Önde balonlar patlıyor falan böyle. İşte mükemmel, good job falan diyor bir şeyler.
2: Evet, öte yandan da tabii Aposto gündemde de görülebileceği gibi İsrail Savunma Bakanlığı da ordu güçlerinin Lübnan, Suriye ve Gazze'de oluşturulan güvenlik bölgelerinde, tırnak içinde güvenlik bölgelerinde kalmaya devam edeceğini açıklıyor. İsrail'in Lübnan başta olmak üzere bölgedeki askeri varlığını genişletmesi, Amerika Birleşik Devletleri ile İran müzakerelerinde Tahran yönetiminin ciddi şekilde itiraz ettiği meselelerin başında geliyor diye özetlemişler durumu. Bayağı ciddi aslında. Ve şeyde İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu da Güney Lübnan'da ki İsrail asker ordusunun birliklerini ziyaret etmiş ve işgalimiz devam edecektir diye açıkça söylemiş. Yani artık her şey açık açık da konuşuluyor yine her zaman olduğu
3: buralar
2: gibi.
3: Bizim toprağımız diyor yani.
2: Evet, bizim toprağımız diyor. Ve Hizbullah tehdit oluşturmaya devam ettiği sürece işgali sürdüreceğiz demiş. Bu İsrail 2 Mart'ta işgalinden sonra Güney Lübnan'ı, kuzeydeki komşusunu yani İsrail'in ilk Lübnan ziyareti olduğunu Democracy Now! Da belirtiyor. İsrail'in saldırıları Lübnan'a şu ana kadar 4000'den fazla insanın ölümüne yol açtı ve devam etti. Bütün ateşkes olmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ateşkes ilan etmesine rağmen, ki o ateşkes şartları içinde İsrail'in de Lübnan'ı bombalamasını durdurmasının ve güçlerini geri çekmesinin, silahlı kuvvetlerini geri çekmesinin gerekli olduğunu söylemesine rağmen böyle devam ediyor yani.
3: Bu arada o, istersen bu ona tam hemen yakın olacak bir haberi de şey diyeyim. Bu neydi bu kurdukları şeyin barış board
2: barış kurulu.
3: Barış kurulunun kurulu. İşte yaptığı bir açıklama var. İsrail Gazze'de kontrolü arttırdıkça bir yandan da Hamas'tan boşaltılmış bir kamplar oluşturmak gibi bir
2: Hamas'tan arındırılmış insani bölgeler.
3: İnsani bölgeler yapmaya çalışıyorlar. İşte bu uluslararası istikrar gücü olarak bilinen ve öldürücü olmayan silahlarla donatılmış İsrail'in Gazze yakınlarındaki Amitai kampından yönetim kurulu komutası altında faaliyet gösterecek çok uluslu bir güç tarafından denetlenecekmiş. İşte hazırlanan rapora göre bölgelere yardım ve geçici barınma sağlanacak olsa da barış kurulu yetkilileri Gazze'ye beton ithal etmeyeceklerine dair söz vermişler. Böyle bir şey yani temizlemek, temizlik bayağı işte ve bunu barış kurulu vasıtasıyla yapılması da ilginç yani. Yani İsrail'in fiziksel olarak silahlı olarak yaptığını üzerine bir tür tırnak içinde barışla süslenmiş bir organizasyonla kontrol mekanizmaları oluşturuluyor.
2: Evet, savaş meseleleri ve çatışma meseleleri korkunç bir hal alarak devam ediyor. Hiçbir azalma da görülmediği gibi Afrika'dakilerden, Sudan'dan falan da pek fazla bahsetmiyoruz yani olup bitenlerden. Bu evet, arada Ukrayna-Rusya-Ukrayna savaşında da The Guardian özetleme yapmış. Yani Rusya'nın füze ve drone saldırıları en az 8 kişinin ölümüne ve düzinelerce insanın ölümüne yol açtı diyor. Çeşitli patlamalar Kiev'de bir otelde mesela ve çeşitli rezidanslarda meydana gelmiş. Yanıyorlar. Fotoğrafları da var. Son derece ürkütücü görünüşleri olan bir şeye de yer vermiş Guardian gazetesi. Yani Ukrayna'nın da buna nasıl bir cevap vereceği falan konusunda herhangi bir açıklama var mı bilmiyorum. Görmedim ama Ukrayna'nın bir briefing yapıyor Ukrayna Savaşı'nın durumuna ilişkin olarak Guardian gazetesi. Orada 2 milyondan fazla ölü ve yaralı verdiğini söylüyor. Rusya'nın işgali sonunda bir araştırma yapılmış.
3: 2 milyon.
2: 2 milyon evet. Yani ne kadarı ölü, ne kadarı da yaralı, sakat kalmış falan, tam açıklamasının ayrıntısına bakmak lazım ama yani ve kayıplar da var tabii. Şimdiye kadar açıklanandan çok daha büyük olduğunu belirtiliyor. Yani ayrıntılı bir inceleme yapılmış burada. Çok parlak bir durum gözükmüyor doğrusu.
3: Oradan Sudan'a geçelim mi?
2: Evet lütfen.
3: Yani Sudan'da bu hızlı destek kuvvetleri adlı paramiliter güçler Amnesty International Af Örgütü tarafından hazırlanan bir rapora göre çok açıkça aleni işte insanlığa karşı suçlar işliyor. Etnik temizlik yapılıyor. Bütün bu geçtiğimiz yıl boyunca yapılan cinayetlerin, suçların çoğu işte öldürme, işkence, tecavüz, köleleştirme veya cinsel köleleştirme sistematik olarak yapılıyor. Ve özellikle çocuklara dönük, çocuklara hedef alan saldırılar yapılıyor. Kuzey Darfur eyaletinde. Dostlar yani İsrail bir yandan bir şeyler yaparken bunun dün lafı kullanmıştık galiba işte o iklim meselesinde fotokopi
2: Evet.
3: makulunda başka yerlerde de benzer şeyler devam ediyor.
2: Evet, yani ben bir ufak ekleme yapayım Ukrayna-Rusya meselesinde tam detayına girip bakıldığı zaman yani Center for Strategic and International Studies diye bir kuruluş var. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi. Rus ya da ölen askeri birliklerin sayısı, yani Rusya'da ölen asker sayısının 400 ila 450 bin arasında olduğunu, Moskova'nın istilasının başladığından beri ve totalde de 1,4 milyon işte casualty diyorlar ona, ölü ve yaralı veriliyor ya da kayıplar da varmış. 1,4 milyon ölü, yaralı ve kayıp. Ukrayna kuvvetlerinin ise de 125 bin ile 150 bin arasında ölü verdiğini, kayıp verdiğini ve 525 bin ile 625 bin de gene casualty denen işte kayıp diye nitelendirebiliriz herhalde. Böyle bir şey vermişler yani. Evet, bu arada bir de göç konusunda son derece
3: Göç Ömer çok pardon göç meselesi girmeden gene Somali'den bir Apostol'da çıkmış bir haberi aktaralım sonra göçle ilgili habere girelim istersen.
2: Tamam.
3: Somali'de Eşşevap operasyonu bu Apostol'dan aldığım bir haber. Somali Savunma Bakanlığı 30 Haziran'da Aşağı Şabel bölgesinde TSK'ya yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 jetleri tarafından Eşşevap militanlarına karşı düzenlenen hava saldırılarında 35 kişinin öldürüldüğünü açıklamış. Şimdi bu çok Türkiye'de bilinen bir şey değil. Şöyle operasyonlarda örgüte ait mağara, silah depoları, gizlenme yerleri hedef alınmış. El-Kaide bağlantılı Eşşevap, Somali, Türkiye ve Batı ülkeleri tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Bu örgüt Türkiye Şubat'ta Somali'ye savaş jetleri konuşlandırdığını duyurmuş. Hava unsurlarının Mogadişu'ya terörle mücadele desteği vereceğini açıklamıştı. Öte yandan Savunma Bakanlığı'nın X paylaşımı bir süre sonra kaldırılmış yalnız.
2: Evet.
3: Bakanlığın Facebook hesabına yapılan Somalice bir paylaşımda ise Türkiye ya da F-16 uçaklarına dair ifadeler yer almamış. Demek ki biz bu işin içinde çok da görünmek istemiyoruz denmiş herhalde ki onlar da kaldırmışlar
2: Evet,
3: diyerek ifade ediyor.
2: dünyanın da en berbat durumunda olan göç meselesine de çocukların özellikle durumuna bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili ilginç bir rapor vardı. İlginç demekle yani küçümsemek için söylemiyorum. Çok ağır bir haber aslında bu. Demokrasi Now'da biz de yayınladık bu sabah. Yani 400 binden fazla çocuğun Amerika Birleşik Devletleri'nde göç mahkemelerine avukatsız girdiği söyleniyor. Bu nasıl bir iş anlamak ve yorumlamak imkansız yani. Vera Enstitüsü Adalet ve öyle bir Vera Adalet Enstitüsü ve Dropsite News'un birlikte hazırladıkları bir rapor ve yani Amerika Birleşik Devletleri'nde federal göç verilerine bakmışlar. 400 binden fazla göçmen çocuğu hiçbir avukat ve savunma olmaksızın mahkemelere çıkmak zorunda bırakıldığı söyleniyor. Yarım milyona yakın. Öyle çok tuhaf yani bir
3: Göçmenlerle ilgili başka bir o bitirdiyse onu ben
2: evet.
3: göçmenlerle ilgili başka bir habere değineyim mi?
2: Tabii
3: Bu Güney
2: lütfen.
3: Afrika'da çok çok acıklı gerçekten bu. Yani işte bildiğimiz gibi
2: Evet.
3: apartheid altında yıllarca acı çekmiş bir memleket, bir toplum özgürlüğüne kavuştuktan sonra ne yazık ki şiddet bitmiyor. Sık sık daha önce de hangi geçtiğimiz yıllarda da olmuştu ama son günlerde göçmen karşıtlarına karşı sokağa dökülüyor dünya kadar insan Güney Afrika'da. İşte aylardır tırmanan bir göçmen karşıtı kampanya var zaten. Belgesiz yabancıları ülkeyi terk etmeleri için tanınan bu mühlet doluyor anlaşılan ki başta Durban olmak üzere birçok şehirde binlerce kişilik kitlesel yürüyüşler düzenleniyor. ve şiddet olayları işte bir sürü insan hayatını kaybediyor. İnanılmaz bir gerilim ve on binlerce göçmen güvenlik endişesiyle ülkeden kaçıyor şu anda. Yani şöyle düşünelim işte siz Almanya'ya gidiyorsunuz Türkler olarak. Bir gün Almanya öyle bir hale geliyor ki Almanya vatandaşı olmuş işte Alman okullarını okumuş olan insanların ülkeyi terk etmesini istiyorsunuz ve size karşı korkunç bir şey bağlıyor. İşte dükkanlar yağmalanıyor, işte göçmenlere ait olan geleneksel Zulu kıyafetleri giymiş binlerce protestocu ellerinde sopa ve kalkanlara sokaklara dökülüyor. Zulu dilinde gitmeliler anlamına gelen Abahambe sloganla yürüyüşe geçiyorlar. Ve insanlar sınırlara doğru artık gitmeye başlıyorlar. Yani bayağı akın akın böyle bir korkunç bir egzodus, bir terk hali var. Ama işte yapılan yorumlarda en azından şuradan Gazete Oksijen'den aktarıyorum bu haberi. Orada yapılan yorumda da apartheid rejiminin etkilerinin aslında sürdüğünü, o büyük kırılma, büyük o hikaye geçmişten kalan travmatik geçmiş şu andaki eşitlenmiş vatandaşlar için aslında bitmiş bir hikaye anlamına
2: Evet,
3: gelmiyor.
2: yani
3: Bir
2: çok
3: takım
2: büyük bir
3: sevinçler olacak.
2: ironi ve traji ironi var, değil mi? Yani
3: Evet.
2: dünyanın en ayrımcı apartheid diye adlandırılan beyaz üstünlüğünün savunulduğu bir dönemden sonra yapılmış bir devrimci dönüşüm, nihayet özgürlüğe kavuşmuş bütün ayrımcılığa uğrayanlar filan. Şimdi de orada beyazların, siyahların bu sefer devam ettirdiği bir şey de var. Güney Afrika ırkçı şiddet gene yaşanıyor ama bu sefer başka renklerde.
3: Başka genesi başka siyahlar siyahlara karşı falan gibi. Yani bayağı
2: Evet.
3: ayırt ediyorlar insanlar. Sen buralı değilsin. Ya mesela burada Oksijen'in haberinde şu da ilginç. Tarihsel ironi derken aslında bu da belki içeriyordu muhtemelen senin dediklerin. Nelson Mandela'nın partisi ANC, African National Congress dedi mi onun
2: Evet,
3: adı?
2: Afrika Ulusal Kongresi Partisi.
3: Binlerce özgürlük savaşçısı o zaman ırkçı rejimden kaçarak Zambiya, Zimbabwe, Malawi, Tanzanya gibi diğer Afrika ülkelerine sığınmışlardı. Buralardan hem lojistik hem de insan destek görmüşlerdi. Bugün aynı ülkelerin vatandaşları Güney Afrika sokaklarında hedef tahtasına dönüştürülmüş durumda. Yani işte bu ülkenin tarihsel hafızasındaki en büyük çelişkilerden biri olarak öne çıkıyor demiş Oksijen'de
2: Evet,
3: yorumda.
2: Elon Musk'ı da hatırlamamak elde değil. En büyük ırkçılığı yapıyor. Kendisi de Güney Afrikalı zaten.
3: Ha,
2: Köken itibariyle.
3: evet.
2: Elon Musk.
3: Ya da bir işte bir şey yaptığınız zaman apartheid ya da işte bütün faşizm, diktatörlük falan bunun etkileri öyle bitince bitti olmuyor. Yıllar sonra yıllar boyunca devam ediyor bunun travmatik etkileri.
2: Evet, çok acayip yani. Nasıl yorumlanacağını kolay kolay bilemediği durumlar insanın yani.
3: Evet.
2: Şimdi Türkiye durumlarına da kalan 10 dakikamız içinde,
3: Hemen
2: hatta
3: o
2: 10
3: konuda da
2: dakika
3: küçük
2: bile.
3: bir giriş yapacağım müsaade edersen.
2: Mesela.
3: Dün benim Deniz Göktaş'la ilgili olarak aktardığım bir

0: yaparsanız doğru değilmiş. Düzeltir. Özür dilerim.
1: Evet, estağfurullah. Yani evet, böyle şeyler çok sık rastlanan durumlar oluyor. Bu arada Sivas katliamından bahsetmişken DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın da Madımak katliamının 33. yılı nedeniyle Alevilerin Sesi dergisinde ayrıntılı bir yazı kaleme almış olduğunu belirtelim. Unutulan her hakikat tekrarlanma riski taşır başlığını taşıyor. Çok önemli aslında. Madımak
0: Evet.
1: Hafıza Merkezi'nin açılmasıyla birlikte katliamın tanıklıkları daha görünür hale geldi. Yeni kuşakların erişebileceği güçlü bir hafıza alanı oluşturuldu. Unutturulmak istenen gerçekler yeniden kamusal alana taşındı. Bu çalışma 33 canımızın isimlerinin, hikayelerinin ve mücadelelerin yaşatılmasına önemli katkılar sundu diyor. Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı anmanın en doğru yolu da budur. Bugün bir kez daha Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum diye yazmış. Evet, oradan da NATO zirvesi tutuklamalarında 75 yaşındaki Tema gönüllüsü Ayten Yakut'un tahliye edildiği de T24'te haber olarak var. Ankara'da 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi öncesinde yürütülen operasyonlarda 75 yaşındaki emekli öğretmen Ayten Yakut da tutuklanmıştı, vardı tutuklanma arasında. Ev baskınlarıyla gözaltına alınan 178 kişi de tutuklanmıştı. Bir günün haberine göre 75 yaşındaki Tema gönüllüsü emekli öğretmen Ayten Yakut tahliye edilmiş. Ondan da bahsetmiştik yani. Bir kuş cennetini ziyaretten dönerlerken gözaltına alınmaları
0: Ya
1: gibi tuhaflıklar
0: ifadesi
1: oldu.
0: alınanları ne sormuşlar onu okuyayım
1: Lütfen.
0: mı? Ankara'ya yürüyen Doruk madencilik işçilerin eylemlerine neden katıldıklarını, basın açıklamalarını ve NATO'ya ilişkin eylemleri, herhangi bir sendika, dernek veya siyasi partiye üyelik durumları, Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist TKP'm yani örgütüyle bağlantıları, ismi kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları,
1: Evet,
0: örgüt içinde
1: bahsetmiştik.
0: akrabaların olup olmadığı gibi sorular sormuşlar. Ayten Yakup ne dedi acaba bunlara?
1: Nefesi kesilmiştir herhalde. Türkiye'nin NATO hazırlıkları dünyada nasıl görülüyor diye de ilginç bir haber var Biyanet'te. Kısaca ondan da bahsedelim.
0: Evet.
1: Associated Press Ankara'da geniş güvenlik önlemleri diye vermiş. Amerikan merkezli Associated Press haber ajansı on binlerce polisi görevlendirdiği, hava savunmalarını yüksek alarma geçirdiği, kamusal toplantıları yasakladığı ve ifade toplanma özgürlüğünü sınırlayan önlemler aldığı aktarılıyor. Çok sayıda eleştiri var yani. Financial Times gazetesi de Özgür Özel'den NATO müttefiklerine uyarı geldiğini yazıyor. Özal bir yazı yazmış. Özgür Özel, pardon. Financial Times'da ve yazısında Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekmekle birlikte NATO müttefiklerinin kısa vadeli jeopolitik çıkarlar uğruna otoriterleşmeye meşruiyet kazandırmaması gerektiğini belirtiyor. Yazıda muhalefete yönelik yargı süreçleri, gözaltılar, ekonomik kriz ve demokratik rekabetin daraltılması başlıkları da ön plana çıkmış. Ayrıca da mesela Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor da sosyal medya paylaşımında zirveye ev sahipliği yapan otoriter hükümetlerde keyfi medya akreditasyonu ve önleyici gözaltılar göründüğünü belirtmiş ve NATO'nun sessizliğini kuvvetle eleştirmiş. Çok sayıda eleştiri çıkıyor yani. NATO'nun bir sınavı olduğunu söylüyor. Evet, emekli diplomatlar, NATO sekreterliği yapan Hakan Ökçal gibi gazeteci ve yazarlar da kendilerine NATO zirvesini izleme yetki belgesi verilmeyen gazetecilerin de NATO'yu dava edebileceklerini, etmeleri gerektiğini de yazmıştı. Çünkü NATO'nun kuruluş ilkelerinde ve geçerli NATO antlaşmasında demokratik özgürlüklere sonuna kadar saygı gösterilmesi gerektiğini belirten çok sayıda madde var. Kuruluş maddeleri öyle yani. İşte böyle Türkiye'den çok sayıda haber var ama artık şey yapamayacağız. Bir de göç

0: göçmenlerle ilgili haber vererek bitirelim. Marmaris açıklarında, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında düzensiz göçmen deniyor ona. Ne demek olduğunu hiçbir zaman tam bilemedim ama.
1: Yani belli programı saatli trenlere falan binmiyorlar muhtemelen.
0: Evet. Evet.
1: Vapur saatlerini kaçırıyorlar, başka saat biniyorlar falan.
0: Düzensiz göçmen onun için belirtilen bir ifade herhalde. Evet, onları taşıyan fiber teknenin su olarak batması sonucu aniden müdahale edildiği yazılıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Ama 15 kişi sağ olarak kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp olduğu değerlendirilen diyor. İfade de böyle. Sanılan ya da diyebiliriz. İki düzensiz göçmeni arama çalışmaları da sürdürülüyormuş. Vahamet devam ediyor yani.
1: Evet.
0: Peki, şimdi ara vereceğiz ve Haluk Levent'le görüşeceğiz.
2: Açık Gazete.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Günaydın Haluk, merhabalar.
1: Günaydın Emel abi. Günaydın Serhat.
2: Günaydın, günaydın Haluk.
0: Evet, bir hafta aradan sonra tekrar beraberiz. Sermayenin ötesinde neler var? Özdeş tatilde.
1: Valla dün Serhat'a bir görev vermiştim. Ben durumdan vazife çıkartıp o görevi yerine getirmeye karar verdim. Bu Trump'ın serveti meselesine bir bakalım.
0: Oo,
1: Çok renkli bir konu olduğunu söyleyebilirim. Yani içinden çıkamadığım pek çok yer oldu.
0: Ama
1: Ama
0: Ferhat'ın yüreği dayanmadı, çok uzattık, yoruluyoruz dedi.
2: çünkü biz züğürt olarak normalde zaten az bir farkla bile bizim çenemizi yorar. Ama bu binlerce sayfaymış. Yani onu nasıl haber yaparsın? O yüzden sana güveniyoruz.
1: Vallahi işin özü zaten bir tane özü var. Dolandırıcılık. O yüzden
2: Oldu, tamam. Kapatabiliriz.
1: onlar yani o bin sayfa o dolandırıcılıkların yani ana zihniyetin görünümleri halinde ortaya çıkıyor. Hikayeleri var çok fazla. Şimdi tabii önce bir kötü haberle başlamak istiyorum ama maalesef bu Elon Musk artık trilyoner değil.
0: Evet
1: Nasıl
0: ya,
1: yani?
0: düştü
1: Nasıl yani?
0: serveti.
1: Evet.
2: Nereye düştü?
1: 225 dolardan başlamıştı fiyatı SpaceX'in. O sayede 750 milyar dolar gibi bir şey yapıyordu totalde servetine etkisi. O bugün biraz önce programa girmeden önce baktım 170 dolarlara kadar düşmüş. Dolayısıyla servetinde bir hayli bir aşınma gerçekleşmiş olduğu için artık trilyoner değil.
2: Evet. Atlatır bunu da, atlatır yani.
1: Aslında
0: Tekrar yükselir herhalde.
1: tabii yüksel yani şöyle şimdi bu işin en temel meselesi belki de sırayla gitmekte fayda var. Değerleme meseleleri. Yani işi o kadar çığırından çıkarttılar ki bu özellikle Trump'ın birinci başkanlık dönemi hatta onun öncesinde ortaya koyduğu performans da aslında buna bağlı. Hatta bu yüzden bu değerleme ile ilişkili işte hukukun çalıştığı zamanlarda diyelim 90'larda 90'ların ortasından itibaren 2016'ya kadar olan süre içerisinde 4000'den fazla davaya maruz kalmış Trump. Bunların önemlice bir kısmı işte Mar-a-Lago'yu 22 kat yüksek değerle gösterip kredi almak ve böylece bankayı dolandırmak. İşte Trump Tower'daki malı mülkü bilmem kaç kat fazla değerleyerek satmak falan. Şimdi bu SpaceX'in 750 milyar dolarlık değeri yani halka arz sırasında ortaya çıkan değeri son derece tartışmalı. Yani ortada herhangi bir maddi varlık yok. Ortada bir tek şey var. Bir fikir, işte bu fikirde uzaya gittikten sonra yere iniş yapabilen, dolayısıyla birden fazla kez kullanılabilen bir uzay aracı diyelim. Dünyanın dışına işte çeşitli materyalleri götürmek için, orada kullanılmak üzere çeşitli materyalleri götürmek için kullanılacak bir şey. Peki niye?
2: Lojistik yani.
1: Efendim? Lojistik, evet.
2: Lojistik aracı.
1: Evet. Yani taşımacılık.
2: Evet.
1: Şimdi bu niye 750 milyar dolar çünkü ortada en fazla bir bilemedin iki tane araç var, patentler var, bir de bunları elinde bulunduran şirket. Bu şirketin değeri niye 750 milyar dolar oluyor? İşte ortada şöyle bir şey var. Günün birinde ne bileyim ben asteroid madenciliği gelişebilir. Dolayısıyla o zaman bu madenciliği yapmak isteyenler SpaceX'in önünde kuyruk olacaklar. Onların da taşımacılık fiyatları çok yükselecek. Çok acayip para kazanabilirler. Bu versiyonlardan sadece bir tanesi. Onun dışında işte uzaya şey yapmak isteyen, gidip gelmek isteyen ülkeler bunu işte SpaceX'le daha etkin bir şekilde gerçekleştirebileceklerini düşündükleri için gelecekler, onun önünde kuyruk olacaklar ve çok acayip paralar kazanacak. Bu hep spekülatif hayaller üzerinden bunların sanki gerçekleşmesi kaçınılmazmış gibi bir ortam yaratıp hayali şeyler yapıyorlar. Gelir akımları oluşturuyorlar. Aynısı daha önce konu etmiştik bu programda aslında. Yapay zeka programlarında da var. Yani yapay zeka platformları, bunlar 5-6 tane diyebilirim. Bunların hiçbirisi henüz kar etmedi. En iyi durumda olanının 2030'dan önce kar etmesi mümkün gözükmüyor. Bir ortak özellikleri daha var. Özellikle bu SpaceX başta olmak üzere. Bunların hepsi idari kararlara göbekten bağlı durumda aslında. Yani Amerikan devleti SpaceX'i kullanmak yerine bu tür bir aracı kendisi geliştirmeyi düşünse ya da Avrupa Birliği böyle bir aracı kendisi geliştirmeyi düşünse o zaman SpaceX'in bu hayalleri zaten çöpe gidecek. Dolayısıyla aslında bu idari kararın rant üretmesinden falan bahsediyorduk. Bugünlerde son derece çok kullanılan bütün ülkelerde, Türkiye dahil olmak üzere bütün ülkelerde çok kullanılan işte bu mesela arazi çitlemelerini falan gerçekleştiriyorlar değil mi? Şu anda 1 milyon liraya işte ne bileyim poligon gibi bir yerde insanların evini ele geçirmiş bir şirket. Nereden neye dayanarak geçiniyor? İşte rezerv alan. Rezerv alan ne? İşte hükümetin ilan ettiği bir şey ve koşullarını sıklıkla değiştirdiği bir şey. Bu boşluklardan, boşluk dememek lazım aslında. Bu çitlemenin gerçekleştirilmesi için gerekli uygun ortamı yaratan bir idari mekanizma var. Ve bu idari mekanizma artık rant diye de adlandırmak mümkün değil. El koyma aşamasına yükseldiğini söyleyebiliriz. Bütün bunların organize edilebilmesi için elzem, yani böyle bir idari destek, böyle bir idari karar olmaksızın dolayısıyla devletin ve hatta bütün kurumların bu şekilde yeniden organize edilmesi mümkün olmaksızın böyle bir faaliyetin gerçekleşmesi söz konusu değil tabii ki. Bu kapitalizm içerisinde yeri olmayan bir faaliyet ya da yeri olmayan bir düzenleme aslında. Neyse bu şeyi geçirecek olursak yani ama asıl bütün her şeyin düğümlendiği nokta bu ve bu da 1990'ların başında neoliberalizmin ikinci evresindeyken diyelim ortaya çıkan ve büyük bir popülerlik kazanan temel akım olarak finans piyasalarına girdi. Ve final artık oradan sonra şirketlerin biz
2: Nasıl dedim? Pardon, Haluk, ne dedin? Tembel akım mı dedin? Ne
1: hayır
2: akım?
1: temel akım olarak ortaya çıktı finans piyasasında. Yani şirketler artık mal ve hizmet üreten varlıklar ve dolayısıyla bunlardan para kazanan varlıklar olarak görülmek yerine bizatihi şirketin kendisinin metalaştığı, şirketin kendisinin bir an önce en yüksek değere kavuşturularak satılmasının esas haline geldiği bir ortama girdik. Yani bu şirket değerlemesi de işte zaten bu yüzden popüler ve yüksek rantlar üretme kapasitesine sahip bir mekanizma olarak o dönemlerde kök salmaya başlamıştır. Bugün çığırından çıktı tabii. Bugün çığırından çıkmasının nedeni de coin dünyası esasında. Zaten Trump'ın serveti diye girdim şöyle bir hızlıca araştırma yaptığımda Axios'ta ne zaman 2025 Ocak 19 Ocak'ta çıkmış bir yazı var. 2025'te daha. O zaman için Trump'ın servetini 58 milyar dolar olarak hesaplıyorlar. Sonra diyor ki yazıda yani böyle hayret nidalarıyla okunabilecek bir yazı tabii. Aslında işte Mar-a-Lago'su bilmem nesi diğer faaliyetleri falan hani onlar da çok böyle nasıl söyleyeyim kapitalizmin bizim tahayyülümüzde şekillenen faaliyetine uygun şeyler değil. Yani bir sanayiden falan filan bahsetmiyoruz. Kumarhaneler işte faaliyetleri şey diye Trump markası adı altında kravat, idrar testi falan gibi şeyler varmış. Onlardan paralar kazanıyor falan. O böyle bir 2 milyar dolar seviyesinde. Fakat 17 Ocak 2025'te Dolar Trump diye bir meme coin çıkartıyorlar. Bu meşhur World Liberty Financial diye bir şeyleri var. Şirket var. Orada da aslında Trump'ın doğrudan doğruya da Trump ailesinin doğrudan doğruya sahibi olduğu bir şirket değil. Bu Witkoff'ların kurucu olduğu ama Trump'ların da çok destek verdiği işte
0: Evet, Trump ailesiyle Trump'ın Orta Doğu ve Ankara aynı zamanda Suriye Büyükelçisi Steve Witkoff'un ortak girişimi değil mi?
1: Evet, ortak
0: World
1: girişim.
0: Liberty Financial galiba da
1: Financial.
0: yönetişim. Ha, evet, World Liberty Financial. Evet, bu yönetişim kripto satışlarından o ne deniyor? Token'ın adı nedir?
1: Dolar Trump diye bir şey
0: Madeni para mıdır nedir onun adı? Kripto para. Onun satışlarından 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmiş.
1: yok abi 56 milyar dolar.
0: Evet, daha sonra o sadece bir tek şeyden böyle. Yani şeyde Guardian'da da ilginç bir şey var. Yani ikinci defa bu Trump başkanlığa geldikten bu yana 2 milyar doların üzerinde ödeme aldıktan sonra da iğrenç açgözlü olmasıyla suçlandı diye bir haber var. Guardian'da bugün Elizabeth Warren senatör ve meslektaşları bayağı ciddi bir kripto işlemlerine ilişkin çok daha sıkı kurallar talep ediyorlar filan. Ama yargılanmasa yani 927 sayfalık bir açıklama gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Etiği Ofisi tarafından.
1: Evet.
0: Salı günü yayınlanmış. Bizde ondan var. Yani gayrimenkuller, golf tesisleri, markalı ürünler, lisans anlaşmaları ve mahkeme anlaşmalarından da deniyor toplamda 2,2 milyardan fazla ödeme yapılmış.
2: Ne denk geldiyse yani ne varsa sineğin yağı vesaire de dahil galiba bunu. Tam her şey etrafta oluşan hayal dünyamıza giren her şey bir meta para, kar vesaire aracına dönüşebilir.
1: Şimdi bu meme coin dünyasının en nasıl söyleyeyim iğrenç ya da böyle hani oyun denebilir belki ama bundan bir iktisat yani herhangi bir gerçek hayata dair herhangi bir şey olmaz. Bu dolar Trump dediğimiz şey ben gittim web sayfalarına baktım yani The Only Official Trump Meme diye böyle bir başlık atıyor işte Trump'ın yumruğu falan filan. Bu fikir sanırım şeyde çıkmış. Bu bir suikast girişimi olmuştu ya ondan sonra da çıkıp fight fight fight falan gibi bir kürsüden şey yapmıştı. O anı kullanıyorlar ve buradan işte asıl büyük parayı buradan kazanmış zaten.
0: O kulağından yaralandığı
1: Evet.
0: şeyden mi?
1: 13 Temmuz
0: Evet, 13 Temmuz.
1: 2024'te. Dolar Trump diye bir şey yapıyor. Yani Amerikan dolarını işte sanki çok ikame edecek bir şeymiş gibi. Ya da öyle bir
2: Pardon ama bir dakika şeyi anlatacaksın değil mi Ali? Tam o ayrıntıyı nasıl o yaralanmayı ya da suikasti nasıl paraya çevirdiğini.
1: bu meme coin dediğimiz şey aslında meme geyik demek. İnternet geyiği. Yani hızla popülerleşen herhangi bir an, nesne, görüntü, herhangi bir şey. Şimdi o popülerleşmenin bir fonksiyonu olarak birileri çıkıp bunun coin'ini yapıyor. Yani coin demek o anın sabitlenerek alıp satımının yapılması. Ama burada arzın kontrolü diye bir şey de yok çoğunda. Dolayısıyla o popülerlik yükseldikçe bunların fiyatı yükseliyor. Herhangi bir düzenleme söz konusu olmadığı için çünkü zaten bu DeFi deniyor ya bu Decentralized Finance diye havalı bir isim. Anarko kapitalist bir zihniyet dünyası etrafında havalı bir isim veriyorlar buna. İşte merkeziyetsiz finans bu merkez bankalarının emisyon üzerinden kurdukları baskı toplumunca şey yapıyor, geriyor. Gerçek gelişme potansiyeli ortaya çıkamıyor. O yüzden bu merkez bankalarının sultasına karşı bir ayaklanma, devrimci bir girişim falan gibi sunuluyor bu. Bunun Türkiye'deki acentası bir profesör arkadaşımız da var zaten. Şu sıralarda biraz görünmez oldu ama çok savunuyordu bunu falan işte. Bu merkeziyetsiz finans aslında şu demek. Hiçbir kuralın ve hiçbir denetimin olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla mesela tesadüfen karşıma çıktı bugün sabah. Bir meme coin'den bahsediliyor. Tamamen bağımsız bir başka bir meme coin'den. Bir günde %728 artış göstermiş. Yani nasıl böyle bir şey olabilir? Bu Trump'ın coin'i yani dolar Trump çıktığında da cuma gününden pazara gelindiğinde o Axios'taki hesaplamaya göre 56 milyar dolara yükselmiş Trump'ın serveti. Bu işte az önce bahsettiğimiz kuruluşun çıkarttığı bir şey. Nasıl söyleyeyim, meme coin. Ve temelinde de Trump taraftarlarının bu politik akıma destek vermek üzere ama bir yandan da para kazanmayı da bir hedeflemek de mümkün böyle bir şeyde. Destek vermek ve işte bu fight bir web sayfasını görsen çok komik şeyler var yani böyle sürekli geçen bantlar şunlar bunlar falan işte Trump komünitesine topluluğuna katılın bu burada işte tarih yazılıyor falan gibi şeyler sloganlar etrafında popülerleştirip satıyorlar ve bunun az önce Ömer abi bahsederken bir yönetişim platformu olarak tasarlandığından bahsetti. Görünüşte hani sunum öyle ama bu yönetişim platformunun aynı zamanda da işte bu merkeziyetsiz finans falan gibi bir fonksiyon içerisinde hareket edebilmesi için pay sahiplerinin fon büyüklüğü ne kadar yüksek olursa olsun %5'ten fazla oy verme hakkı olmuyor. Yani bu bir acayip hale de getiriyor. Herhangi bir mesela bir hissenin de şeyini çıkartabiliyorsunuz. Meme coin'ini çıkartabiliyorsunuz. Hisseye bağlıyorsun. Ama hisse aldığın zaman ortak oluyorsun ama o meme coin'i aldığın zaman sadece hissenin performansına gelecekte ortaya çıkabilecek performansla ilişkin sözüm ona fiyat üzerinden bir alışveriş yapmış olursunuz. Sözüm ona diyorum çünkü o bizim bildiğimiz anlamda bir fiyat değil. Ama böyle bir alışverişin gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyulan nümererin oluşumu, hisse fiyatını ve gelecekteki performansına, o performansın kitleler tarafından nasıl algılandığına bağlı olarak oluşuyor ve onun üzerinden de alışveriş gerçekleştiriliyor. Bu Trump'ın bu sadece bir hisse fiyatı olabilir, herhangi bir emtia fiyatı olabiliyor, herhangi bir an olabiliyor, bir internet geyiği olabiliyor veya Trump'ın kendisi olabiliyor. İşte bu Trump'ın kendisi Trump dolar olarak uzun zamandır var ve herhalde görev süresi bittiğinde eğer tantanalı bir bitiş olursa yani o davalar falan devreye girecek olursa bir anda değerinin sıfıra düşmesi söz konusu olacak. Ama böyle bir coin aldığın zaman işte oy hakkında oluyor. Ve merkeziyetsiz kavramının altını çizmek üzere %5'ten fazla herhangi birinin %5'ten fazla oy sahibi olması mümkün değil diyorlar sözleşmede. Ne oylanıyor onu bilmiyoruz. Yani burada herhangi bir oylama yapıldı mı şimdiye kadar onu da bilmiyorum. Ama merkeziyetsiz finans İşte bu coin'in
0: İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantılı bir
1: evet,
0: sürü
1: onlar da geliyor.
0: ha evet öyle ondan da devam edebiliriz yani.
2: Haluk çok pardon ben de araya küçük bir soru sorayım. Yani bu hani ne için oy verildiğini bilmiyoruz dedin ya bu doğrudan tam da gelecekte kurulacak olan Elon Musk'ın da bütün o işte
1: Evet.
2: space vesaire gibi faaliyeti içeren büyük imparatorluğun yöneticiliğinde bir kademede oy vermek anlamına gelebilir mi?
1: Yani dönüştürürsen olabilir. Aslına bakarsan bak senin sana gönderme yani program içerisinde değil de üzerinde düşünmen için bu bir tür siyasetin tokenizasyonu yani siyasetin metalaştırılması aslında. Çünkü bunu Trump ne kadar çok popülerleşirse o kadar tabii 100 milyar dolarlık bir sınır koymuşlar. Yani yeni meme coin arzı 100 milyar dolara geldiğinde o arzı durduracaklar. Dolayısıyla işte bir ne bileyim bunun çok dağıldığını düşünecek olursak insanlar arasına bu 100 milyar doların karşılığında herhalde Amerikan nüfusunun işte bilmem ne kadarı falan filan gibi bir şey düşünmüş olabilirler. Onun o sınırı neden 100 milyar dolara koyduklarını veya hedefledikleri bir getiri olarak belki de öyle bir şey yaptılar. Ama bu token'ın yani meme coin'in geleceğine dair kararlarda bir oylama yapılıyor. Fakat pekala bu siyasi faaliyetin tamamının bu tür bir tokenlaştırmayla metalaştırma ve dolayısıyla işte para karşılığında oy hakkı bilmem ne falan filan bütün buralara gitme ihtimali olabilir. Bu çok şey ne bileyim spekülatif bir değerlendirme. Ama şu an için gerçek olan bu 56 milyar doların ne kadarını sattılar bilmiyorum ama oradan gerçek bir alım gücünü 2025'ten bu yana zaten Trump cebine aktarıyor. Yani muhtemelen bu seçim kampanyalarının finansmanında ya da işte o medya ilişkileri onların ilk başta böyle bir imparatorluğun kurulabilmesi için satın alınması gereken yerlerin satın alınması falan hepsi. Bunun dışında bunu kapatalım. Burayı belki yeri geldikçe ileride döneriz. Çünkü bu yeni gelmekte olan düzenin bence en tipik noktalarından bir tanesi burası. Yani nasıl bir hayatımız olacak? İşte performans üzerine dayalı bir hayatımız olacak. Bu performans ne kadar yüksek olursa o performans sahipleri o kadar yüksek toplumsal erişime kavuşacaklar, refaha kavuşacaklar.
0: Evet, bunu özetlemek olağanüstü zor ama 2 dakikamız falan.

0: kaldı.
1: Evet,
0: Çok
1: son
0: heyecan verici bir şey.
1: bir
0: Çok.
1: şeyden daha bahsedip ondan sonra bırakacağım. O da az önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden falan bahsettim. O muhtemelen bir rüşvetin yasallaştırılmasına dair bir şey. Ben de öyle bir izlenim bıraktı. Ama daha da önemli bir ihlal var. O da belli başlı hisselerin de ortağı, yani hisse alım satım yapıyor başkanlığı döneminde. Ve bu hisselere baktığımız zaman ortak özelliği Trump'ın konuşmalarına göre fiyat dalgalanmaları çok yüksek olan hisseler. Yani doğrudan doğruya aslında bu bize deli bu, işte neden böyle konu, bir sabah böyle diyor, akşam böyle diyor gibi, hani rastgele, ne bileyim, bir delinin saçmalıkları gibi gözüken bir şeyin arkasında aslında yüksek bir manipülasyon getirisinin oluştuğunu düşündürtüyor doğrusu. Eğer bu hisselerin başkanlık döneminde bu hisseleri elden çıkartmadıysa, bir başkasına devretmediyse, işte ne bileyim, her konuşmasından da bu hisse fiyatları yukarı aşağı gidip geldi. İşte şu İran meselesini bile düşünün. İşte az önce konuşuyordunuz. Bambaşka bir dünya görüyor bu bulunduğu yerden. İşte İran'la konuşuyoruz. Barış her an gelebilir. Geldi, gidiyor. Savaştık, ezeriz bilmem ne falan. Böyle sürekli 180 derecelik dönüşler borsada da sürekli fiyat dalgalanmalarına neden oluyor. Bu dalgalanmaları yaratan insan, bu dalgalanmaların nesnesi durumundaki hisselerin sahibi ise oradan da çok büyük haksız kazançlar elde ediyordur.
0: Çok ilginç
1: Dolayısıyla
0: gerçekten.
1: bu acayip.
0: Çok özür dilerim, tutamadım kendimi. Dün Ömer konuşuyorduk ya, bu adamın bunun arkasında bir şey, Haluk sayende çok inanılmaz zihin açıcı bir şey öğrenmiş olduk. Çok sağ ol. Evet, pardon, lafını kestim, devam et lütfen.
1: Yok yok.
0: Evet, estağfurullah. Yani çok, ben de aynı fikirdeyim yani.
1: Bütün bunlar dolayısıyla, şunu söyleyeyim, o hisse fiyatlarındaki dalgalanmaları 10'la 15'le 20 ile çarpın. İşte bu meme coin'ler, ondan sonra çeşit çeşit stable coin diye de geçiyor, böyle adları da çok yanıltıcı. Oralarda sınır yok. Borsada hani bir işte zaman zaman alışverişi durdurma, kesme falan yapıyorlar ya. New York borsasında da var aynı şey. Orada bir az çok olağan dışı hareketleri sınırlandırabilecek regülasyonlar var. Ama coinlerde bu tür regülasyonlar da yok. O yüzden zaten seçim vaadiydi. İktidara geldikten sonra da bu coin dünyasının geliştirmek üzere hareket ettiğini ve buradan da büyük dolandırıcılık sayılabilecek, büyük dolandırıcılık sayesinde büyük getiriler elde ettiğini görüyoruz.
0: Evet, deli şapkacı ne diyor buna? Ona bakmamız lazım. Alice Harikalar Diyarı'nda yeniden hemen gündeme sokmamız gerekiyor herhalde.
1: Evet.
0: Kupa Kraliçesi kellesini alın diye bağırıyor mesela. Sürekli olarak. Peki Haluk, çok teşekkür ederiz.
1: Evet.
0: Ağzına
1: Ağzına sağlık. Çok
0: sağlık.
1: çok iyiydi. Çok zihnim açıldı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere abi. Hoşça kalın.
0: Hoşça kal.
2: Sermayenin ötesinde. Haluk Levent'le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar.

0: Açık Gazete.
1: Şimdi ve burada.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi Etik Kulübü öğrencisi Yaman. Okulumuzun düzenlediği 7. Etik Zirvesi'nde dijital çağın içerisinde yaşayan bir genç olarak nelere dikkat etmem gerektiğini öğrendim. Kendi kişisel haklarım kadar başkalarının kişisel haklarını gözeterek klavye kullanmanın, yaşıtım olsun olmasın insanların duygu ve düşüncelerini gözetecek ifadelerle kendimizi tanıtmanın önemli olduğunu bu zirveyle hatırlamış oldum.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.
2: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
0: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
3: Apaçık.
0: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Açık Gazete.
5: Sahiden. Tuğba Tekerek'le memleketten ve dünyadan haberler, söyleşiler.
6: Günaydın Tuğba, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
7: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın Ferhat.
6: Evet, bugün bir konuğumuz var ve sıcak dalgalarını konuşacağız galiba. Sen takdimini yapar mısın lütfen?
0: Tabii ki memnuniyetle. Avrupa'yı birkaç gün öncesine kadar bir sıcak hava dalgası kasıp kavurdu. Neredeyse tüm hayatı felç etti diyebiliriz. Fransa'da okullar kapatıldı, acil durum ilan edildi. Almanya'da işte otoyolların üzerindeki asfaltların eridiği, yollarda ciddi problemler oldu. Pek çok ülkede en yüksek ya da en yüksek ikinci hava sıcaklığının, rekor sıcaklıkların kaydedildiği bir dönem yaşandı Avrupa'da. Bunu konuşacağız bu hafta.
6: Evet, birçok da ölüm oldu yani.
0: Evet, evet, en önemlisi o tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü en az 1300 kişinin öldüğünü söyledi. Ama sadece İspanya'da mesela 1000'in üzerinde kişi öldü diye veriler, haberler de var. Nasıl ölçüldüğüne bağlı. Ama çok sayıda insan da ciddi şekilde etkilendi, hayatını kaybetti. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Kiminle konuşacağız bunları? İklim konusunda haberler yapan ve bu sıcak hava dalgasının tam ortasında Almanya'da Berlin'de yaşayan meslektaşım gazeteci Hazal Ocak'la konuşacağız. Hoş geldin Hazal.
8: Hoş bulduk Tuba.
6: Merhaba, hoş geldin merhaba. Hazal.
8: Merhaba, merhaba Ömer Bey, merhaba.
0: Hazal daha önce Türkiye'de, Cumhuriyet'te, Gazete Duvar'da haberler yapıyordu, muhabirlik yaptı. Bir süredir Almanya'da yaşıyor. Orada devam ediyor gazeteciliğe. Aynı zamanda Selin Uğurtaş, gazeteci meslektaşımızla birlikte bir podcast'i de var, Dört Mevsim isimli, iklim konusunda. Bu iklim meselelerini gayet güzel ve anlaşılır bir şekilde hayata dokunan haliyle anlatıyorlar. Onu da tavsiye ederim dinleyicilerimize. Şimdi Almanya'daki bu Avrupa'daki sıcak hava dalgasından bahsedelim. Şunu sorarak başlamak istiyorum ben Hazal'a. Hazal Adana doğumlu. Ben de Adana'da büyümüş birisiyim. Dolayısıyla Adana'nın sıcaklarını çok iyi bilirim. Ama buna rağmen galiba hani Adana'daki sıcaklardan daha fena bir sıcak oldu diyorlar. Nasıl bir sıcak oldu? Bize anlatır mısın neler yaşadığını Hazal?
8: Tabii Tuğba, 17 Haziran civarı zaten öncesinde bir Kuzey Afrika'dan sıcak hava dalgası geleceği konuşuluyordu. Haberlerde sürekli paylaşılıyordu. 17 Haziran itibariyle sıcaklıklar başladı. Ama Almanya'da şöyle bir durum var yani ben geldiğimden beri de öyleydi. 30 dereceyi çok nadir görüyorlar yaz aylarında. Genelde 25 derece civarında seyrediyor. Ve buradaki en büyük problem soğuk olduğu için hani azıcık bile güneş çıksa kimse güneşi ziyan etmiyor. Hemen mayolarını, bikinilerini giyip parklara çıkıp güneşleniyorlar ve çok seviyorlar güneşi. Ama Tabii ki bu hava dalgası zaten tarihi rekor da kırılmış, görmüşsünüzdür haberlerden. Çok farklıydı. Nedeni de şu: 17 Haziran gibi başladı sıcaklıklar. Daha sonra artmaya başladı. Ve ben hani bir Adanalı olarak başta bunun tahmin edilebilir bir sıcaklık olduğunu düşünüyordum. Ve o yüzden hiçbir hazırlık yapmadım. Ve hiç kimse yapmadı. Çünkü hani en fazla ne olabilir diye düşündü herkes. Ama özellikle geçen hafta sonu, yani 27 ve 28 Haziran'da gerçekten ölüyoruz sandık. Yani ben dedim ki hani gerçekten ölüyorum galiba. Nedeni de
6: Bir
8: şu:
6: Adanalı olarak üstelik ha.
8: evet Ömer Bey, yani o kadar kötüydü ki hani evden çıkıyorum, dışarısı daha kötü. Metroya giriyorum, metro zaten daha sıcak. Hiçbir yerde zaten klima yok. Ama en bence kötü ve tehlikeli olan ve bence ölümlere neden olan şeylerin başında da bu geliyordu. Akşamları güneş geç battığı için hava 10 ya da 11 civarında, yani gece 10-11 civarında kesinlikle kararmıyor ve serinlemiyor. Dolayısıyla siz normalde o sabahleyin 40 dereceyi aşan sıcaklığın üzerine bir de gece hani neredeyse 40 dereceye varan sıcaklığı yaşadığınızda o bunaltıcı hava ertesi güne de birikiyor ve vücudun ısı sistemi, yani kendi kliması işlevsiz hale geliyor. Ne yaparsanız yapın onu yerine getiremiyorsunuz ve bence bunun Avrupa'daki en büyük ölümlerin bence en büyük nedeni buydu. Çünkü buna da zaten tropik geceler deniyormuş. Serinleyememe, yani insanlar kesinlikle serinleyemedi. Akşamları çok kötüydü.
6: Evet, biz bunları yani bir haftadan biraz fazla bir süre içinde an be an izlemeye çalıştık. Ama böyle bizzat yaşamış birinin ağzından duymak daha da etkileyici oluyor tabii.
0: Hazal, sen de şey söyledin değil mi? Yani ben de öleceğimi hissettim. Ölür yani şey diye arama yaptım. Sıcaktan insan ölür mü diye arama yaptığını söylemiştin değil mi?
8: Evet, aynen öyle şeye baksın. Hani bir insan gerçekten hava sıcaklığı nereye kadar dayanabilir? Yani ben dedim ki ben herhalde hava sıcaklığı kaçı bulursa hani vefat ederim yani. Daha fazla yaşayamam, adadan ayrılırım. Gerçekten öyle onu araştırdım. Ve hani bunun belirli bir sıcaklığa kadar tahammül edebildiğini insanın keşfettim. Ama gerçekten çok kötü. Yani bunu düşünerek uzun süre araştırma yaptım. Hani ben kaç derece sıcaklığa kadar dayanabilirim diye. Buyurun,
6: Özellikle de
8: pardon.
6: tabii, pardon, bir tek ufak şey, özellikle çocuklarda bir de yaşlılarda çok daha öldürücü, ölümcül etkileri olduğu da çeşitli araştırmalardan biliyoruz. Onu da ben buradan ilave edeyim.
7: Ben küçük bir soru soracağım. Adana'da, Urfa'da vesaire, yani Türkiye'de işte en sıcak yaz aylarında en yüksek ne kadar olduğuna dair bir hafızanızda bilgi var mı ya da istatistiklerde? Adana'da mesela hangi sıcaklıkta siz "Eyvah ölüyorum" diyordunuz ya da işte Ceyhan Nehri'nin kenarına seriniyordunuz akşamları, muhtemelen günün etkisi geçiyordu ama o en yüksek sıcaklıkka dair bilgi var mı elinizin altında?
8: Yani ben yazları gidiyordum Adana'ya. Hatta birkaç yıl önce arkadaşım evlendi, yine gittim. Yani 40 dereceleri orada gördüm. Ama oradaki 40 derece ile buradaki 40 derece aynı değil. Çünkü biz Adana'da akşamları cibinlikle damda yatıp serinleyebiliyorduk ve hani en azından günün belirli bir kısmını serinleyerek geçirebiliyorduk. Ya da durakta bile klima var. Yani gerçekten bu klima mevzusu çok önemliymiş. Hani ben bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim. Burada çünkü herkes çok hazırlıksız yakalandı. Hiçbir evde klima yok. Evler zaten taş ve beton olduğu için sıcağı içeride hapsetmeye yönelik ve fırın gibi oluyor. Metrolar da aynı şekilde. Dolayısıyla sizin parklar dışında, su kenarları dışındaki sular, kanallar da çok sıcaktı yani. Sadece parklar belki serinleyebileceğimiz bir noktadaydı. Hiçbir çareniz yok. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani ben çok çaresiz kaldığımı hatırlıyorum. Yani düşündüm, hiçbir şey yapamıyorum. Hani önerilere bakıyorum mesela. İşte bir şişe suyu dondurun, işte odaya koyun, 1-2 derece soğur falan diyorlar. Yani ama nasıl olabilir? 40 dereceyi aştı, mümkün değil. Hani olmuyor. Hiçbir şey olmadı yani.
0: Bu arada ben internetten bakıverdim. Adana'da en fazla 46,7 olmuş galiba. Urfa'da da 47,8 olmuş. Adana, Urfa'da 50'lere yaklaşılmış.
6: Evet,
0: Diyorum.
6: müthiş.
7: Doğrusu
0: Ve
7: bizim rekorlara yaklaşmamışlar yani daha.
0: evet, bizim rekorlardan uzaklar ama işte diyorlar ki işte orada nem var, Avrupa'da nem olması ve bu klimanın olmaması ciddi bir problem diyorlar. İşte yani serinleyecek hiçbir yerin olmaması, saatlerce o sıcağa tahammül etmek zorunda kalmak Avrupalıları çok zorlamış diyorlar.
8: Evet. Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum Tuba. Sözünü kestim, kusura bakma. Şimdi Adana'daki 46 dereceyle buradaki bence aynı değildi. Çünkü burada 40 derece gösteriyordu termometre. 42 gösterdiğini de gördüm. Ama hissedilen bence 50, belki daha fazlasıydı.
6: Evet.
8: Çünkü
6: O
8: nem
6: hissedilen
8: faktörü vardı.
6: sıcaklık meselesi çok hayati önem. Biz de çeşitli programlarda araştırmacılardan James Hansen başta olmak üzere iletme fırsatı da bulmuştuk. Yani wet bulb temperature diyorlar İngilizcesinde. O hissedilen sıcaklık neme bağlı olarak korkunç yüksek rakamlara ulaşıyor.
8: En
0: Şey,
8: son
0: sen söyle Hazal.
8: en son alüminyum folyolarla camları kapladılar, yani son çözüm olarak güneş ışığı içeri girmesin diye. Yani bütün camlara baktığınızda eğer panjurları yoksa, çoğunda çünkü panjur da yok. Çünkü bütün Almanya, Berlin'de hani sıcaklığa göre organize edilmemiş ve bu konuda çok eleştiriliyor mesela şu anda. Hani iklim değişikliğine adaptasyon konusunda geç kalındı diye alüminyum folyolarla kapattılar camları. Yani bu durumdaydı en son.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Bu klima meselesi, yani ben biraz Avrupa medyasını da takip ediyorum. Şöyle bir tartışma var. Bir yandan insanlar diyor ki işte hani klimaları taktırmadık, taktırmalıydık, taktırmalıyız diyorlar. Bir yandan da işte klima yerine işte sokakların ağaçlandırılması, bir ağaç gölgesinin klimaya nazaran daha gerçek ve daha etkili bir serinlik verebileceği konusunda tartışmalar var. Hani sen böyle şeyler gördün mü, duydun mu, ya da senin bu konuya dair görüşün nedir? Klima ile ilgili Almanya'da ne konuşuluyor?
8: Evet, gördüm. Klima aslında bugüne kadar çok gündem maddesi değildi ve genelde burada da toplum içerisinde lüks bulunan bir şey klima. Yani çünkü klima hem maliyet açısından, hem elektrik tüketimi açısından, hem de baktığınızda aslında evlerde bulunması açısından ihtiyaç görülen bir cihaz değildi ve dolayısıyla iklim değişikliğine uyumda da yeşil alanların artırılması ve bu şekilde şehirde serinleme alanlarının oluşturulması tercih sebebiydi. Ama son sıcak hava dalgası gösterdi ki şu anda artık durum çok acil. Yani parklar, serinleme merkezleri, yeşil koridorlar, hani bunların hepsi tabii ki öncelikli tercih sebebi burada. Bu konuda farkındalık yüksek. Ama klimadaki üretim de çok arttı son birkaç yılda. Ve bence talep de daha giderek artacak. Çünkü sıcak hava dalgasına herkes öyle hazırlıksız yakalandı ki, hani ben bir dahaki yaza birçok evde klima olacağını düşünüyorum. Bir şekilde bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Yani bu konuya daha fazla tercih edeceklerini düşünüyorum.
0: Peki.
6: Pardon, bir de şeyi de söyleyeyim, yani Açık Radyo'nun web sitesinde de açar açmaz görüneceği takvim var. Yani bu hazırlık ve uyarılar meselesinde son derece geç kalınmasına ilişkin pek çok haber çıkıyor ve yorum yapılıyor. Yani bir şey var, geri dönüşü olmayan noktaya ne kadar zamanımız kaldı diye sürekli ilerleyen bir takvim var ve şu anda bakıyorum 3 yıl 20 gün kalmış. Ondan sonra artık ne yapsanız yeterli olmayabilecek ve geri dönüşü olmayan noktaya ulaşılacak diye de bayağı ciddi araştırmalara dayanarak yapılmış bir takvim var. Onu da uyarı olarak ben de hatırlatayım istedim dinleyicilere.
0: Ömer Bey, hani siz bu iklim inkarcılığından bahsediyorsunuz ve hani iklim inkarcılığı çok vakit kaybettirdi diye yazılar var. Ama bir yandan da mesela Almanya'da AfD yükselişte olan bir parti ve AfD hani iklim inkarcısı diyebiliriz. Bütün bunların işte Almanya'nın sanayileşmesini engellemek için uydurulmuş senaryolar olduğunu söylüyor AfD ve yükselişte. Ben Hazal'a şunu sormak istiyorum. Yani bu iklim değişikliğini insanların bedeninde hissetmesi, tüm bu iklim politikalarına bakışı bir şekilde etkiledi mi? Hani siyasette hakikaten geç kaldık görüşünü güçlendirdi mi? Şimdi tedbirler alınacak olsa insanlar buna daha sıcak bakacaklar mı?
8: Bunu ben şöyle cevaplayabilirim. Bu sıcak hava dalgası Almanya için çok yeni bir mevzu. Yani geçen sene de olmuştu. Hatta Mayıs'ta da biraz sıcak oldu ama bu seferki gerçekten çok çok çok sıcaktı, çok fazlaydı. Evet, AfD'nin böyle bir politikası var ve yükselişte, ama onun en büyük yükselişte olma sebepleri aslında daha farklı. Hani sizler de biliyorsunuz, göç var, işte vatandaşlıkla ilgili orada bir vatandaşlık parası dedikleri, hani daha vergilerle bağlantılı şeyler de var ama temelinde daha güçlü ve yükselişinde biraz daha para meselesi de giriyor yani. İklimle ilgili şöyle bir boyutu var. İnsanlar burada iklim değişikliğini adaptasyon konusunda eleştiriyorlar hükümeti. Bugüne kadar hazırlıklı olmalıydık diyorlar. Hatta şu anda şey tartışması başladı. Belediyeler mi sorumlu yoksa hükümet mi sorumlu? Şehirleri iklim değişikliğini hazırlama ve adapte etme konusunda. Ama burada şöyle bir durum var. Burada hazırlık demek aslında maliyet demek. Ve Alman toplumu için, Almanya için en önemli şey tabii ki para. Ve dolayısıyla buradaki hazırlıkta ne öncelendirilecek? Mesela yaşlılar, 65 yaş üstü insanlar önceliklendirmede daha çok yaşlı bakım merkezleri, hastaneler, hani yoğun bakımlarda klima var ama diğer soğutma sistemleri her yerde erişilebilir olması yönünde bir öncelik tercih edebilir. Aksiyon alma durumunda da tabii ki bu bir maliyet olacağı için ve bu maliyet bir şekilde günlük hayata da, insanların çalışma hayatına, vergisine de yansıyacağı için bir çekimserlik olabiliyor. Ama bu sıcak hava dalgaları bence birçok şeyi değiştirebilir. AfD'nin oylarını da değiştirecek mi, bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi bence asıl mesele maliyet burası için.
7: Bu arada bu çevre iklim meseleleriyle Yeşiller ve AfD arasında böyle bir barometre gibi bir şey oluyor mu? Mesela Yeşillerin oy oranlarına bir etki yapıyor mu peki bu fazla?
8: Şöyle bir şey okudum ben bu iklim ve çevre haberleriyle ilgili hazırlarken. Orada da şöyle bir parametre var. Diyorlar ki siyasetçiler, yani Yeşiller bu konuda daha bilinçli ama siyasetçiler iklim değişikliğini yeteri kadar ciddiye almıyorlar. Ve aslında toplum sanılandan daha fazla iklim krizine önem veriyor. Ve aslında bu da oyları etkiliyor diyorlar. Ama yine de siyasetçiler bunu hani merkeze koymuyor ve politikalarında ciddi bir yer vermiyor diye eleştiriliyor. O yüzden hani Yeşillerin belki tabanını ve şeyini etkiliyordur ama buradaki maalesef ki bu dakikaya kadar en acil konu iklim değişikliği değildi. Hani vatandaşlık parası, göç, vergilendirme. Çünkü burada da çok ciddi emeklilerle ilgili sorunlar var ve yükseliyor. Sağı güçlendiren daha farklı parametreler vardı. Ama artık iklim değişikliği bence bunun en önemli ayaklarından biri olacak. Çünkü en çok maalesef ki yaşlılar vefat etti ve insanların böyle bir sıcaklıkla çaresizce kalması bence çok daha büyük bir görüş farklılığına neden olabilir artık.
6: Yalnız burada ben de bir ufak şey daha ilave edeyim. Bugün İngiltere'deki durumla ilgili olarak da Britanya ile George Monbiot da yazmış. Büyük bir medyanın kontrolünün sağcılarda olması ve zenginlerin medya sahibinde olması ve tamamen inkara dayalı birçok The Telegraph'ın, The Sun'ın çeşitli gazeteler, bunlar bizim kendi hayatımızın kararları ve doğru dürüst hareket etseydik hiç bir şey olmaz, bize bir şey olmaz abi modunda olduklarını yazıyor. İnanılması güç bir makale yazmış kendisi ve gelecek hafta tekrar gerek Britanya'da, Birleşik Krallık'ta, gerekse de Almanya'da ve özellikle de Fransa'da fotokopisi gibi olacak gelecek haftanın başından itibaren bu sıcak dalgası diyorlar. O zaman neler olacağını da insan tuhaf bir şekilde trajik ironi içinde bekliyor.
7: Ben de küçük bir yorum yapabilir miyim tekrar? Bu Ulrich Beck, bilirsiniz, bu Alman sosyolog, işte geçtiğimiz yıl galiba vefat etti. Onun büyük ölçüde geliştirdiği bir teori vardır. İşte bu risk toplumu, risk kültürü vesaire. İşte Almanya tam da bunun mesela bir örneklerinden biriydi. Bu toplumsal yeni tezahürlerin belirdiği. Bir taraftan işte iklim inanılmaz büyük bir risk. Dolayısıyla toplumun bir kesimi tam da bu risklerle bir şekilde hayatına yön vermeye çalışıyor. İşte iklim duyarlılığı artıyor ama bir risklerden bir tanesi de mülteciler diyor. Başka bir kesimde bütün bu göçmenlerden, mültecilerden korkarak politikalarını ırkçılaşıyor mesela, bütün popülist politikalar. Ve biz en son hangi seçimlerde hatırlamıyorum. En güçlü Çavaş Parti bir tarafta AfD, öbür tarafta Yeşillerdi. İkisi de aslında bir riske tekabül ediyordu. Ama anlaşılan Hazal'ın şimdi dediği çok da galiba en ön planda olan bir şey değil galiba.
0: Ben bu noktada Avrupa medyasını tararken gördüğüm bir şey vardı. İşte bu nasıl serinleriz, işte klima mı, ağaç mı falan. Bir yorumcu şöyle yazıyor. Yani klimaları bir tarafa bırakalım, işte ağaç dikelim her tarafa. Evinin bahçesini tamamen beton yapanlara, evinin bahçesinde tek bir ağaç olmayanları sınır dışı edelim diyordu. Yani bu iklim meselesini de bu göçe bağlamak ve çözümü de sınır dışına bağlamak konusunda ilginç bir
7: Evet,
0: yorum.
7: ikisi bir araya gelmiş yani. Evet, bir taşla iki kuş.
6: Evet, yani son durumu şöyle de bir özetlemek mümkünse, Guardian'da iklim krizi bölümüne bakıyorum şu anda karşımda. İşte mesela başlıca beyaz et üretimi başta olmak üzere hayvancılık endüstrisi muazzam doğaya baskı yapıyor diye ana haberle başlıyor. İngiltere'de en sıcak, tarihteki en sıcak Haziran yaşandığını belirtiyor. Okyanus yüzeyinin özellikle Haziran için muazzam bir rekor kırdığını ve bunun çok berbat etkileri olacağını söylüyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de New Orleans'in sular altında kalıp kaybolma riski üzerine bir anket yapılmış. Biz bırakmak istemiyoruz evimizi, sular bassa da diyorlarmış. Ve en ilginçlerinden bir tanesi, Dünya Kupası maçlarında futbolcular sendikası bir uyarıda bulunmuş. İklim oynatılmaması lazım bu sıcakta maçların diye, ama dinlemiyorlar ve oynatıyorlar. Yani dört bir taraftan iklim durumu böyle ele alınıyor.
0: Süremizin sonuna geliyoruz Hazal. Senin hani son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Önümüzdeki haftalarda yeni sıcak dalgaları bekleniyor mu? Hani buna karşı hazırlıklar var mı? Belki geleceğe yönelik bir şeyler söylersin.
8: Çok teşekkür ederim Tuba. Buna karşı hazırlık şu anda herkes dört bir yanda klima ve vantilatör arıyor. Ben de ay bir daha böyle bir sıcağa yakalandığımda en azından bir şey essin diye vantilatör almaya çalıştım. Böyle bayağı bizdeki Türkiye'deki bakkallarda gibi yazı astılar yani kain klima diye. Her yerde böyle klima da yok, işte vantilatör de yok. Hani gelmeyin diye artık ilanlar vardı. Dolayısıyla bence insanlar dört bir taraftan vantilatör alıyor. Ben çok teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Umarım artık iklim krizinin aciliyeti birçok insan açısından dersler içeriyordur. Hatta hükümetler ve toplumlar açısından. Bence artık içinde olduğumuzu herkes hissetmiştir diye umut ederek son sözlerimi söylemiş olayım.
6: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok
7: Tamam.
0: teşekkürler
7: Teşekkürler.
0: Hazal.
8: Ben çok
7: Lütfen.
8: teşekkür ederim.
6: Tuğba, o zaman biz de çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet,
6: Çok
0: sahidenden
6: sıcak bir muhabbet oldu.
0: evet,
7: Çok sıcak.
0: evet. Sahidenden bu haftalık bu kadar. Belki biz de gelecek hafta bir tatile girip bir yerlerde serinleyebiliriz.
6: Evet, gelecek hafta olmayacağımızı da söyleyelim. Şimdi senin sayende de onu hatırlatmış olalım. Bir hafta
7: Evet.
6: tatilde olacak Açık
7: İyi
6: Gazete'de.
7: tatiller dileyelim hepinize.
0: Hoşça kalın, iyi tatiller. Bir sonraki hafta, 15 gün sonra görüşmek üzere.
7: Hoşça kalın. Hoşça
6: Hoşça
7: kalın.
6: kalın.
5: Sahiden.

0: İyiyim. Bir uyarıda, yani uyarı değil, haber verelim. Özellikle de bugünkü programımızda bir uyarı vardı, değil mi? Sen de söyler
1: Duyuru
0: misin
1: vardı,
0: Berat?
1: evet. Bu saat pardon 15.30'da Hukuk Güvenliği programının ikinci bölümünde bu 33. yılında Sivas katliam davası ile ilgili bir mesele konuşulacak. Davayı ilk günden bugüne takip eden avukat Şanal Sarıhan Sivas'tan bağlanıp konuğumuz olacak diyerek bir duyuru yapalım. 15.30'da Hukuk Güvenliği programının ikinci bölümünde olacak.
0: Evet, onu da duyuralım bu şekilde de ve sona erdiriyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritkus'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Suda Simmeriç ve İpek Beşik arkadaşlarımıza teşekkür ederiz ve hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, your my DJ, remember that.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Türkan Noay ve Hakkı Noay'a teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
0: Sevgili Günlük'ten hepinize günaydın. Bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlamadan önce, hazır yalnızken bu programı da yavaş yavaş sabahlığa doğru çeviriyorum. Rotayı o tarafa doğru kırıyorum ve bol bol müzik dinliyoruz. Ve şimdi Daphne Kritaras'a kulak vereceğiz. Daphne Kritaras sınırların müziğini yaptığını söylüyor. Çok kültürlü, çok dilli, çok dinli bir ailede büyümüş ve yine kendi gibi pek çok müzisyenle bir araya gelerek müzik yapıyor. Ve ondan şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı Katsivela.

Daphne Kritaras'tan Katsivela dinleyerek başladık. Hadi başlayalım bugün radyomuzda ne var ne yok anlatmaya. Saat 10.30'da yani sevgili günlükten hemen sonra Kıyı Köşe İstanbul her perşembe olduğu gibi bizleri bekliyor. Turgay Tuna çeşitli konuklar ağırlıyor ve İstanbul'u köşe bucak gezdiriyor bize. Ve bugün Deniz Müzesi'nin eski komutanlarından Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İpekiş'i konuk ediyoruz ve kendisiyle Deniz Müzesi'nin tarihi, koleksiyonları ve denizcilik mirası üzerine keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Müzeye dair birbirinden ilgi çekici bilgiler de bu programda yer alıyor. Bu yüzden kaçırmayın diyelim. Saat 11'de ise yine enteresan ve pek de açık mimarlıkta olmayan bir format var. Şöyle ki Yağmur Yıldırım'ın konuğu Çağlar Fidan. Çağlar Fidan'la 16. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan bir yolculukla İstanbul kahvehanelerini, bu mekanlarda yankılanan müzikleri ve kahvehanenin zaman içinde değişen toplumsal anlamını konuşuyoruz. Söyleşimiz Çağlar Fidan'ın yüksek lisans tezinden uyarlanan ve iletişim yayınlarından çıkan Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası. Osmanlı İstanbul'unda kahvehanenin müziği ve sosyal topografyası kitabı etrafında şekilleniyor. Sohbetin yanı sıra dönemin müziklerinden de sevgili Çağlar'ın canlı canlı icraları programda yer alıyor. Dün bu programı kaydederlerken üst katta Kanun'un sesine böyle koşarak aşağıya indik. Müthiş bir icra var. Şimdiden böyle bir küçücük ipucu vermiş olayım. Saat 12'de ise Funkmatik programı var. Yunus Can ve Okan Güneş'in hazırladığı programda. Bugün konumuz funk rock'mış ve rock'ın o yırtıcı elektro gitarlarının funk'ın tavizsiz ve ayakları yere vurduran basslarıyla nasıl kan kardeşi olduğunu konuşuyorlarmış. Jimi Hendrix'in sokağa indirdiği anlardan stadyumları inleten funk rock marşlarına kadar 50 dakikalık terletici bir groove seansı bizi bekliyormuş. Bugün saat 12'de Funkmatik'te kaçırmayın diyelim. Saat 13'te ise Seul Express var. Melek Uzunoğlu'nun hazırladığı programda K-pop'un farklı kuşaklarının aynı rotada buluşturacakmış Melek, sevgili Melek. Ve ITZY, TWICE, New Jeans, Jidl, Red Velvet, IVE, Mamamoo, Le Serafim, Girls Generation, Blackpink gibi pek çok gruba ve Güney Kore pop müziğinin en önemli gruplarının hit parçalarıyla ikinci kuşaktan bugüne küresel yıldızlarına uzanan enerjik bir seçki bizi bekliyor. K-pop'un yıllar içinde geçirdiği dönüşümü, değişen müzikal anlayışını ve dünya çapındaki etkisini yansıtan bir yolculuk varmış bugün Seul Express'te ve onun hemen ardından saat 14'te günün güncelin edebiyat programı bizi bekliyor. Seval Şahin bugün Eda Çekin Konrad'ı ağırlıyor ve geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi fotoğraflarıyla Dadılar başlıklı çalışması çerçevesinde dadıların aile içindeki yerini, çocuklarla kurdukları ilişkileri ve fotoğraflarda nasıl temsil edildiklerini konuşacağız. Bu vesileyle bir hatırlatma yapmak isterim. Halihazırda podcast arşivlerimizde bulunan Foto Müze programının da hatırlatmak isterim. Çeşitli görselleri de internet sitemizde yer alıyor. Bu vesileyle Foto Müze'yi de hatırlamış olalım. Bugün de Eda Çekil Konrad'la Dadılar meselesine eğilecek günün güncelin edebiyat programı. Ve hadi bir müzik arası daha verelim. Sevgili dostlarımız Cümbüş Cemaat ve Şantel'e kulak vereceğiz. İstanbul albümünden Suda Balık Oynuyor.

Suda Balık Oynuyor dinledik Cümbüş Cemaat'ten. Cümbüş Cemaat'te bu sene Radyo Şenliği'nin açılışını yapmıştık YouTube kanalımız üzerinde. Onların bu stüdyolarda, şu an benim bulunduğum stüdyolarda yaptıkları, buraya özel yaptıkları canlı icraları bulabileceğinizi hatırlatayım. İzlemediyseniz, dinlemediyseniz mutlaka izleyin, dinleyin. Hazır girmişken de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyeyim. Ve devam edelim radyomuzda ne var ne yok konuşmaya. Saat 14.30'da Notalar'da sohbet programı var ve Zerhan Gökpınar bugün viyolacı, eğitmen ve yazar Göknil Öztürk Sezen Erin'i ağırlıyor. Onunla keyifli bir sohbet bizi bekliyormuş. Zerhan Hanım öyle demiş. Hemen ardından 15.30'da hukuk güvenliği programı var. Ümit Altaş, Bahri Belen ve Aynur Tuncel'e kulak veriyoruz. Programın ilk bölümünde hafta sonu Diyarbakır'da düzenlenecek olan Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nı avukat Bünyamin Şeker'le değerlendiriyorlar. Ardından programın ikinci bölümünde ise bugün 2 Temmuz malum 33. yılında Sivas katliamı davasını ele alıyoruz. Davayı ilk günden bu yana takip eden avukat Şanal Sarıhan Sivas'tan canlı olarak bağlanacak ve konuğumuz olacak. Davayı ve tüm süreci, bu 33 yıllık süreci konuşacağız. Saat 15.30'da başlayacak hukuk güvenliği programında. 16.30'da ise gündelik hayatın sosyolojisi programı var. Ayşe Berna Uçarıl'ın konuğu Nurcan Usta olacak ve Nurcan Usta ile, akademisyen Nurcan Usta ile kriz iletişimini ele alacak. Saat 17'de Dünyanın Cazı var. Atilla Aksoy ve Jacques Cohen'in mütevefa programcılarımız 20 yıl önce radyomuzda yaptığı programlardan bir seçki dinleyeceğiz. Bugün de onların Davudi seslerine kulak vereceğiz ve tatlı atışmalarına da bazen denk geliyoruz bu arşiv kayıtlarında. Saat 18'de Gezegenin Geleceği var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar gezegenden iklim ve çevre haberlerini pazartesiden perşembeye saat 18'de aktarmaya devam ediyorlar. Cuma günleri ise Atlas'a bırakıyorlar mikrofonu. Saat 18.10'da Açık Dergi programı var. İlksel Mavi Tuna'nın Kentte Ne Var Ne Yok anlatacak bize. Ardından saat 18.50'de sinemalar da Melis Behlil sinema gündemini yayına taşıyacak. 19'da Eko Kozmopolitan bizi bekliyor. Her hafta farklı konuklarla edebiyatla iklimi, çevreyi, ekoloji mücadelesini ve bambaşka konuları ekolojiyle birleştirdiği programını dinleyebilirsiniz. 19.30'da ise Homo Ludens var. Can Kantarcı'nın hazırladığı programın bu bölümünde Nihan İşler'le oyunlarda hikaye anlatmanın farklı yollarını konuşuyoruz. Matematik, karşılaştırmalı edebiyat, bilim kurgu, FRP ve animasyonla şekillenen yaratıcı yolculuğundan Havsala ve Leyla'ya uzanıyor. Oyunların hikaye, sistem, teknoloji ve kültürel miras arasında nasıl köprüler kurabileceğini tartışmaya açıyorlar. Bu akşam saat 19'da Homo Ludens'te. Homo Ludens'in bu arada görmediyseniz lütfen podcast kapağına bir bakın. Benim en eğlendiğim podcast kapaklarından bir tanesi. Kübra'nın eline sağlık diyelim. Saat 20'de Audio Parazit programı var. Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budağ'ın hazırladığı programda Siesta serisinin dördüncüsüne kulak veriyoruz. Sözüyle Tezat Müzikler başlığında Audio Parazit yaz sezonuna her hafta farklı bir tema ya da duygu etrafında şekillenen çalma listeleriyle devam ediyor. Siesta serisinin dördüncü seçkisinde ise sözüyle Tezat Müzikler ile 39. bölümü olmuş Audio Parazit'in ve sözle müziğin tezat oluşturduğu, söylemsel içeriğin müzikal beklentilerimizi aştığı ve müziğe odaklanırken gözden kaçırdığımız toplumsal eleştiriyle taşlamayı görünür kılan, ezber bozan parçalarla karşınızdayız. Bu seçki sözle müziğin birbiriyle nasıl köşe kapmaca oynadığını gösteriyor. Duygularla düşüncelerinin birbirine karıştığı bu yolculuk bizi bekliyormuş. Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak'tan sözüyle Tezat Müzikleri dinleyeceğiz. Yani bu programın içeriğini görünce ben de düşündüm, aklıma pek çok şey geldi.
geldi. Bir tanesi de 21 yıl önce kaybettiğimiz Kazım Koyuncu'nun Gelevera Deresi türküsüydü. Neden bu geldi diyecek olursanız 1973 yılında Fikret Kızılok bu şarkıyı Koy Verdin Gittin Beni adıyla plağa okuyor ve çok hızlı bir tempoda okuyor bu Koy Verdin Gittin Beni'yi. Ardından Ardeşen'de bir konser sırasında Kazım Koyuncu Fikret Kızılok'un ölüm haberini alıyor ve şimdi bildiğimiz Kazım Koyuncu'nun albümlerinde bildiğimiz o ağır tempolu Gelevera Deresi'ne dönüşüyor. Bunu neden anlattım? Gelevera Deresi'nde de bir ekoloji mücadelesi var. Hepsi birbirine çok bağlı geldi bana. Biraz sözüyle tezat, biraz ritmiyle tezat, bambaşka versiyonları olan bir şarkı olduğu için bu geldi direkt aklıma ama kızlar galiba başka bir yerden bakmışlar. Bu akşam saat 20'de dinleyebilirsiniz Audio Parazit programında. 21'de ise sosyal müzik programı var. Gonca Açıkal'ın ve Sina Hakman'ın hazırladığı bu programda yaz umuduyla hazırlamışlar bu programı. Christian McBride, Sting, Michelle Giacello, Charlie Hunter, Steely Dan, Alfredo Rodriguez, John Scofield, Warren Haynes, Melody Gardot gibi onlardan sıcaklara birebir hafif ve eğlenceli parçalar hazırlamışlar. Hadi bir küçük mola daha verelim ve vermeyelim. Son parçanın tamamını dinletmek istiyorum çünkü Andrei bana işaret verdi ve bugün o kadar dört parça birden dinletemeyeceğimi hatırlattı. O yüzden devam edeyim. Saat 22'de Life on Mars var. Clint Wiley'nin dünyanın bambaşka yerlerinden topladığı plakların B-yüzlerine bazen çok az bilinen kayıtlara denk gelebileceğiniz bu enteresan programın hemen ardından saat 23'te Lost Cosmonauts'u dinleyebilirsiniz. Sinan Kutlu tarafından hazırlanan programda Doğu Blokundan ve bambaşka zamanlarından enteresan müzikleri yine bu programda yer alıyor. Saat gece yarısı tam 12'de Metal Yer var. Erdem Dilbaz'ın hazırladığı programda her ay tek gruptan seçmeler çalıyor. Erdem bir programını buna ayırıyor ve bu hafta bu ayın grubu Slayer'mış. Slayer'ın karakterini takip edeceğiz demiş. Ben Erdem'le tanıştığımda herhalde bundan 25 yıl önceydi. Erdem'e herkes Slayer Erdem derdi. O yüzden bu program pek de beni şaşırtmadı açıkçası. Saat gece yarısı 1'de Eclectic Dreams'te türler arası bir yolculuğa davet edecek bizi Emre Aksoy ve böylece Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayacağız ve yarın sabah Açık Gazete ile devam edeceğiz yayına. Tabii ondan önce Demokrasi Now ve Sabahlık var. Bunları nasıl unuturum kendi canım programımı. Neyse ben hatırlatmalarımı yapayım ve müziğe bırakalım sözü. Bu hafta İksan Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler Söyleşilerinde YouTube kanalımızda Dave Mustaine'e yaptığı müthiş bir söyleşi var. Onu izleyebilirsiniz ama bunun için YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Apaçık Radyo diye arattığınızda kanala abone olabilir ve Aralık ayından beri sürdürdüğümüz bu söyleşilere bakabilirsiniz. Pek çok değerli insanı ağırladık, ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftanın konuğu da Dave Mustaine. Geçtiğimiz hafta Ayşe Tütüncü bizlerleydi ve Dave Mustaine'le Megadeth grubundan tanıdığımız bu usta müzisyenle bir söyleşi gerçekleştirdi. Kanala abone olabilir, bildirimleri açabilir ve yani orada pek çok insanla yapılmış söyleşiyi izleyebilirsiniz diyelim. Sosyal medya mecralarının neredeyse hepsinde varız. Buralardan bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca iki tane bültenimiz var. Biri cumartesi günleri saat 2'de yayınlanıyor. Hafta boyunca radyomuzda ne var ne yok. Açık Gazete ekibinin hazırladığı okuma önerileri, bazen playlistler, bazen özel içerikler, bunlar burada yer alıyor. Ayrıca salı günleri bir COP31'e giderken, yani hem öncesinde, sırasında ve sonrasında bir yeni bültene başladık. Bu da salı günleri posta kutunuzda oluyor. Bu bültenin de ilk bölümü geçtiğimiz salı günü yayınlandı. Bunların hepsine abone olmak için açıkbulten.substack.com adresinden mail adresinizi girmeniz yeterli. Böylece hemen posta kutunuza, mailbox'ınıza düşüyor ve o gün o saatte mailbox'ınızdan izleyebiliyor, okuyabiliyorsunuz bültenlerimizi diyelim. Son bir parçamız var. La Daniva grubuna kulak vereceğiz.
programa Daphne Kriteras'la başlamıştık. La Deniva'da böyle biraz daha sınırların müziğini yapıyor ve yine Balkanlardan bir parça Şarayman dinleyeceğiz. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Türkan Noay ve Hakkı Noay'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Harun Abuşoğlu'na teşekkür ederiz.
0: Binks sunar.
4: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
5: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
6: Kainatın tüm renklerine, tüm seslerine ve de tüm titreşimlerine açık Apaçık Radyo'dan selamlar, sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Kıyı Köşe İstanbul'dan merhaba. Çok güzel bir gün diliyoruz sizlere. Bu sabah sizlerle birlikte İstanbul'un en önemli kültür hazinelerinden birine, denizcilik tarihimizin hafızasını yaşatan çok özel bir müzeye konuk olacağız. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Ancak denizcilik tarihimizin ne kadar zengin ve köklü olduğunu yeterince bilmiyoruz maalesef. Osmanlı donanmasının görkeminden saltanat kayıklarına, deniz savaşlarımızdan denizcilerimizin hikayelerine uzanan bu büyük miras bugün Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde korunuyor. Bu sabah bu muhteşem müzemizden ve de içindeki eşsiz koleksiyonlardan söz edeceğiz. Bizlere bu tarihi zenginlikten söz edecek değerli konuğumuz ise 2007-2011 yılları arasında bu müzenin komutanlığını yapmış olan emekli Denizkurmay Albay Sayın Ali Rıza İşbek. Komutanımız Deniz Harp Okulu Gemi İnşa Bölümünü bitirdikten sonra Deniz Harp Akademisi Amerika Birleşik Devletleri Newport Denizkurmay Koleji'ne devam ediyor. Donanma su üstü gemileri, karargah ve de Belçika ile İtalya'daki NATO görevlerinden sonra Harp Akademileri Komutanlığı'nda askeri tarih öğretmenliği ve son olarak 4 yıl süreyle Deniz Müzesi Komutanlığı'nda bulunuyor. Yurt dışında bir, yurt içinde 7 müze ile 3 müze geminin yapımcılığını, proje koordinatörlüğü ve küratörlüğünü yapmış olan Ali Rıza İşipek komutanımız ayrıca yurt dışında 16, yurt içinde 42 serginin de yapımcılığını ve küratörlüğünü üstlenmiş. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Girne Üniversitesi Tarihi Araştırma Merkezi Kurulu Direktörlüğü ve Uluslararası Deniz Tarihçileri Birliği Kurucu Genel Sekreterliğinde bulunan İşipek, uluslararası ve ulusal düzeydeki birçok konferansta bildiriler sunmuş. Denizcilik tarihi alanında yayımlanmış 7 kitabı ve birçok makalesi bulunan Ali Rıza İşipek komutanımız, denizcilikle ilgili birçok vakıf ve dernekte danışmanlık, yönetim kurulu ve mütevelli üyelikleri aktif olarak sürdürmeye devam etmekte. Sevgili dinleyicilerim, bu sabahki konuğumuzla ilgili tüm bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra dönüyorum. Değerli komutanımız Ali Rıza İşipek'e. Komutanım hoş geldiniz.
7: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
6: Sağ olun, var olun. Sormak istediğim ilk şey, denizcilikle olan ilişkiniz nasıl başladı?
7: Tabii deniz sitesine girmekle başladı. Arkasından Deniz Harbi Okulu ve donanma gemilerine göreve başlayınca ister istemez artık o deniz suyu artık sizin damarlarınıza tabii giriyor. O deniz suyu damarlarınıza girdikten sonra kolay kolay çıkmaz. Donanma ya da deniz bir yaşam biçimidir. Yani bir doktorluk meslektir, polislik meslektir, yani bir mimarlık meslektir ama denizcilik farklı bir yaşam biçimidir. Yani karada yaşamıyorsunuz, yaşadığınız ortam farklı. Dolayısıyla denizi sevmek zorundasınız. Zaten sevmezseniz bu mesleği yapamazsınız. Biz de denizi sevdik. Mesleğimizi yıllarca hem yurt içinde hem yurt dışında gemilerde, kara birliklerinde icra ettik.
6: Ne güzel, ne mutlu size. Bu arada deniz sitesine girmeden önce çocukluk yıllarında hani insan denize gider, girer, eder, belki şnorkelle dalış yapar, şu bu da. Daha önceden sizi bu deniz sitesine çeken şeyler var mıydı? Hani ben...
7: Yoktu, niye yoktu derseniz Ankara'da ben doğdum, Ankara'da büyüdüm. Ama daha sonra o zamanın şartları bizi asker olmaya ya da denizci olmaya itti. Ama ana sebeplerden biri babamın zamanında İstanbul'da oturuyor olması ve denizci olmak istemesi. Dedem kendisini yapmamış, izin vermemiş denizci olmasına. Babam da herhalde içinde bir uhde kalmış olacak ki beni denizci yapmayı tercih etti.
6: O da size geçmiş oldu, ne güzel. Deniz tarihçisi olmak mı efendim yoksa müzeci olmak mı daha zor? Onu da sormak istiyorum size.
7: Şöyle diyeyim, tabii deniz tarihçiliği dediğiniz zaman ayrı bir kavram. Bir kere Türkiye'de bana kaç tane deniz tarihçisi var derseniz ben size bir iki isim sayabilirim. Üç kişi sayamam. Yani bunu net söylüyorum. Niye sayamazsın diyeceksiniz. Bir kere bir dil tarih coğrafya fakültesinden mezun olmayla deniz tarihçisi olamazsınız. Evet. Niye olamazsınız? Önce denizi bilmelisiniz. Yani ben ona 4T derim. 4T'ye hakim olmanız lazım. Nedir bunlar? Bir kere denizcilik terminolojisini bileceksiniz. Farklı bir lisandır. Biz lingua franca deriz buna. Farklı mı? Bobofingo dersiniz, seren dersiniz, cunda dersiniz, suga dersiniz. Bunları bir normalde bir Türkçe değil bu kelimeler. Denizcilikle ilgili kelimeler ve biz bunları kullanırız. Şimdi bunları bilmiyorsanız siz bir denizcilikle ilgili bir tarih yazamazsınız. Nedir ikinci T dediğimiz? Tabiyedir. Tabiye de taktiktir. Bu da ancak Deniz Harp Akademisi'de yani kurbaş subay olmanız lazım. Deniz taktiğini bilebilmeniz için. Üçüncüsü nedir? Teknolojidir. Teknolojiyi bilmezseniz o zamanki teknolojiyi işte bazen derler işte ya baskı yapıldı bu kalyonlar niye hemen demir alıp kalkmadı? Kalyon devrinde evet. Demir almak 12 saat sürüyor. Çünkü elektrik yok. Elektrik olmazsa siz nasıl o koskoca demiri, kaç tonluk demiri kaldıracaksınız? 12 saat boyunca ırgatı çevresinde 150 kişi dönüyor. Yani şimdi bu teknolojiyi bilmediğiniz zaman deniz tarihçisi olamıyorsunuz maalesef. İşte bu T'leri topladığımızda bunlara sahip olmanız gerekiyor. O da kendinizi yetiştirmeniz lazım. Çünkü Türkiye'de hiçbir üniversitemizde maalesef Avrupa'da var. Denizcilik tarihi kürsüsü yok. En büyük eksiklerimizden biridir. Olmadığı için de deniz tarihçisi yetişmiyor. Bir de tipolojiyi bileceksiniz. Yani 16. yüzyılın ilk yarısının kadırgasıyla ikinci yarının kadırgası farklıdır. Ha bunu Türkiye'de kaç kişi anlar dersiniz? Ben iki kişi bilemediniz. Üç kişi derim. Dördüncü kişiyi bulamazsınız. Yani bakacak kadırgaya bu 16. yüzyılın ikinci yarısı kadırgası diyecek. Türkiye'de 4 kişi bulamazsınız.
6: Yazık, büyük eksiklikmiş yani, büyük eksiklik. İnşallah bunda yani gelecek yıllarda düşünülür de bu şeyde efendim yürürlüğe girer eder ve deniz tarihçiliği üniversitelerde, belirli yerlerde neyse oralarda okutulup öğrenciler yetiştirilir. Çok önemli çünkü. Yani bizim ülkemizin geçmişinde, tarihimizde çok önemli bir tarafı var, yeri var. O nedenle. Bunun yanında tabii bir de müzeciliğiniz var. O çok önemli ki bunun ikisinin birleşmesinden bambaşka değerler ve güzellikler çıkıyor ortaya. O da var.
7: Tabii müzecilikte şöyle, görevlerim boyunca tabii denizci olduğumuzdan dolayı yurt dışına gittik. İngilizcem vardı. Dolayısıyla yurt dışı görevlere çok gittim. Yaklaşık 60 ülkeyi dolaştım ben. İnsanların bir hobisi vardır. Yani ne bileyim, siz futbolu seversiniz, yurt dışına futbol maçına gidersiniz. Ben de müzeleri ve deniz tarihini sevdiğim için hangi ülkeye gidersem gideyim önce deniz müzelerine gittim. Tall ship'lere, yani yelkenli gemileri ziyaret ettim. Dolayısıyla bu büyük bir birikim oldu. O birikim, o tecrübeyi de daha sonra yansıtmak istedim. Nasıl yansıtabilirdim bunu da Türkiye'de? Zaten Deniz Müzesi'nde. Ben Deniz Müzesi'nin ilk kurmay komutanıyım. Normalde kurmaylar Deniz Müzesi'nde görev yapmaz. Yani daha çok harekat görevlerinde bulunur ama ben kendi tercihimdi. Anket formunda da Deniz Müzesi komutanlığını talep ettim zaten. Çünkü kafamda yüzlerce proje vardı orada uygulamak istediğim. Şanslıyım, hepsini hemen hemen uygulayabildim.
6: Ne güzel, ne güzel. Komutanım, Deniz Müzemizin kuruluş hikayesi nedir? Yani ne kadar eskiye uzanıyor? Çünkü bir biriktirme var öncelikle, daha müze olmadan önce Osmanlı döneminde. Malum bu Aya İrinik Lisesi'nin yerinde bir ilk kurulan müzemiz var orada. Askeri bir takım şeyler, kıyafetler, silahlar, her şeyi sergilenmiyor da orada korunuyor, ediyor. Ama bunun yanında tabii ki denizciliğimizle ilgili bir takım malzemeler de var. Ne kadar eskiye gidebiliyor acaba bu toplama?
7: Şöyle diyeyim, bir kere Osmanlı ya da Türk denizciliğinin müzeciliği çok eskidir, çok köklüdür. Ve Deniz Müzesi'nin kuruluşu 1897'dir. Bariye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa zamanında kurulmuştur. İlk komutanı da o zaman binbaşı Süleyman Nutki'dir. Tabii 1897 dediğinizde oldukça yeni bir tarih. Türkiye'de daha işte belki bir tane müze var. İki tane müze yok o zaman daha Türkiye'de. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim bazı müze komutanlarımız aynı anda Topkapı Müzesi Müdürlüğü'ne de bakardı. Yani evet. O kadar müzeciliğimiz köklüdür. Şöyle arz edeyim, mesela İkinci Dünya Savaşı'nda eserlerin hepsi Ankara, Niğde ve İzmit'e taşınıyor zarar görmesin diye. Dolayısıyla oldukça köklü bir müzeciliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii diğer ülkelerle kıyasladığımızda 18. yüzyılda, 17. yüzyılda Avrupa'da müzelerin açıldığını görüyoruz. Biz onlara göre belki yeniyiz ama deniz müzesi ve müzeciliğimiz hakikaten Bahriye'de oldukça köklüdür diyebilirim.
6: Evet, ben aslında çocukluk yıllarımda, çocukluk yıllarından beri hep giderim, sık sık giderim. Bugün hala gidiyorum çünkü çok sevdiğim bir şey, deniz ve denizcilik. Çok sık gittiğim bir müze tabii ki Beşiktaş'taki müzemiz, ama çocukluğumdan hatırlıyorum, Dolmabahçe Camisi'nin içindeydi ilk dönemlerde. Sonra Beşiktaş'a geçti. Hatta Beşiktaş'a geçtikten sonra o eski binanın içinde, eski zannediyorum Lefterlarlık binasıydı o, yanılmıyorsam. Bugün hani sizin müzenizin eski kısmı. Orada hatta hatırlıyorum, ilk açıldığı yıllarda akvaryum da vardı aşağıda. Akvaryum balıkları, onlar da sergileniyordu. Hiç unutmam. O zamandan beri onlar benim aklım böyle kalmış hayalimde. Öyle bir şey var.
7: Doğrudur. Tabii Deniz Müzesi aslında ilk olarak Mayın Deposu'nda açılıyor. Kasımpaşa'da, tersanenin içerisinde açılıyor. Daha sonra tersane içinde başka bir yere taşınıyor ve sizin de dediğiniz gibi 1947 yılında Dolmabahçe Cami ve yanındaki binaya taşınıyor. Yine cami kullanılıyor ama caminin ek binaları var, boş kısımları var. Oralarda yine bazı kayıklar ve müzenin bazı malzemeleri sergileniyor. Tabii burası belli bir süre kullanılıyor ama pek uygun değil. Bu arada yine arabacılar kısmı vardır Dolmabahçe Sarayı'nın. Oraya da kayıklar taşınıyor ayrı bir galeri olarak. Daha sonra 1961 yılında şu andaki yerine, yani Beşiktaş Meydanı'nda hemen heykelin arkasındaki binaya taşınıyor. Orası daha önce maliye tarafından kullanılan bir bina. Deniz Müzesi'ne tahsis ediliyor ve 27 Eylül 1961 tarihinde müzenin açılmış olduğunu görüyoruz ve halen aynı binada hizmet görmeye devam ediyor.
6: Çok güzel. Komutanım, küçük bir müzik arası veriyoruz müsaadenizle ve teknik masada oturan kardeşimiz Feryal arkadaşımızdan güzel, çok bildiğimiz bir denizci marşını bizlere dinletmesini istiyoruz. Biz şen gemicileriz. Çıkırık çekerek, çekerek, çıkırık çekerek makara çekeriz. Evet, Feryal, bize bunu dinletirsen bir müzik arasıyla devam edelim.

0: Evet, çıkırık çekerek, çıkırık çekerek makara çekeriz. Ne güzel, ne hoş bir marştır bu. Oldukça da eskilerden. Evet, Ali Rıza Komutanım, devam ediyoruz bu güzel sohbete. Sağ olun, var olun, geldiniz. Bizleri aydınlatıyorsunuz bu güzel bilgilerle. Peki, kurulduğu günden bugüne dek nasıl bir gelişim gösteriyor Denizcilik Müzesi? Yani Dolmabahçe Sarayı'ndan geçiyor, eski defterler finanse ve bugün son yapılan tadilatlarla binanın, yeni binanın yapılmasıyla daha da büyüdü. Sormak istediğim, bütün bunların dışında depolarda da başka göremediğimiz çok malzeme var değil mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Ben müzeye 2007 yılında tayin olduğumda oradaki en kıdemli arkadaşı çağırmıştım. Çünkü depoları dolaştım. Depolarda sergilenenin belki 5 misli malzeme var.
0: Değil mi? Değil mi? Muazzam.
1: Dedim en son serginizi ne zaman açtınız? Komutanım dedi 25 senedir biz sergi açmadık dedi. Yani yeni bir sergi. Yani 25 senedir aynı eserler sergileniyor diğer eserlerde depolarda. Dolayısıyla biz bir yeni dinamik müzeciliğe geçtik. Hemen hemen 3 ayda bir yeni bir sergi açıyorduk. Tabii yeni sergi demek hazırlıklar demek. Depodaki malzemeleri çıkartıyorsunuz, bakımlarını, restorasyonları yapıyorsunuz ve yeni bir sergiyle duyuruyorsunuz. Dolayısıyla 4 sene sonunda hemen hemen bütün salonlarda yeni sergiler açılmıştı. Çok daha efektif oldu. Çok daha tanındık. İnsanların gelmeye başladılar. Yoksa ben 20 sene önce gitmiştim müzeye niye gideyim diyen insanlar vardı ve haklılardı. Dolayısıyla dinamik müzeciliği getirdik diyebilirim.
0: Devam ediyor mu sergiler bugün hala günümüzde?
1: Tabii şu an
0: Orası.
1: tabii o adet baş devam ediyordur mutlaka.
0: Çok güzel.
1: Eğer bir müzede zaten geçici sergi açmazsanız yani sadece kalıcı sergilerle giderseniz o müzenin
0: Doğru.
1: ziyaretçilerle irtibatını kesersiniz.
0: Doğru.
1: Bir gelen bir daha gelmez. Günümüzde bu uygulama bir müzeci için şarttır.
0: Doğru, evet. Peki dünyadaki öteki deniz müzeleri yanında bizim deniz müzemizi özel kılan neler var komutanım? Aslında depolardakileri hani bir yere alırsak o da bambaşka bir zenginlik ama bugün sergilenenler arasında deniz müzemizi özel kılan neler var?
1: Çok şöyle diyeyim de ben dediğim gibi çok ülke gezdim, çok deniz müzesi gezdim. Hemen ben hepsini gezdim diyebilirim. Ama yani ilk üç derseniz bizim İstanbul'daki Beşiktaş'taki deniz müzesini ilk üçe koyarım. Niye koyarım? Bir kere Kadırga var, tarihi Kadırga. Dünyanın en eski tarihi gemisi. Bakın dünyanın en eski, dünyada daha eski bir tarihi gemi mevcut değil. Kadırga 40 metre boyunda. Niye en eski diyorsunuz? Mesela bazıları ben bunu söylediğimde derler ki ya işte Mısır'da çıkan tekne var, efendim Vikinglerin bulunan tekneleri var. Ama onlar arkeolojik buluntu. Bu hep yaşamış. Hiçbir zaman yüzeyliğini ya da işlevliğini muhafaza etmiş ya denizde kalmış veya kayıkhanelerde veya müzede. Yani bir arkeolojik buluntu değil. Kayıtlar çoğunlukla 4. Mehmet'i yani 17. yüzyılı işaret eder. Ama karbon testleri ve benim değerlendirmem yine bulduğumuz belgelerle bana göre bu kadırga Fatih Sultan Mehmet'in kadırgası. Bu benim iddiam. Kitaplarımda da yazdım ben bunu. Çünkü elimde yeteri kadar bana göre delil mevcut. Öbür türlü çünkü Osmanlı bunu saklamazdı. Çünkü 4. Avcı Mehmet Osmanlı için önemli bir padişah değil ama Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir padişah malumunuz. Dolayısıyla bence o yüzden. 40 metre boyunda şöyle ben dinleyicilerimiz için bir bilgi vermek
0: Evet.
1: isterim. Christoph Kolumb'un Santa Maria'sı Amerika'ya keşfettiği Santa Maria 26 metre boyunda. Kadırga 40 metre boyunda. Düşünün yani daha büyük bir gemi ve müzenin içerisinde 24 çifte kürekçiyle 24 çifte küreği var. Tabii kürekçi sayısına baktığınızda bu 96 kürekçi tarafından çekilen iki direkli bir tekne. Oldukça güzel süslenmiş. Özellikle kış tarafındaki Kaptan Köşkü diyelim.
0: Evet.
1: Orası oldukça kıymetli gümüş, baha ve eserlerle süslenmiştir. Oldukça kıymetli, büyük bir hazinedir ve dünyada zaten hani eskileri bir tarafa bıraktım, orijinal başka kadırga yok. Dünyada sadece müzelerde bir tek Barcelona Deniz Müzesi'nde ve Cenova Galata Müzesi'nde iki tane kadırga vardır. İkisi de replikadır. Dünyadaki tek orijinal kadırga da
0: Bizdeki.
1: Beşiktaş Deniz Müzesi'dir. Zaten bu özelliği bile yeterli. Diğerleri yine söylemek istersem dünyanın en büyük saltanat kayıkları koleksiyonu yine bu müzede. Yani saltanat dediğim Avrupa'daki işte kralların bindiği, çünkü o dönemlerde bütün kralların, imparatorların bu şekilde kayıkları var. Süslü, bayağı büyük. Şimdi az evvel 40 metre kadırga dedim. 33 metrelik kayıklar var 13 çifte.
0: Evet.
1: Padişahlar tarafından Boğaz'da özellikle gezinti yapmak için. Ve bunlar 24 ayar altın varakla kaplı. Sarı olarak gördüğünüz her şey 24 ayar altındır. Süslemeleri falan oldukça mükemmeldir diyebilirim. Ve bunlardan 14 tane var ve diğer kayıklarla tabii çok daha fazla. İnanılmaz bir koleksiyon. Dünyada bu kadar fazla kralları ya da saltanat kayıkları dediğimiz tekneler bulundu. Başka bir müze yok. Yani bu ikisi bile,
0: muhteşem.
1: Bu ikisi bile dünya içinde, zaten dünyadaki deniz müzeleri içinde özel bir konuma koyuyor. Buna başka ilave ne var derseniz, yine bir sergi açmıştım. Ambarlarda az evvel bahsettiniz. Müzeye gittim de ambarlar doluydu. Çıkarttım ambarlardaki birçok malzemeyi, özellikle armaları. Bir baktım ki armalar farklı farklı yerlerde, depolarda birleştirdik. Dünyanın en büyük altın arması ortaya çıktı ve bunun sergisini açtık. Armalar, ahşap eserler koleksiyonu diye. 14 metrelik Orhaniye fırkateyninin baş arması altın. 14 metre boyunda dünyanın en büyük altın arması. Daha büyük bir altın arma dünyada hiçbir müzede yok. 14 metre boyundan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Bunlar çok önemli. Yine bir sergi açtık, İstanbul ve Donanma diye bir sergi açtık. Belki Türkiye'deki en büyük İstanbul tablosu 5,5 metre boyunda. Bilemiyorum, müzelerde 5,5 metrelerin daha büyük.
0: Sergileniyor mu o? Halen yok. O sergide sergilenmiş.
1: Sergide olması lazım. 5,5 metrelik ilk defa benim zamanımda yine onu çerçevelettik. Ambarda yine dediğiniz gibi rulo halinde duruyordu. Çerçeveletilmemişti, hiç sergilenmemişti. 5,5 metredi ki çok önemli bir ressamın yaptığı panoramik bir tablo aslında. Panoramik İstanbul, Henry Alton Baker'ın bir tablosu. Muhteşem bir tablo renkli. Yine onu ilk defa sergiledik. Tabii resim koleksiyonu çok zengin. Yani bugün Ayvazovski'den Diyarbakırlı Tahsin'e kadar, Hasan Rıza'ya, İbrahim Çallı'ya kadar Türkiye'li gelmiş geçmiş ya da yabancı çok önemli ressamların resimleri mevcut. Yine bunlara da ilave ederseniz Atatürk koleksiyonu var. Atatürk koleksiyonumuz da hakikaten muhteşemdir diyebilirim. Özellikle Ertuğrul Yatı'ndaki bir Türk kamerası olduğu gibi alınmış, kamera sökülmüş ve Atatürk'ün bütün kamerası müzede. Buna ilave yine Savarona. Günümüzde biliyorsunuz Savarona tekrar faal hale geldi ama 1979 yılında yanmıştı maalesef. Evet. Ama o kazada Atatürk'e ait hiçbir şey yok olmadı. Çünkü ilk başlangıçta söylediğim gibi bizim müzeciliğimiz hakikaten köklü. 1951 yılında Savarona Deniz Kuvvetleri devrildiği zaman biz Atatürk'le ilgili hemen hemen her şeyi, yatağından abajurine kadar, masa takımlarından kullandığı minderlere, yatak örtülerine kadar hepsini müzeye almışım. Yemek takımlarına kadar. Binlerce parçadan bahsediyorum. Öyle 10 parça veya 100 parça değil.
0: Evet.
1: Tamamı plak koleksiyonu Atatürk'ün yine aynı şekilde. Bunları da zaten en son yazmış olduğum Savarona kitabında Atatürk'ten yadigar yine bahsettim detaylı olarak. Dolayısıyla Deniz Müzesi'ne koleksiyonlara baktığımızda hakikaten oldukça zengin, daha çok müze açar, daha çok sergi açabilecek durumda olduğunu söyleyebilirim. Yine bir ilave bilgi olarak açılan bir sergimiz daha var. Sayın Cef Hakkun'un müzemize bağışlamış olduğu, sergilenmek üzere bir koleksiyon. O da dünyanın hemen hemen bildiğim kadarıyla dünyanın en geniş koleksiyonu diyebilirim. Özellikle dalgıç başlıkları alanında.
0: Ya,
1: muhteşem
0: Hakkun
1: bir koleksiyon hakikaten.
0: O muazzam koleksiyon. Jeff Hakko şeyi yıllardır biriktiriyordu, kulakları çınlasın.
1: Evet, evet.
0: Dünyanın sayılı yani 2-3 büyük zannediyorum dalgıç koleksiyondan birisi.
1: Evet, muhteşem bir koleksiyon hakikaten.
0: Evet, evet. Efendim, programımızı sonlandırmadan önce sormak istediğim son bir soru daha var. O da şu: yıllarınızı deniz tarihine vermiş biri olarak bir günlüğüne geçmişe gidip Osmanlı denizciliğinin herhangi bir anına tanıklık etme şansınız olsa hangi güne gitmek isterdiniz?
1: Tabii ki bizim en büyük zaferimiz Preveze. Yani 27 Eylül 1538'e gitmek isterim. Bu önemlidir. Yine en son çıkan yine bir kitabı Barbaros Hayrettin Paşa kitabı çıktı. Özelliği de Atatürk vasiyet ediyor Savarona'da. Ölmeden önce 1938'de ne olur diyor. Tarihçileri çağırıyor Afet İnan başta olmak üzere. Barbaros'un hayatını, zaferlerini anlatan bir kitap yazı diyor. Yabancılar yazmış bölük pörçük. Ama 85 sene boyunca tabii deniz tarihçisi olmadı daha Türkiye'de. Kimse Barbaros'un hayatını anlatan bir kitap yazamıyor. 85 sene sonra bana nasip oldu. Dolayısıyla en azından Atatürk'ün bir direktifini yerine getirmekten dolayı onurluyum, mutluyum. Çünkü çok önemli. Düşünün Atatürk bile bu Preveze'yi çok iyi biliyor ve tarihçilere anlatıyor ve arkasından da bu direktifi veriyor. Ne mutlu bize ki
0: Ya.
1: biz de ve Atatürk gibi böyle vizyonu olan, denizcilik vizyonu olan müthiş
0: Her
1: bir
0: yönden
1: dehaya sahip
0: denizcilik,
1: olmuş.
0: denizcilik hepsi.
1: Evet.
0: Size çok çok teşekkür ediyorum. Tüm verdiğiniz bu güzel bilgiler ve bu güzel sohbet için sizin sayenizde biz bu kadırgamızın da ta Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzandığını, onun dışında daha başka birçok güzel bilmediğimiz şeyleri sizler öğrenmiş olduk bugün. Dinleyicilerimizle de paylaşmış oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel, sağlıklı günler diliyorum. Devam ettirdiğiniz araştırmalarınız ve de çalışmalarınız için.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Gidere gider iken aldıda bir yağmur. Gidere gider iken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Harun Abuşoğlu'na teşekkür ederiz.
3: La musique.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özgür Çimen ve Vega Zeybekoğlu'na teşekkür ederiz.
2: Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
3: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, sevgili Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugün İstanbul'un tarihinde geriye doğru gideceğiz ve 16. yüzyıldan 19. yüzyıla doğru uzanacağız. Konumuz kahvehaneler. Hem ilginç de bir program olacak, hem konuşacağız, hem çalacağız, hem söyleyeceğiz. Benim de hayatımda yaptığım nadir canlı icralı programlardan biri olacak. Çok sevgili konuğum Çağlar Fidan stüdyoda bizimle. Hoş geldin, iyi ki geldin.
4: Hoş buldum, teşekkür ederim.
3: Seninle olmak her zaman çok güzel. Dinleyicilere çok hatırlatalım. Çağlar Fidan'ı bence yakından tanıyorlar kendileri. Apaçık Radyomuza bol bol konuk oluyorsun. Geçtiğimiz haftalarda da Doğan Çetinkaya'nın iki hafta konuğu olmuştun. Biz de seninle 2-3 yıl önce dinleyici destek projesinde çok şahane bir özel yayın yapmıştık. O da bir başka hem söyleştiğimiz, hem çaldığımız, hem söylediğimiz buraların Galata'nın, Tophane'nin tarihine gittiğimiz şahane bir kayıttı. Ve tüm kayıtlarımız gibi ona da arşivden erişebilirler. Çağlar Fidan'ı dinleyicilerimiz tanıyorlar diye düşünüyorum. Kendisi hem bir müzisyen hem bir ses sanatçısı. İstanbul'un tarihiyle, tarihindeki ilginç karakterler, ilginç mekanlar, hikayeler ve onların müzikleriyle ilgileniyor. Kendisinin yüksek lisans tezi de kitap olarak geçtiğimiz aylarda yayımlandı. Çok taze olarak önümde de duruyor şu anda. Hep beraber çalalım bir İstanbul havası. Osmanlı İstanbul'unda kahvehanenin müziği ve sosyal topografyası. İletişimden çıktı. Eline sağlık.
4: Teşekkür ederim.
3: Güzel böyle bir tezin kitap olması ve önünde durması. Nice kitaplara, nice baskıları olsun diyorum.
4: Umarım.
3: Ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Hemen bu kitabın ben haberini görünce dedim ki Çağlar biz bir program yapalım. Bizim programımız kendi

0: ile ilgili, mekanla ilgili, mimarlıkla ilgili bir program. Biraz mekan özelinde konuşalım. Sen bu unutulan müziklerini bulmaya çalışıyorsun kahvehanelerin. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kahvehanelerin nasıl dönüştüğünü, imparatorluğun başkentinde nasıl profillere ev sahipliği yaptığını, nasıl mekanlar olduğunu inceliyorsun. Ama esas olarak bu çalışmanın özgünlüğü müziklerini bulman. Çünkü kahvehaneler üzerine çok literatürde araştırma olduğundan bahsediyorsun. Ama yazılı kaynaklara ulaşmanın zorluğundan ötürü buralarda ne çalınıyormuş, ne söyleniyormuş, bunları bulmanın zorluğundan bahsediyorsun. Aslında bir tür kazı. Bunun hikayesine geleceğiz ama yüksek lisansının hikayesine doğru ben önce biraz geriye doğru gitmek istiyorum sevgili Çağlar. Çok hoş da bir hikayen var. Biz bu kaydı yaptığımızda dinleyici destek projesini, o dönemde sen daha tezinle hemhal oluyordun ve yine biraz kahvehanelerden konuşmuştuk. Şimdi biraz daha bunu eşelim. Sen zaten kentin tarihi müzikleriyle, hikayeleriyle epey ilgileniyordun. Koçu üzerine epey kapsamlı projeler yaptın. Bunları farklı farklı projelerde seslendirdin. Böyle bir ilgin varken de kahvehaneleri çalışmaya başladın. Nasıl başladı bu hikaye?
1: Aslında şöyle, biraz tam tersi gibi oldu. Yani bu teze çalışırken ben Koçu'yla tanıştım. Ya bunun hikayesi, ben şundan işte 5 yıl önce, 5-6 yıl önce İzmir'de yaşıyordum aslında. Benim ilk, ya bir yandan da bir memuriyetim var. İşte TRT İstanbul Radyosu'na çalışıyorum. İlk İstanbul Radyosu'na girmiştim. Sonra İzmir Radyosu'na tayin istedim. Oraya gittim. Orada da yüksek lisans yapmaya karar verdim. Bunda da en büyük destekçim, kitabı da atfettiğim, kendisine atfettiğim danışman hocam Namık Sinan Turan'dı. Sinan Hoca'yla zaten çok yakındık. O da işte hani bir master çalışması yapabilirsin vesaire diye teşvik etti beni, sağ olsun. Sonrasında ben İzmir'den İstanbul'a, İstanbul Üniversitesi'nde yazıldı tez. İzmir'den İstanbul'a git gel yapıyordum derslere. Sonrasında işte böyle ders dönemi bitti. Başlarda ben başka bir konu çalışmak istiyordum. Yani İstanbul'daki Rumların seküler müziğini çalışmak istiyordum. Ama o en azından bir dil bagajı da getirdiği için beraberinde yüksek lisans süresi içinde yetişmez diye ondan direkt vazgeçtim. Ama biz aynı tam işte tez konuma karar verme dönemlerinde bir konser verdik Beyoğlu'nda. Burası bir çayevi adında bir mekan aslında. Tünel Çayeviydi. Bugün yok orası. Tam şeydi işte, Şişhane'deki funikülerin tam karşısında bir yerdeydi. Orada bir konser verdik. İşte kitabın, zaten kitapta da anlatıyorum. Sonrasında işte kurumdan, Ankara'dan bir o dönemki yöneticilerimizden birisi işte böyle bir şikayet gibi bir şey aktardı bize. İşte müziği kahvehaneye düşürmüş olduk yani, biz tırnak içinde. Sonrasında bu da, ya ben biliyordum zaten kahvehanelerde de müzik icra edildiğini Osmanlı döneminde. Biraz böyle bunun peşinden gitmek istedim. Yani tamam dedim, yani konum bu olabilir. İşte aslında o müdürüm hediye etmiş oldu tezi. Sonra işte literatür taramaya başladım. Başta kahvehane literatüründen başladım. Bir de o dönemde de tam pandemi dönemi başlamıştı benim tez yazma dönemimde. Kaynakları da biraz böyle erişimim sıkıntılıydı. Yine Sinan Hoca orada devreye giriyor. Kendisi böyle kendi kitaplığından fotoğraflarla çekip böyle işte ilgili kısımları bana atıyordu falan. Ben oradan okuyordum. Sen de dediğin gibi kahvehane literatürü biraz fazla aslında. Özellikle sanırım 90'lardan itibaren çok artmaya başlamış. Müzik üzerine de bir şeyler vardı. Ama daha çok semai kahvehanelerindeki müzik üzerine yazılan birkaç metin vardı işte. Onlardan birisi Osman Cemal Kaygılı'nın, bir tanesi Tahir Alangu'nun. Ama böyle hani kıraathanelerdeki müzik veya bunların böyle bir karşılaştırması, biraz kitap oraya doğru yol aldı. Yani kitap sadece bu kahvehanelerde, kahvehane mekanında veya mekanlarında işte Osmanlı döneminde çalınan müziklerin derlemesi değil. Yani öyle olmamasına biraz dikkat ettim. Bir bağlam oluşturmaya çalıştım. O bağlamda şöyle bir şey takip ediyor. İşte kahvehaneler açılıyor 1550'li yıllarda İstanbul'da. Tam o dönem, yani ilk kahvehanelerin açıldığı dönemden yaklaşık böyle bir 35-40 sene sonra başlayan bir göç furyası var İstanbul'a. O göç furyasıyla birlikte İstanbul'daki sosyokültürel değişimi okumaya çalıştım. Ama işte onları okurken mesela hani ya Mustafa Akdağ'ı da okumak zorunda kaldım. Çünkü o Anadolu'daki Büyük Kaçkun diye adlandırdığı o isyanlar döneminde. Çünkü o göçleri tetikleyen şeyler o isyanlardı. Bugün de Celali isyanları dediğimiz isyanlar. Onlar çünkü kırsaldan büyük şehirlere göçü tetikledi. İstanbul'da tabii ki o göçten en büyük nasibini alan şehirlerden birisiydi. Ve İstanbul'da bir sosyokültürel değişim olduğunu fark ettim. Veya böyle bir teori kurdum diyeyim yani. Ve bu değişim neticesinde şehre gelen yeni müzikler olmuş olmalıydı. Bunların izini sürdüm. İşte en sonunda da böyle 19. yüzyılda bir, bu arada yani Osmanlı İstanbul'daki kahvehanelerin müziğiyle ilgili en fazla kaynağı 19. yüzyılda erişebildim ben. Hem tabii ki o dönemde işte bu coğrafyada yazın faaliyetlerinin de artmasıyla ilgili bir şey tabii ki bu. Bir de tabii birkaç isim var, onlardan birisi Reşat Ekrem Koçu, Ahmet Rasim Bey, Osman Cemal Kaygılı, Tahir Alango, Sermet Muhtar Alus. İşte onların yazdıkları metinler. Ve işte orada da o 19. yüzyılda da iki tane mekan karşımıza çıkıyor. Birisi Kıraathane, birisi Semai Kahvehanesi. Bunların sosyokültürel akislerini biraz böyle yansıtmaya, daha doğrusu onların peşinden gitmeye çalıştım. Çünkü farklı sosyokültürel bağlamlarda buluşuyorlar. Böyle yani biraz dediğim gibi hani sadece bir müzik derlemesi değil. Daha çok onun bir okuması gibi, hani onun arkasındaki faktörleri, dinamiklerin okunması gibi bir şey oldu.
0: Evet, zaten bu tezi İstanbul çalışmaları alanında yaptığını da söyleyelim. Ve bir yandan da kent nasıl dönüşümler geçiriyor toplumsal olarak, evet, politik olarak, kentsel olarak, onların iziyle birlikte de bu müziklerin üretildiği mekanların nasıl dönüştüğünü ya da bu mekanların nasıl kentteki toplumsal hayatı dönüştürdüğünü, neleri etkilediğine bakıyorsun. Tam da o bizim programımızın ilgi alanına giriyor ve burada detayına gireceğiz önümüzdeki dakikalarda, ama Semai kahveleri dedin, kıraathaneler dedin, göçlerle birlikte kahvehanenin yeni anlamlar yüklenmesi dedim. Bunları detaylı konuşmak isterim. Şuna işaret etmeyi önemli buluyorum. Bir mekanın nasıl toplumsal anlamının kısa bir süre içinde bile değişebildiğini, mekanların nasıl yeni katmanlar, anlamlar kazanabildiğini, bir dönem mesela erken 16. yüzyılda Münevver Takım'ın gittiği önemli ve bir ulema toplantısı anlamı içeren bir yerin bir yüzyıl bile etmeden kısa bir süre içinde ayak takımıyla eşleştirilen ve hor görülen, aşağı görülen bir mekana nasıl dönüşebildiğinin izini sürüyorsun. Bu bence çok hoş bir örnek. Kahvehane dediğimizde bu kadar uzun bir sürede ne kadar farklı anlamlar yükleyebildiğini, dönüşebildiğini çok güzel burada işlemişsin diyeyim. Biraz böyle biz o zaman zamanda geriye doğru saralım. Sen az önce bahsettin, 1550'li yıllarda Yemen'de kahve tüketiliyor ve sonrasında İstanbul'a geliyor ve kahvehaneler açılıyor. İlk dönem açıldığında gidiyoruz payitahtın, başkentin bir kahvehanesine. Nerelerdeyiz? Semtin nerelerindeyiz? Nasıl bir ortam var? Ne görüyoruz? İlk kahvehaneler nasıl yerler?
1: Bu arada aslında 1550'lerden önce Yemen'de tüketilmeye başlıyor. Zaten ilk çıkış noktası olarak da ya Yemen ya da Etiyopya anlatılır. Ama sonrasında çok hızlı bir şekilde kuzeye doğru, kuzeyden yani nasıl diyeyim, hani işte Mekke, sonrasında işte Halep, Şam, oradan İstanbul'a daha batıya seyreden bir şekilde kahvehaneler yani yayılmaya başlıyor. En son durağı da Avrupa oluyor. 1550'li yıllar, evet yani daha çok spesifik olarak 1554-55 yılları söylenir. Halepli Hakem ve Şamlı Şems adında iki Arap tarafından açılmış bazı metinler karşılıklı birer kahvehane açıldı diyor. Dolayısıyla iki kahvehane de olduğu söylenebilir. O ilk kahvehaneler, bu arada Halepli Hakem ve Şamlı Şems çok kısa bir süre sonra, böyle 3 veya 5 yıl sonra çok ciddi bir para kazanıp kahvehaneleri kapatıp geri dönüyorlar. Ya çok karlı bir meslek herhalde ilk açılmalarına rağmen. Açılan yer Tahtakale semti. Tam aslında o ticaretin göbeği denebilir. Ve ilk dönem müşterileri, ya bu ilk dönem müşterileri tabii ki hani çok kısa bir süre, çok kısa bir dönemden bahsedebiliyorum. Çünkü hani 1550'lerden yaklaşık böyle bir 30-40 yıl sonra farklı anlatılarla karşılaşabiliyoruz. Yani başlarda daha homojen bir yapı var. O homojen yapıyı da oluşturan kesim münevver kesim. O dönemde tabii ki böyle adlandırılmıyor. Bu münevver galiba 19. yüzyıl terimi sanırım. İşte daha çok okuryazar tabaka, okuryazar kimseler diye geçiyor. İşte Peçuli İbrahim şey diyor mesela. Peçuli İbrahim 1574-1645 arasında yaşadı. İşte okuryazar, nice zarif insanlar kahvehanelerde toplanır oldu. Kimi kitap okur, kimi tavla satranç oynar, kimi gazeller söyleyip ilimden bahsederdi diyor. Veya sen de geçenlerde paylaşmıştın galiba bu şair Nevi'nin müderrislerle ilgili şeyi, beyti. İşte kahve içmedikçe ertesi günkü derse hazırlanamadıklarını söylüyorlar.
0: Hala aynı, evet.
1: İşte bu böyle yaklaşık bir 30-40 yıl sonra değişmeye başlıyor. Yani mesela Ebu Suud Efendi'ye, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye gelen bir soru var. Ebu Suud Efendi de fetva veriyor. Gelen soruda şu şeyden bahsediliyor. İşte insanlar kahvehanelerde özellikle sade ruy olanlar boy göstermeye başladılar. Uyuşturucu madde tüketir oldular. Bunlardan şikayet söz konusu. Ama tabii ki yani bu çoğu zaman, ya ben bir kere bir tarihçi değilim, önce onu söyleyeyim. Ama şöyle bir yanlış bir bakış açısı olabiliyor. Tarih yazımı tabii ki bir puzzle gibi bir şey. Ve o puzzle'ın parçalarını her tarihçi farklı şekilde birleştirebilir. Öyle bir esnekliği var. Bu Şeyhülislam'a gelen sorudaki söz edilen kahvehane belki de başka bir kahvehanedir. Yani çünkü bugün de mesela öyle mekanlar yok mu? Hani aynı isim çatısı altında, yani bir kafe üzerinden bile onu konuşabiliriz. Yani bir kafe çok böyle nizihken, öyle adlandırabiliyorken başka bir kafe daha böyle işte tekinsiz olabiliyor. Belki öyle bir şeydir ama tabii ki bu yani öyle bir şey aks kurmanız lazım. Ben de öyle bir aks kurdum. Ama bu giderek artıyor. Yani işte bu müşteri profilinin değişimi. İşte 1600'lerden itibaren artık kahvehanelerdeki insanlardan uyuşuk, tembel, işte böyle uykulu gözlerle, yine böyle afyon içmiş, uykulu gözlerle kahvehanelerde takılan insanlar diye bahsediliyor. Veya işte tabii daha çeşitlendiğini belirten şeyler de var. Mesela şair Nazi Mahlaslı. Nazi adında bir işte mahlaslı bir şair var. Bu işte o dönemdeki kahvehanelerin müşterilerinden bahsediyor. Kimisi köylü, kimisi şehirli diyor. Kimisi derviş, kimisi köçek diyor. Kimisi cahil, kimisi alim diyor. Bu 1600'lerin başları. Ama artık böyle 1700'lere geldiğimizde işte Sümbülzade Vehbi, onun kendi oğlu için yazdığı bir nasihatname var. Orada da işte kahvehane bucağında kokma, öyle adi yerlere girme diyor. Bunun ben kitapta da en hani peak noktasını Sahaflar Şeyhizade Esat Efendi'nin söylediği, daha doğrusu yazdığı bir cümleyi yazarak belirtiyorum. O peak nokta, bence tam bir peak noktası o. Birazdan da bahsederiz zaten detaylıca. Yeniçeri Ocağı'yla çok ilintili olmaya başlıyor artık. 1826'ya giden sürece kadar. 1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarih. O Sahaflar Şeyhizade Esat Efendi bu ilk kahvehaneyi açanlardan iki Arap kalleşi diye bahsediyor. Yani ilk dönemde, ilk açıldığında burası okuryazar tabakanın, nice zarif insanların gittiği, evet, mekanlarken, bundan birkaç yüzyıl sonra işler yolunda gitmediğinde Esat Efendi o kahvehaneyi açanlardan Arap kalleşi diye bahsediyor. Tabii ki Esat Efendi'yi yani bir vaka nüvis olduğunu da bir kenara koymak lazım. O yönetici elitin sesi o. Ama tabii ki o yönetici elitin sesi yani okuryazar tabakanın da iradesini etki etmiştir. Çünkü Sahaflar Şeyhizade'nin bunları, bu cümleleri söylediği 1820'lerden önce de İstanbul'a gelen bazı seyyahlar yine söylüyor bize, yani kahvehanelerde okuryazar tabakayla karşılaşamazsınız. Veya bir memur kahvehaneye gidebilir ama orada vakit geçirmek için değil, kendisi hakkındaki dedikoduları öğrenmek içindir diye. Biraz yani işte 1800'lere doğru gittikçe kahvehaneler artık ayak takımıyla, tırnak içinde ayak takımıyla özdeşleşmiş olmuş.
0: Evet, 200 yıldan bile kısa bir süre içinde bir mekanın nasıl anlamının tam tersine 180 derece dönüştüğüne dair çok ilginç örnekler evet. Gerçekten kahvehaneler. Sen minyatürlerden, yazılı metinlerden, sözlerden bu mekanların nasıl mekanlar olduğunun izini sürüyorsun ve müziklerinin de kazısını yapıyorsun farklı dönemlerden, farklı kahvelerden. Şimdi biz erken dönem kahvelere doğru gidelim. Sonrasında daha sonraki evrimleşmiş kısımlarını da ziyaret ederiz ama özellikle minyatürlerden bakarak içeride nasıl insanlar var, neler yapıyorlar, nasıl bir mekansal organizasyon var, bunu analiz ediyorsun kitapta da. Bizim dinleyicileri şimdi gözlerini kapatsınlar ve hayal etsinler. Girdik 17. yüzyılda bir kahvehaneye. Ne görüyoruz? Nasıl bir yer burası?
1: Ya aslında bu sorduğun soruyu özetleyen bir minyatür var. Ki bu minyatürü aslında Osmanlı İstanbul'undaki bir kahvehane tasvirinin şimdiye kadar bilinen ilk örneği. 1620 yılına tarihleniyor. Bugün Dublin'de Chester Beatty Müze Kütüphanesi'nde. Şimdi bu minyatürde minyatürün nakkaşı aslında bir kahvehanede, bir İstanbul kahvehanesinde farklı zamanlarda yapılacak veya yapılan bütün faaliyetleri bir araya toplamış. Yani tam aslında böyle belgelemiş gibi bir şey yani. İşte bir tarafta mangal oynuyorlar, bir taş oyunu bu. Bir tarafta birileri kitap okuyor, bir tarafta birileri kahve içiyor, bir tarafta birileri fal gibi bir şey bakıyor. Ve tabii ki benim için ilginç olan kısım, minyatürün, biz baktığımızda minyatüre sol tarafında dört tane müzisyen var. Ve bir ortada, bir de sağ üstte iki tane köçek var. Bu demek oluyor ki aslında en azından 1600'lerde İstanbul kahvehanelerinde müzik icrası vardı. Ama bir örnek daha var. O bir yazılı bir metin. Katip Çelebi'nin yazdığı bir metin. Katip Çelebi ilk zamanlarda, kahvehaneler ilk açıldıktan sonra işte uzun bir süre serbest bırakıldı. Fakat sonrasında bir yasak dönemi geldi. Fakat 1590'lardan itibaren o yasak dönemi tekrar kalktı ve hep açık olmaya devam etti diyor. Ve 1590'lardan sonra kahvehane yasağı kalktıktan sonra diyor, insanlar kahvehanelerdeki kıssahanlar, yani bir tür meddah diyebiliriz bunlara, hikaye anlatıcıları, kıssahanlar ve çengilerle işten güçten kaldı diyor. Yani oradaki çenginin iki anlamı var. Birisi ya çeng diye bir enstrüman var, arp vari, arpa benzer bir enstrüman. Ya çeng çalan bir enstrüman ya da çengi, oyuncu demek. Oyuncu da bizi aslında, yani oyuncu değil mi, dans eden. O da bizi yine müziğe götürür. Sonuçta dans ederken eşlik etmesi gereken bir müzik var. Dolayısıyla aslında ilk dönem kahvehanelerinde de müzik olduğunu söyleyebiliyoruz. Onun dışında özellikle işte 19. yüzyıla geldiğimizde dediğim gibi daha fazla şey var müzik icrası ile ilgili. Ama tabii ki hani sen sanırım soruyu biraz daha hani daha çok böyle mimari özellikler üzerinden mi sordun tam ya da hani daha sosyal şey üzerinden mi, sosyal varlıklar üzerinden mi?
0: Her türlü her bence türlü. Hayal edebilmemiz için gayet veri sunuyorsun hem kitapta hem burada.
1: Yani bir kere bir ufak bir fıskiyemiz var birçok evet. Kahvehanede minyatürlerden gördüğümüz kadarıyla veya işte tasvirlerden gördüğümüz kadarıyla, zaten kitabın kapak resmi de Mıgırdıç Civanya'nın bir aslında Mıgırdıç Civanya'nın değil sanırım, Thomas Allom'un bir gravürü o, Mıgırdıç Civanya'nın onu renklendirmiş. Onun dışında neler söylenebilir? Şimdi müzik icrasından belki biraz daha bahsedebilirim.
0: Evet, sen çünkü bu minyatürde bir yandan da müzisyenlerin seçebildiğin kadar enstrümanlarını da analiz ediyorsun. Evet. Ve nasıl bir müzik icrası olduğunu da buradan yorumlamaya çalışıyorsun.
1: Evet, aslında onu ben yapmıyorum. Onu Cem Behar yaptı. Bundan birkaç yıl önce yayınladığı kitabında, sanırım Orada Bir Musiki Var Uzakta kitabındaydı. O daha çok detaylı bir şekilde onu açıkladı. Yani enstrümanlardan okuyabildiği kadarıyla. Ya o bahsettiğim 1620'ye tarihlenen minyatürde olasılıkla bir köçekçe. Yani köçekçe bir dans müziği formu. Veya hani köçekçeyi aslında biz bu dönemde köçekçe diyoruz. O dönemdeki kaynaklarda raksiye diye de geçebilir. Yani dans müziği aslında. İşte Behar onun bir dans müziği olabileceğini söylüyor. Aslında tam da o yıllarda işte bir İstanbul'da yaşayan birisi var. 1630'larda bir savaşta, Polonya'da bir savaşta esir düşürülerek İstanbul'a getirilen Ali Ufki Bey. Esas adı Albert Bobowski. Bir Polonyalı bu. Albert Bobowski İstanbul'a getiriliyor. Sonra saraya alınıyor. Orada müzik kısmında ilgileniyor aslında sarayın. Ve nota yazmayı biliyor. Muhtemelen Polonya'daki yıllarında öğrenmiş. Kendi dönemindeki, yani 1640'lar, 50'ler dönemindeki İstanbul'un da çalınan 500 kadar müzik eserini notaya alıyor. Bu çok büyük bir şans. Çünkü benim yaptığım bu müzik 1800'lerin sonlarına kadar nota, yani eserleri nota ile kaydetmekten daima kaçındı. Hafızaya yönelik bir eğitim sistemi, eğitim metodu vardı. Meşk adı verilen. Ama işte birkaç böyle istisnaisi var. Ali Ufki onlardan birisi. Mesela Ali Ufki'nin notaya aldığı eserlerden birisi bir raksiye, raks müziği. Sultan İbrahim'in huzurunda oynanan raks diye bir başlıkla düşmüş. Hani o dönemde o minyatürdeki, tabii ki o müziği biz bilemeyiz ne çalındığını. Ama nasıl bir şey olduğunu Ali Ufki'nin o notayı aldığı eserden biraz tahmin edebiliriz. Belki biraz şeyden de bahsetmek gerekir. Bu müşteri profilinin değişimine sebep olan şeyden. O da evet, işte bu göçler.
0: Evet, evet. Kitaptaki ana argümanlarından, tartışmalarından biri de o zaten. Kahvehane popülerleşmesiyle birlikte, yaygınlaşmasıyla birlikte kısa bir süre içinde de daha tırnak içinde bu ayak takımının gittiği yerlere dönüşmesini toplumsal hafızada kazanıyor. Buna ne sebep oluyor diye soruyorsun ve çok hoş araştırma sorularım var kitapta da. Örneğin bu Ali Ufki Bey'in kayıtlarından veya bugüne kadar gelebilmiş, radyoda seslendirilmiş eserlere bakarak nasıl oluyor da taşrada daha çok söylenen bu form payitahtta kaydedilmiş, nasıl buraya gelmiş ve bunu insan hareketleri ya da malların hareketleri ya da politik, toplumsal değişimlerle açıklamaya çalışıyorsun diye ben girizgahı yapıp sana bırakıyorum.
1: Ya evet, onlardan en çok beni yani şaşırtan şey, işte bir İstanbullu bir müzisyen, Eyüp doğumlu. Güfte mecmuası denen bir şey var. Güfte mecmuaları o dönemde işte nota kullanılmadığı için insanlara hatırlatıcı bir rol gören, aslında rol alan defterler ve bu defterlerde müzisyenlerin ezberlediği eserlerin sözleri olur. Üstüne makam da yazarlar ve bestecilerini de yazarlar. İşte bu Eyüp doğumlu bestecinin Güfte mecmuasında bir tane Urfa türküsü var mesela. Yani bu 18. yüzyıla denk geliyor. yani 18. yüzyıl, hani bugünden baktığımızda bunun gelmesi çok basit. Yani işte çeşitli teknolojik iletişim kanalları vasıtasıyla, ama o dönemde olması çok ilginç geldi. Veya onun dışında işte şey, kitapta da bahsettiğim, sen de biraz ona referansla bahsettin sanırım. Bu göç eden insanlar tabii ki yanlarında bir şey, yani sadece değerli mallarını getirmiyorlardı. Kendi hafızalarındaki müzik kültürlerini de getiriyorlardı. İşte bir göç hikayesinden de bahsediyorum hatta. Rahip Grigor adında bir, o da bir kronik yazarı. Onun yazdığı bir metin var. Çok böyle ilgi çekici bir metin. 1600'lerin başlarında. Ta Kemah'tan 7000 kişilik bir kafile İstanbul'a gelmiş. O göç, ya o büyük kaçkın döneminde. Yani kendilerini tehlikede hissediyorlar isyanlardan dolayı, eşkıya hareketlerinden dolayı. Yani İstanbul'a kadar gelebilmişler. Kemah çok uzak bir, evet, bir bölge, çok uzak bir mesafe. Rahip Grigor onlara dönüş yolunda, İstanbul'dan Kemah'a gidiş yolunda kılavuzluk yapıyor. Şimdi o insanların buraya hiçbir şey, yani dediğim gibi o kendi kültür miraslarını da getirmemeleri çok abes olurdu. Bunun işte bu bahsettiğim, az önce bahsettiğim o Eyüplü müzisyenin Güfte Mecmuası'ndaki Urfa türküsünden onu okuyabiliriz. Veya Ali Ufki Bey'in notaya aldığı eserler arasında çok fazla türkü olmasını da bu bağlamda okuyabiliriz. Ve tabii ki işte birkaç faktör var. Birisi bu göç faktörü. Birisi de tam yine aynı dönemde başlayan Yeniçerilerin esnaflaşma süreci. Normalde Yeniçeriler aslında, onların ticaretle uğraşmaları yasaktı. Sadece askeri görevlerle sınırlılardı. Fakat bu da yine böyle 16. yüzyılın sonlarında, yani 1500'lerin sonlarından itibaren kırılmaya başlıyor. Ve tabii ki onların da başlıca yaptıkları mesleklerden birisi de kahvehanecilik. Hamallık da var bunların arasında. Hem bu göç hem de bu Yeniçerilerin esnaflaşmasının da buluştuğu bir payda var. O da bir işte göç vesilesiyle birisi Güneydoğu'dan veya Doğu'dan, Anadolu'dan, Taşra'dan İstanbul'a göç ediyor mesela. Kendi hemşerilerinin yaşadığı bazı mahalleler var. Zaten bunların bazılarını biliyoruz. İşte bu Aksaray semtinde, işte Anadolu'daki Aksarayların yerleştirilmesi veya Çarşamba semtinde, Çarşamba Ovası'ndaki insanların yerleştirilmesi. Yine Cem Behar'ın işte bir çalışması daha var. Kasap İlyas, bir mahallenin doğumu ve ölümü diye bir kitaplaşan bir çalışması var. Kasap İlyas Mahallesi. Mesela bu Kasap İlyas Mahallesi'nde daha çok Arap gelirlerin yaşadığını ortaya koyuyor. Ve bir hani bir Arap gelili düşünelim. İstanbul'a geldi. Tabii ki bir Arap gelirlerin yaşadığı mahalleye gidiyor. Kendi hemşerilik bağlarıyla, ki bu hemşerilik bağı çok önemli gerçekten. Roger Deal'ın işte bir kitabı vardı. Belki hatırlarsan bana yardımcı olursun. Namus Cinayetleri ve Sarhoş Kavgaları mı ne, çok keyifli bir kitaptı. İşte o kitapta şeyden bahsediyor o. İstanbul'daki İstanbul sakinlerinin kendilerine ait hissettikleri, en fazla ait hissettikleri kimlik hemşerilik bağı. Yani bir etnik bir kimlik değil, dini bir kimlik değil, hemşerilik bağı. Dolayısıyla bu Arap kirli geliyor ve işte Arap kirlinin yaşadığı mahalleye yerleşiyor ve orada bir kahvehanede de kalabiliyor. Kahvehaneler aynı zamanda bir konaklama yeri görevi de görüyor. Ve sonrasında o hemşerilik bağıyla bir iş bulmaya çalışıyor. İş arama sürecinde seçeneklerden birisi de Yeniçeri Ocağı'na yazılmak. Çünkü bazı Yeniçeri ortaları da, yani Yeniçeri bölükleri diyebiliriz bunlara, bazı bölgelerle de eşleşmiş. Yani mesela atıyorum hani Tophane'deki, şu an Tophane'deyiz diye söylüyorum. Tophane'deki Yeniçeri ortasının mesela daha çok atıyorum işte Kemahlılardan oluşuyor. O şey kırılmış artık. Yani hem ticaretle uğraşmaları hem de dışarıdan Yeniçeri üyesi yapılması süreci. Bunlar da kırılmış. Koçi Bey var mesela. O mesela şikayetlerini dile getiriyor. Ocağı çok fazla işte hani Türk, Çingene, işte Laz, Kürt, Tatar alınmaya başladı diye şikayetlerden bahsediyor. Bu hemşerilik bağları işte bu şeyleri çok güçlendiriyor. Ve dediğim gibi yaptıkları mesleklerden birisi, en önemli mesleklerden birisi kahvehanecilik, hamallık vesaire. Dolayısıyla şimdi Yeniçeri Ocağı da aynı zamanda her an, yani her an bir isyana meyyal bir topluluk olduğu için daima sarayın uykularını kaçıran bir topluluktan bahsediyoruz ve kahvehaneler çok işli dışlı ve o aydın takımı, ya daha doğrusu tırnak içinde üst tabaka, kaymak tabakanın bu kahvehanelerde vakit geçirmekten vazgeçmesini anlayabiliyorum o yüzden. Yavaş yavaş ayak çekmelerini anlayabiliyorum. Şimdi bunun en son noktası da 1826'daki Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Çünkü Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında birçok kahvehane de yıkılıyor. Daha sonra Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan 20-30 sene sonra yeni bir mekan ortaya çıkıyor. O da kıraathane.
0: Evet, kıraathane ile de beraber Semai Kahveleri diye kitapta bir bölümde çok detaylıca incelediğim bir form daha ortaya çıkıyor. Yani bu anlattıkların da bir yandan bana şunu düşündürdü. Hemşerilik bağları, göç, bu İstanbul'da çok bozuldu, aynen, ipini koparan hep geliyor. Nerede bizim eski altın İstanbul? Hani gittiğinizde evet, 19. yüzyılda da aynısı söyleniyordu. Evet. Onların altın hep dönemi vardı. 17.
1: Evet,
0: yüzyılda da.
1: Öyle.
0: Dolayısıyla hani İstanbul hep dönüşen, göçmenlerin getirdikleriyle de yeni anlamlar, yeni pratikler, yeni sözler ya da yeni toplumsal hafızalar kazanan bir şehir. Bunu da bence kitap çok güzel gösteriyor. İstanbullular her zaman zaman İstanbul'un dönüşmüş olduğu şeyden şikayet evet, ediyorlar. Evet. Ya da her zaman iktidarlar bir şeyleri yasaklamaya, bastırmaya, ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama bir şekilde kendi yolunu buluyor ve bir süre sonra başka formlarda karşımıza çıkıyor aynısı. Bu Yeniçeriler bir yandan da ek gelir olması için, çünkü o dönem bir yandan da savaşlarla çok büyük ekonomik kriz olan bir dönem. Kıtlıklardan evet. bahsediyorsun.
1: Çok yüksek bir enflasyon var.
0: Evet, ki Celali isyanları da biraz da bu iklimsel koşulların da etkisiyle de ortaya çıkıyor ve böyle bir ortamda da Yeniçeriler ücretlerini alamıyorlar ve dolayısıyla bir gelir kaygısıyla kayıkçılık gibi, hamallık gibi ya da kahvehane işletmeciliği gibi işlere soyunuyorlar diyorsun ve kahvehaneler bir yerde böylece Yeniçerilerle özdeşleşiyor. Bu buralarda nasıl müziklerin icra edildiğine bakıyorsun ve sonraki dönemlerinde de bunu incelemeye devam ediyorsun. Yeniçeri Hoca ortadan kaldırılıyor ama kahvehane kültürü ya da bir sosyalleşme ve müzik icrası mekanı olarak kahvehaneler elbette ortadan kalkmıyor. Başka formlarda karşımıza çıkıyor. Bizi biraz oralara doğru götürmek ister misin? Sonra belki senin de parmaklarından ve sesinden kulak
1: tabii
0: da veririz.
1: Tabii ki. İşte 1856'da az önce de bahsettiğim gibi yeni bir mekan ortaya çıkıyor. Kıraathane. Bu burayı kuran Serafim Efendi adında bir Ermeni. Beyazıt'ta Reşit Paşa Türbesi'nin tam karşısında açıyor. Şimdi ben kitapta orayı, yani bu bölümü yeniden Mektebi İrfan diye adlandırdım. Çünkü ilk kahvehaneler, 1550'li yıllarda açılan o ilk kahvehaneler, kimi yazarlarca Mektebi İrfan, yani İrfan Mektebi diye bahsediliyordu. Kıraathanelerin de onun tekrar bir yeniden filizlendiği, yani o tırnak içinde okur kaymak tabakanın veya okur yazar tabakanın bir şeyler içerken aynı zamanda sosyalleştikleri bir mekan ihtiyacını kıraathanelerle tekrar giderdiğini iddia ediyorum. Yani isim de değişiyor çünkü. Kahvehane değil.
0: Evet. Kendilerini de ayırt etmek ayırt istiyorlar. Etmek biz istiyorlar. Kahvehane değiliz. Burada başka bir profil
1: başka
0: var.
1: Başka bir şey var. Gerçekten de başka bir şey var. Bir şey okumak için oradalar. Gazete, mecmua, kitap vesaire. Aynı zamanda yayımcılık da yapıyor Serafim Efendi. Yani Kıraathane Osmani diye geçiyor. Osmanlı Kıraathanesi. Bu Serafim Efendi'nin kıraathanesi. Kıraathane Osmani adıyla yayımcılık da yapıyor. Ve buraya gelen müşteriler çoğunlukla dediğim gibi okur yazar. İşte şairler de gidiyor, yazarlar da gidiyor. Ama en büyük sanırım en büyük müşteri profili bürokrat ve memur kesim. Çünkü tam aynı yıllarda Tanzimat reformlarıyla birlikte yeni serpilmeye başlayan o bürokratik kurumlar divan yolunda beliriyor. Ve kıraathaneler de aslında o bölgede daima. İşte Beyazıt'ta, divan yolunda, Nur Osmaniye'de, Veznecilerde, Şehzadebaşı'nda, direkler arasında. Bu bir tesadüf olamaz. Zaten bunu birçok yazar da söz ediyor. Ve buradaki müzik icra, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Başlarda kıraathanelerde müzik icrasını ben görmüyorum. Ama çok yine çok kısa bir süre sonra. İşte 1880'lerde mesela bir kıraathanede Alyanak Mehmet Efendi'nin direkler arasındaki kıraathanesinde konser ilanlarını görebiliyoruz. Kıraathane Osmani de, yani Serafim Efendi de aslında çok uzun bir süre buna dayandığı görülüyor müzik yapmamaya. Ama onun da görmüştüm. 1900'lerin başlarında yine bir ilanı var. O da müzik, yani içeride müzik performansı yapmaya başlamış. Şimdi buradaki müzik performansı, müzik tarzı daha çok o okur yazar tabakanın, tırnak içinde kaymak tabakanın dinlediği müzik tarzı. Bugün Türk sanat müziği dediğimiz müziğin o dönemde dallandığı köklerden birisi. O dönem ince saz müziği diye adlandırılıyor. Orada sahne alan müzisyenlere ince saz heyeti adı veriliyor. Bu müzik türü kendisini halk müziğinden, folk müzikten anonim olmamasıyla ayırıyor. Yani bestecilerini çoğunlukla bilebiliyoruz. Ve o besteciler 15. yüzyıla kadar bile gidebiliyor. İşte Rauf Yekta Bey adında bir müzikolog var. Bu müzikolog bir gün dönemin en meşhur kıraathanelerinden birisine gidiyor. Bir fasıl heyetini dinlemeye. Orada mesela Abdülkadir Meragi'den, ki bir 15. yüzyıl bestecisi, ondan bir eser de dinlediğini söylüyor. Ama bunun tam zıttı bir mekan profili de var. Aynı yıllarda açılıyor Semai Kahvehaneleri. Bunlar da hani sanki şey gibi. O başlarda kahvehaneler açıldı ama sanki o tırnak içinde ayak takımı o kahvehaneleri dönüştürdü gibi görüyoruz ya. Ama burada sanki ayrı, yani biz tamam başka bir yerde takılalım gibi, başka bir yerde sosyalleşelim demişler sanki. Kıraathanelere hiç giriş yapmamışlar galiba. Onları dönüştürmeye de uğraşmamışlar. Kendileri bir mekan kurmuşlar. Onların da öncüleri aslında tulumbacılar. Tulumbacılar işte yangın söndürücüleri o dönemin. Ve onlar da yine tıpkı 1826 öncesindeki Yeniçerilerle aynı sosyokültürel tabanda birleşiyorlar. Tulumbacıları, yani Yeniçeri Ocağı'nın bir devamı gibi aslında görebiliriz. Çoğu zaman tekinsiz mekanlar bu Semai Kahvehaneleri. Bu arada bu mekanların içinde de müzikler icra ediliyor ama bu müzik tarzı daha çok Anadolu aşık müzik geleneğine ait müzik türleri. İşte bir Ramazan ayında, çoğunlukla bir Ramazan ayında standart bir kahvehane, bir bugün organizatör diyebileceğimiz birisinin elinde süsleniyor. Müzisyenler bulunuyor. İşte duvara çivi çakıyorlar. Ön simonları oraya asıyor müzisyenler. Çünkü çoğu zaman kaporayı alıp kaçıyorlar ilk günden. O yüzden enstrümanlarını orada bırakmaları söyleniyor, isteniyor. Ve her Ramazan akşamında Semai Kahvehanelerinde işte böyle çeşitli eğlencelerle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi tulumbacıların önderliğinde. İşte bu bahsettiğim müzik formu, yani Anadolu aşık müziğinden serpilen o müzik formlarından kimileri semai, zaten bu kahvehaneler adını veren form. Mani, destan, divan, koşma, kesik kerem gibi formlar var. Çiftetelli gibi formlar var. Veya bir marş da olabiliyor mesela. Sermet Muhtar Alus genelde Semai Kahvehanelerindeki performansların Cezayir marşıyla başlandığını söylüyor. Ne mutlu ki onun notası var bugün. Ulaşabiliyoruz yani. Bu arada hani bu konuşmamız boyunca da ara ara bahsettin. Şimdi kıraathanelerdeki müzik icrasının dinleyicileri zaten okuryazar tabakadan olduğu için o okuryazarlık dolayısıyla müzisyenlere de sirayet ediyor. Ve bir şekilde yazılı kültüre daha fazla yer bulabiliyorlar bu müzisyenler. Ama aynı şey Semai Kahvehanelerinde icra edilen müzikler için söz konusu değil. Notaya ya çok çok az geçirilmiş Semai Kahvehanelerinde icra edilen müzikler. İşte bir isim var, Radif Erten. Radyo, yani daha doğrusu Cumhuriyet döneminde İslam Radyosu'nda sanatçılık yapmış, ses sanatçılığı. Aslında yani Münir Nurettin Selçuk'un öğrencisi. Yani ve hani çoğunlukla icra ettiği parçalara baktığımızda ince saz müziğini görüyoruz. Yani 19. yüzyılda Radif Erten yaşasaydı ince saz müziği yapardı. Ama birkaç mani ve birkaç semai de okumuş. İşte bu bana çok ilginç geldi ve onun o kayıtlarından işte notaya aldığı meseleler oldu. Ve işte kıraathanelerdeki müzisyenlerden biraz dezavantajı, aslında Semai Kahvehanelerindeki müzisyenlerin dezavantajı bu oldu. En çok zorlandığım şeylerden birisi buydu. Dediğim gibi kıraathanelerdeki işte müzisyenler, ince saz heyeti ve tabii ki bu kıraathanelerdeki müzisyenlerin icra ettiği müzikleri yaratanlar da, besteciler de çoğu zaman bürokratlar bu arada. Belki onlardan birisini şu an çalabiliriz. Ahmet Rasim'in bahsettiği bir eser bu. Ahmet Rasim Galata'da bir meyhaneye geliyor. Meyhanede bir şarkı dinliyor, canlı icra. İşte Şevki Bey'in şarkısı. Ey şu hi cefa pişe bırak bazı cefayı. Sonra şey diyor, bu şarkıyı iyi biliyorum çünkü işte direkler arasındaki bir kıraathanede dinlemiştim diye. İstersen şimdi onu seslendirebiliriz.
0: Evet, çok şanslıyız. Sevgili Çağlar Kanunu'yla birlikte geldi. Bizim için de çok hoş bir sürpriz oldu. Hem konuşuyoruz hem de dinliyoruz. Sevgili Çağlar'a kulak verelim, dinleyelim o zaman. Neler dinleniyormuş kahvehanelerde?

0: Ağzına, parmaklarına sağlık sevgili Çağlar. Ne güzel hem senden güzel güzel dinlemek hem de icrasını dinlemek. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili Çağlar'la birlikte hep beraber çalalım bir İstanbul havası. Osmanlı İstanbul'unda Kahvehanenin Müziği ve Sosyal Topografyası kitabını konuşuyoruz. Kitabında 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İstanbul'un farklı kahvehanelerinde, kıraathanelerinde nasıl bir sosyal coğrafya vardı ve nasıl müzik çalınıyordu. Bunu araştırıyor. Biraz müziklere doğru girdik, kulak da verdik. Ben buradan bu müziklere nasıl ulaştığınla ilgili daha detaylı konuşmak isterim. Çünkü kolay değil. Az önce de bahsettin. Çok yazılı kayda alma geleneği yok. Belli girişimler olmuş. Ama söylediğin gibi daha başka türlü eserlere kıymet verilmiş ve bunlar notaya geçirilmiş ki bunlar bile çok fazla değil. Farklı kaynaklara bakıyorsun. Bir yandan da gündelik hayat, hele ki bu kahve hanelerin işletmecisi ya da müşterisi olan tırnak içinde ayak takımı kriminalize olmadıkça çok resmi kaynaklara girmemiş
1: Girmiyor.
0: olan isimler. Nasıl başardın? Yani kolay da değil gerçekten bu müzikleri bulabilmek, bunları notaya dökmek. Hemen şunu da söyleyeyim. Kitabın arkasında QR kodlarla birlikte de notaya dökmüş olduğun eserlere ulaşabiliyoruz.
1: Ya bazı eserler aslında benim de icracısı olduğum o Türk Sanat Müziği diye adlandırılan müziğin repertuarına da girmiş. Mesela bu repertuarda, bu bahsettiğim repertuarda divan formu altında birkaç eser var. Ama ben mesela divan formuna daha sonrasında baktığımda bunların aslında kahvehane, yani nasıl diyeyim, kıraathanelerde değil, semai kahvehanelerinde icra edilen bir form olduğunu gördüm. Yani bir gri alan da söz konusu. O yine kitabın bölümlerinden birisi aslında. Bir kere oradan hareketle bazı formlara erişebildim. Veya çifte telli formu mesela. Veya köçekçe formu. Çifte telde, köçekçe'de semai kahvehanelerine icra edilen müzikler. Ama bugün Türk Sanat Müziği repertuarında çalınan eserler. İşte birkaç mani ve semai kaydı vardı. Zaten bunlar aslında nasıl diyeyim, çeşitli sosyal platformlardan erişebildiğim kayıtlardı. Onları ben notaya aldım. Onların notaları yoktu. En azından ya, çünkü her an kaybolabilir o kayıtlar. Ona güvenemeyiz. Notaya aldım. Notayla kayıt altına aldım. Başka bazı özel arşivlerdeki kayıtları notaya aldım. Mesela bir formu bulamadım, destan formu. Ki bu form da çok, yani beni en çok heyecanlandıran formlardan birisi. Destan aslında işte 1800'lerin ikinci yarısında böyle daha çok popüler olan bir form. Biraz böyle gazetelerin üçüncü sayfa haberleri gibi. Hani bir mesela, şimdi bahsettiğim ya, semai kahvehanelerinde tulumbacıların öncülüğünde bir tabaka görüyoruz dedim, ama onun dışında işte hamalları da görüyoruz, kayıkçıları da görüyoruz. Veya fabrikada çalışanları da görüyoruz. Şimdi mesela bir fabrikada çalışan bir genç çok trajik bir şekilde ölüyor. Onun ağzından hem onun hayatını hem de ölümünü anlatan bir nesir aslında. Yani bir şiir türünde destan yazılıyor. Ve bu seslendiriliyor, okunuyor. Veya Galata Köprüsü'nün üstünde yazılarak satılıyor. Ve bunun, ben şimdi Tahir Alangu'nun bir kitabı var. Çalgılı kahvelerdeki Külhanbey Edebiyatı diye. Burada çok fazla destan örneği vermiş. İşte bu çok, o yani mikro insanların, tırnak içinde mikro insanların hayatlarına dair çok fazla şey de bulabiliyorsunuz orada, o destanlarda. Çok detaylı bir şekilde böyle onları tasvir etmiş. Yani kitap basılmadan 2 hafta önce ben bir destan kaydı buldum. Evet,
0: Aa,
1: yani
0: ikinci baskıya
1: ikinci
0: artık.
1: baskıya girecek muhtemelen. Hatta 2 tane buldum.
0: Harika.
1: Evet, ama birisinin İstanbul destanı olduğu çok belli. Çünkü Tahir Alangu'nun kitabında geçen bir destanı okuyor birisi. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Çok basit bir form aslında, ama yani çok aşırı heyecanlandırdı beni. İşte bunun gibi zorlukları vardı. Ama mesela o bahsettiğim destanların sözlü kalıntılarına birçok metinde rastlayabiliyoruz. O bahsettiğim Tahir Alangu'nun kitabında veya Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'nde Vasıf Hiç, özellikle işte ansiklopedinin yazarlarından birisi, çalgılı kahverini işletmiş birisi bizzat Koç'un yakın arkadaşlarından, yani İstanbul Ansiklopedisi'ndeki o tulumbacı dünyası, semai kahvehaneleri dünyasına dair birçok şey yazmış. Dolayısıyla destanları da yazmış ama notalarını yazmamış. Yani sonuçta müzisyen değiller.
0: Evet.
1: İşte onu bulmak çok şey, heyecan verici oldu. Şu açıdan heyecan verici oldu aslında. Bu semai kahvehanelerinde icra edilen müzikler çoğu zaman, yani müzik kısmı çoğu zaman sabittir. Onun üzerine güfte giydirilir. O yüzden herhangi bir semainin veya destanın yazılı halini bulduğumuzda o müziğin üzerine giydirerek onu seslendirebiliyoruz. Böyle bir şansımız var. O yüzden çok heyecan verici oldu benim için ama biraz da zor oldu işte dediğim gibi. O şey bulamamıştım, iki hafta önce çıktı falan.
0: Evet, çalışmanın hoşluğu, özgünlüğü ve zorluğu da biraz bu. Belki de hiç bitmeyecek bir çalışma. Yolun birisiyle kesiştikçe yeni kapılar açılacak. Belki evet, başka buluşlar yapacaksın ve yeni yeni katkılar olacak bu çalışmaya. Son olarak birkaç dakika şunu söylemek isterim. Sen çalışırken mesela bu alanda nasıl eksiklikler, boşluklar gördün ve sence bu çalışmaya eklenebilecek yeni çalışmalarda olası yeni yönler neler? Nasıl bir önemi var bu tür çalışmaların veya?
1: Bir kere yani bu mikro tarih çalışmaları zaten çok yeni değil Türkiye'de. Yine de tabii ki Avrupa'ya göre belki. Gerçi bazen Reşat Ekrem Koç'u düşündüğümde aslında Avrupa'dan bile önde evet, olabildiğini düşünüyorum. Ya o da hep bana çok düşündürür. Yani bu bir tesadüf müydü ya da bir deha mıydı diye Koç'un yaptığı şey. Yani aslında onun çıktılarından birisi oldu. Ben kendim de böyle, yani nasıl diyeyim, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama ya bu müziği icra ederken benim ilgimi çeken taraf hiçbir zaman, ya çoğu zaman işte bir sultan bestecinin bestesi olmuyor. Adını duymadığımız, bilmediğimiz birisinin ürettiği eserler oluyor. Dolayısıyla hani burayı belki tetikleyebilir. Çünkü orada da çok büyük bir renk var. Yani semai kahve. Ben mesela hani şöyle bir şey sunulsa bana, işte 1800'lerdesin. Tek bir seçeneğim var. Semai kahvehanesine mi giderdin, kıraathaneye mi? Semai kahvehanesine giderdim. Yani orası daha renkli çünkü. Bilmiyorum. Tabii ki bunun devamı gelir. Bir de özel arşivlerden hareketle bir şeyler çıkabilir. Ses arşivlerinden. Bahsettiğim gibi o en büyük eksiklik, senin sorduğun soruya gelecek olursak en büyük eksiklik bunların notalarıyla ilgili, yani daha doğrusu müzikal bir mirasının çok kısıtlı olmasıyla ilgili semai kahvehanelerindeki müziklerin en büyük eksiklik bu. Bu daha fazla giderilebilir. Böyle yani tabii ki birçok şey yapılabilir ya. Bir kere bu teori başlı başına tersine bile çevrilebilir. Ben bir göç ve işte Yeniçerilerin esnaflaşma süreci vesaire, bunlara dayanarak bir bağlam oluşturdum ama tabii ki bunlar tamamen tersine çevrilebilir gibi şeyler.
0: Evet, sonu yok gerçekten İstanbul'dan öğrenmenin. Evet. Tarihi boyunca hep göçlerle, şehirlerle değişen, dönüşen bir şehir olmuş. Bir mekan çok kısa zamanda bile ne kadar farklı anlamlar kazanmış. Mekanlar insanları dönüştürmüş, insanlar pratikleri mekanları dönüştürmüş. Bir kahvehane örneği üzerinden çok bence şey öğrendik bütün bunlara dair. Kitap içinde teşekkür ederiz. Ellerine, emeklerine sağlık. Yeni baskısı yolda. Ayrıca da sevgili Çağlar'dan bir parça daha dinleyeceğiz kapatırken. Ama daha fazlasını dinlemek isterseniz hafta sonunda Gülhane Parkı'nda püfür şahane bir konseri olacak. Hep beraber çalalım bir İstanbul havasının. Bunu da duyurmuş olalım. Pazar akşam üzeri saat 6'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla ve şahane bir ekiple sahnede olacaksın.
1: Evet, Derya Türkan ve Niko Papagiorgio'yla.
0: Evet, kaçmaz diyorum sayın dinleyiciler. Fakat biz Apaçık Radyo dinleyicileri ne kadar şanslıyız ki sevgili Çağlar hem bizlere kitabın hikayesini hem de kanununu ve aklındaki parçaları getirmiş oldu. Önce bir Ahmet Rasim'in anıları üzerinden parça dinlemiştik. Şimdi kahvehanelerde Yeniçerilerin tırnak içinde ayak takımının gitmiş olduğu semai kahvehanelerinde söylenen bir başka popüler forma kulak vereceğiz. Çok teşekkürler.
1: Ben
0: ne
1: teşekkür
0: dinleyeceğiz?
1: Ben teşekkür ederim davetin için öncelikle. Burada olmak benim için her zaman çok keyifli. Ne dinleyeceğiz? Bir İstanbul manisi dinleyeceğiz. Kitaba da adını veren hep beraber çalalım bir İstanbul havası ve sonrasında da bir İstanbul türküsü.
0: Harika. O zaman hadi çalalım. Sevgili Çağlar Fidan'laydık. Açık Mimarlığı dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Very good. Great.
1: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özgür Çimen ve Vega Zeybekoğlu'na teşekkür ederiz.
3: Gelecek istasyon Kavataş Üniversitesi'nin kapısı. Kavataş Üniversitesi'nin kapısı.

0: Kermes var.
1: Apaçık Radyo.
2: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
3: Perşembe akşamı

0: Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
1: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley.

0: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
1: Apaçık Radyo. Funkmatik. Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş.

0: Apaçık Radyo'dan herkese merhaba. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Mikrofon başında ben Yunus.
1: Ben Okan.
0: Bugün sizlerle yepyeni bir Funkmatik yayınına başlıyoruz.
1: Merhabalar. Geçtiğimiz hafta Soul ve Funk'ın o şık takım elbiseli günlerinde gezindik Yunus. Ama bu hafta stüdyoya artık Distortion doldurmanın vakti geldi.
0: Kesinlikle bugün amfileri sonuna kadar açıyoruz. Çünkü konumuz funk ve rock. Bu iki türün birbirine nasıl bulaştığını, rock'ın o yırtıcı elektro gitarının, funk'ın o kalçayı oynatan tavizsiz basslarıyla nasıl kan kardeşi olduğunu konuşacağız Okan.
1: Lafı hiç uzatmadan o zaman hemen ilk şarkımızla başlayalım Yunus. İlk şarkımız Jimi Hendrix'ten gelecek. Hendrix'in rock enerjisini tam bir funk ritmiyle harmanladığı, yerinde duramayacağımız bir parçasıyla başlıyoruz. Şimdi Jimi Hendrix'ten Crosstown Traffic gelecek. Ama hemen ardından hiç durdurak vermeden 3 şarkıyla devam edeceğiz. Sly and the Family Stone, Funkadelic ve Mother's Finest. Şimdi sesi açın ve Funkmatik'in doğasına kapılın.

0: Evet, Funkmatik devam ediyor arkadaşlar. Hendrix'in o sıkışık trafik kornalarını andıran funk vuruşlarıyla harmanladığı Cross Town Traffic ile başladık. Okan, o duyduğumuz nefesli seslerin aslında gerçek bir enstrüman olmaması inanılmaz değil mi abi?
1: Aynen öyle. Jimmy abimiz burada aslında o James Brown'un klasik tarzını, sert üflemelileri istiyor. Ama ve lakin çalacak kimse yok. O da ne yapıyor? Bir tane saç sarığı alıyor, etrafını jelatinle kaplayıp kendine derme çatma bir kazuo yapıyor. O meşhur gitar riffiyle de aynı anda o tarağı üfleyip duyduğumuz sesi tek başına icat ediyor Jimmy abimiz. İşte öyle bir şarkı dinledik Yunus. Sonrasında da Sly and the Family Stone çaldık.
0: Evet, Woodstock Festivali'nin 500 bin beyaz rock dinleyicisine funk nedir dersi verdikleri, bas gitarist Larry Graham'ın ortalığı yıktığı o devasa anda Okan. Oradan da funk deliye geçtik. George Clinton'dan kayıt öncesi Eddie Hazel'a "Bana öyle bir solo çal ki sanki annen az önce ölmüş gibi hissettir" demiş zamanında bu parça için.
1: Evet, o ağır ton yıllarca rock gruplarının kopyalamaya çalıştığı bir efsaneye dönüştü zaten. Ardından Blue'u Mother's Finest'la kapattık. Mother's Finest'da sektörün en büyük mağdurlarından aslında Yunus. Yani şöyle bir durum var. Bazı radyolar ya siyahi radyolar fazla rock olarak görüyor yaptığı müziği. Bazı radyolar da fazla funk olarak görüyor. O yüzden çok arada kalan bir müzik tarzı var gibi gözüküyor. Ama turnelerde Aerosmith'i bile sahnede ezip geçiyor bu grupta. Müthiş bir şarkıydı.
0: Evet, öyleymiş. Onu ben de duydum, okudum. Ve şimdi rotayı işin daha tehlikeli sularına ve İngiliz çıkarmasına çeviriyoruz Okan. Miles Davis'in eski eşi Betty Davis'in radyoları boykot ettiren o tavizsiz ritmiyle devam edip David Bowie ve Rolling Stones'un kulüp maceralarına uzanacağız şu an.

0: Betty abla ne yaptı öyle ya? Stüdyolarda adeta böyle rock solisti gibi kütledi yani. Hani inanılmazdı. Ve hemen arkasından da çaldığımız David Bowie'nin Fame parçası böyle şey değil mi tamamen? Rock zirvesindeki isimlerin aslında funk ritimlere ne kadar da tutkulu olduğunu göstermiyor muydu o kadar?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta burada önemli bir bilgi daha var aslında. Güzel bir bilgi. O şarkının kayıtlarında sürpriz bir isim var. John Lennon. Arkadaki o kalın Fame vokallerini bizzat Lennon kendisi yapmış. Zaten şarkının yazılmasında ve back vokallerinde de yardımcı olmuştu. Öyle güzel bir detayı var o konunun. Sonrasındaki dinlediğimiz grup Rolling Stones'ta ise işler biraz daha zor diyorsunuz. Bunu da sen anlatmak ister misin?
0: Evet, bununla alakalı böyle güzel bir hikaye var. Diyorlar ki Mick Jagger zamanında New York kulüplerinde funk dinleyip kafayı iyice takmış funk müziğe. Ve grubu zorla funk çalmaya ikna etmiş. Ama Charles Watts grubun davulcusu o funk vuruşları tutturmamak için zamanında böyle stüdyoda inanılmaz saatler harcamış. Maalesef çok da iyi tutturamadığını söylüyorlar. Ve ortaya böyle kirli İngiliz punk rock ortaya çıkmış Rolling Stones'la beraber.
1: Aynen. Güzel bir tarz dinledik zaten. Ama şimdi biraz da müziği mutasyona uğratacağız Yunus. 80'lere adım atacağız. Orada ilk dinleyeceğimiz Talking Heads köşeli basslarıyla birlikte gelecek. Ardından Prince'i dinleyeceğiz ve sonrasında Red Hot Chili Peppers'la enerjiyi tavan yapacağız.

0: Apaçık Radyo'da funk ve rock'ın kardeşliğini dinliyorsunuz. Şu an biz Funkmatik devam ediyoruz. Prince'in sadece 21 yaşındayken kaydettiği ve tüm enstrümanları kendisinin çaldığı Bambi'yi dinledik. Ve hemen arkasından Queen'in o ikonik slap bass girişiyle adeta böyle stadyum marşına dönmüş Higher Ground'a uzandık Okan. Mükemmel bir parçaydı, inanılmazdı.
1: Evet abi, müthiş bir müzikle kapattık. Hatta şunu söyleyeyim, grup o kaydı stüdyoda çırılçıplak alıyor. Yani enerjilerine o kadar yetişilemiyor, öyle söyleyeyim. İşte funk'ın 70'lerden çıkıp 90'ların o rock sahnesine nasıl sızdığını o enerjiden daha iyi anlatan bir parça yok, öyle söyleyeyim. Süremizin sonuna gelirken kusursuz bir funk rock birleşimiyle Lenny Kravitz ile veda edelim Yunus. Sözü sana bırakayım.
0: Evet, şunu eklemek istiyorum. Hatta bununla alakalı tatlı bir dedikodu da var. Dinleyicilerimizle paylaşalım o nokta. Lenny'nin birazdan dinleyeceğimiz Always on the Run adlı parçasındaki o böyle şıkır şıkır akan gitar rifflerini bulan kişi aslında kimmiş biliyor musun? Guns N' Roses'ın gitaristi Slash'miş. Kendisi kendi grubuna kabul ettiremeyince lise arkadaşı Lenny'nin kapısını çalmış ve bu efsane ortaya çıkmış. Ne güzel lise arkadaşları var değil mi Okan?
1: Aynen öyle. Sen de ben de büyüyünüz. bugünlük bizden bu kadar. Funk ve Rock'ın o terli, gürültülü kardeşliğini konuştuk bugün. Haftaya yeni bir Funkmatik yayınında görüşmek üzere.
0: Bizi dinleyen herkese, tüm dinleyicilerimize Apaçık Radyo'ya teşekkür ediyoruz. Haftaya yine tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Sizleri Kravitz ve Slash'in yaptığı mükemmel parçayla bırakıyoruz. Çok tatlı, cici bakın kendinize. Görüşmek üzere.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
2: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
4: Seyol Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın göçerim, hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu.

Hoş geldiniz Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Melek ve Seoul Express programına hoş geldiniz. Bu programda insanların genellikle Kore popuna karşı geliştirdiği önyargının önüne geçmeye çalışacağım. K-pop, Güney Kore'de gelişen ve tüm dünyaya yayılan bir müzik türü. Şarkıların büyük bir bölümü Korece olsa da günümüzde İngilizce şarkılar da oldukça yaygındır. K-pop yalnızca bir müzik türü değil, dans, sahne performansı ve görsel konseptleri de içeren geniş bir eğlence sektörü. K-pop sektöründe yer almak isteyen kişiler, eğlence şirketlerinin düzenlediği seçmelere katılır. Seçmeleri başarıyla geçen adaylar stajyer olarak eğitimine başlar. Bu süreçte vokal, dans, rap, yabancı dil ve sahne performansı gibi konularda yoğun çalışmalar yaparlar. Şirketler stajyerlerin gelişimini takip eder ve çıkış yapmaya hazır olanları bir gruba yerleştirir veya solo sanatçı olarak tanıtır. Çıkışın ardından sanatçılar albümler yayımlar, konserlerde sahne alır, televizyon programlarına katılır ve hayranlarıyla iletişim kurmak için çeşitli içerikler üretirler. Böylece profesyonel müzik kariyerlerini sürdürürler. Kariyerleri boyunca şirketleriyle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda çalışmaya devam ederler. Bazı durumlarda eğitim ve yaşam giderleri gibi masraflarının karşılanması gerektiğinden kariyerlerinin ilk yıllarında yüksek gelir elde etmeleri zor olabilir. Evet, eğitim de dedim. Çünkü bu sanatçılar arasında hala liseye giden, eğitimini bitirmemiş çocuklar da var. Buna rağmen başarılı olan idoller zamanla kariyerlerini geliştirerek uluslararası tanınırlığa ulaşabilirler. Bugünkü program içeriğimiz farklı olacak. Şarkılarımızın hepsi kız grupları tarafından seslendirilecek. İlk şarkımız ITZY'nin güçlü ve özgüven dolu parçası Born to Be. ITZY 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong ve Yuna. Grup 12 Şubat 2019'da çıkış yaptı. Born to Be, grubun aynı isimli Born to Be albümünde yer alıyor ve albüm 8 Ocak 2024'te yayımlandı. Şarkı, güçlü performansı ve etkileyici dans molasıyla büyük ilgi gördü. ITZY'den Born to Be.

ITZY grubundan Born To Be şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Twice'ın en duygusal ve sevilen parçalarından Feel Special. Twice 9 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Naeon, Jonghyun, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Daehyun, Chaeyoung ve Jiwi. Grup 20 Ekim 2015'te çıkış yaptı. Feel Special, grubun aynı isimli Feel Special mini albümünde yer alıyor ve albüm 23 Eylül 2019'da yayınlandı. Şarkı, zor zamanlarda insanın kendisini değerli hissetmesini anlatan sözleriyle hayranların kalbinde özel bir yere sahip oldu. Twice'dan Feel Special geliyor.

Twice'dan Feel Special dinledik. Şimdi sırada New Jeans'in çıkış döneminde damga vuran şarkısı Hype Boy var. New Jeans 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Minji, Honey, Daniel, Herin ve Hyein. Grup 22 Temmuz 2022'de çıkış yaptı. Ancak son yıllarda şirketleriyle yaşadıkları hukuki bir sorun nedeniyle çok aktif değiller. Ve bu sorunlar nedeniyle de Daniel şirket tarafından gruptan atılmıştır. Hype Boy, grubun ilk EP'si New Jeans'de yer alıyor ve albüm 1 Ağustos 2022'de yayınlandı. Şarkı, bağımlılık yapan melodisi ve sosyal medyada viral olan dansıyla dünya çapında büyük popülerlik kazandı. New Jeans'den Hype Boy geliyor.

New Jeans grubundan Hype Boy şarkısını dinledik. Sıradaki şarkımız Idol'ın veya G-Idol'ın özgüven dolu hitlerinden Queen Card. Idol, 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Mion, Mini, Soyeon, Yuki ve Shuhua. Grup 2 Mayıs 2018'de çıkış yaptı. Queen Card, grubun I Feel mini albümünde yer alıyor ve albüm 15 Mayıs 2023'te yayımlandı. Şarkı, eğlenceli sözleri, akılda kalan nakaratı ve sosyal medyada viral olan dansıyla büyük başarı elde etti. Idol'dan Queen Card geliyor.

Idol'dan Queen Card şarkısını dinledik. Şimdi sırada Red Velvet'ın en ikonik şarkılarından biri olan Psycho var. Red Velvet 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Irene, Sogi, Wendy, Joy ve Yeri. Grup 1 Ağustos 2014'te çıkış yaptı. Psycho, grubun The Railway Festival Finale albümünde yer alıyor ve albüm 23 Aralık 2019'da yayımlandı. Şarkı, etkileyici vokalleri, zarif konsepti ve unutulmaz nakaratıyla K-pop tarihinin en sevilen parçalarından biri oldu. Red Velvet'dan Psycho.

Red Velvet grubundan Psycho şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Ive'ın güçlü mesajıyla dikkat çeken şarkılarından Rebel Heart. Ive, 6 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Eugene, Gail, Ray, Bonyang, Liz ve Lisa. Grup 1 Aralık 2021'de çıkış yaptı. Rebel Heart, grubun Ive Empathy mini albümünün ön yayımlanan şarkısı olarak 13 Ocak 2025'te, albüm ise 3 Şubat 2025'te yayımlandı. Şarkı, özgün olmayı ve kendi yolunu çizme cesaretini anlatan mesajı, etkileyici vokalleri ve duygusal melodisiyle kısa sürede hayranların en sevdiği Ive şarkılarından biri haline geldi. Ive'dan Rebel Heart geliyor.

Hive grubundan Rebel Heart şarkısını dinledik. Şimdi sırada Mamamoo'nun kendine güven dolu şarkısı Hip var. Mamamoo 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Solar, Moonbyul, Wheein ve Hwasa. Grup 18 Haziran 2014'te çıkış yaptı. Hip, grubun Reality in Black albümünde yer alıyor ve albüm 14 Kasım 2019'da yayımlandı. Şarkı, kendin ol mesajı, güçlü vokalleri ve karizmatik performansıyla Mamamoo'nun en sevilen parçalarından biri haline geldi. Mamamoo'dan Hip geliyor.

Mamamoo grubundan Happy şarkısını dinledik. Enerjiyi yükseltiyoruz çünkü sırada Le Sserafim grubundan Anti-Fragile şarkısı var. Le Sserafim 5 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Sakura, Chaewon, Yeonjin, Kazuha ve Eunchae. Grup 2 Mayıs 2022'de çıkış yaptı. Anti-Fragile grubun aynı isimli Anti-Fragile mini albümünde yer alıyor ve albüm 17 Ekim 2022'de yayımlandı. Şarkı, güçlü mesajı, Latin etkili ritmi ve viral dansları sayesinde dünya çapında büyük ilgi gördü. Le Sserafim grubundan Anti-Fragile geliyor.

Le Sserafim grubundan Anti-Fragile şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız K-pop tarihinin en ikonik şarkılarından biri olan G. Girls' Generation ya da SNSD, kız gruplarının efsanelerinden biri olarak kabul edilir ve 5 Ağustos 2007'de çıkış yaptı. G, grubun aynı isimli mini albümünde yer alıyor ve albüm 7 Ocak 2009'da yayımlandı. Şarkı, renkli konsepti, unutulmaz dansı ve rekor kıran başarısıyla K-pop'un dünya çapında tanınmasında büyük katkı sağladı. SNSD'den G şarkısı geliyor. Aha. Listen, boy.

Girls Generation'dan G şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız Blackpink'in enerjik ve yaz havası taşıyan hitlerinden As If It's Your Last. Blackpink, çoğu kişinin de bildiği gibi 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa. Grup 8 Ağustos 2016'da çıkış yaptı. As If It's Your Last, 22 Haziran 2017'de dijital single olarak yayımlandı. Şarkı, renkli müzik videosu, akılda kalan nakaratı ve güçlü performansları sayesinde kısa sürede dünya çapında büyük bir hit oldu. Blackpink'ten As If It's Your Last.

As If It's Your Last'i dinledik Blackpink grubundan. Şimdi sırada K-pop tarihinin en etkileyici şarkılarından biri olan Come Back Home var. 21, 4 kişilik bir kız grubuydu. Üyeleri Seal, Bom, Dara ve Minzy. Grup 17 Mayıs 2009'da çıkış yaptı. Come Back Home grubun Crush albümünde yer alıyor ve albüm 27 Şubat 2014'te yayımlandı. Şarkı, elektronik müzik ile duygusal sözleri birleştirmesi ve etkileyici müzik videosuyla büyük övgü topladı. 21 grubundan Come Back Home.

21 grubundan Comeback Home şarkısını dinledik. Sıradaki parçamız yeniden dinleyeceğimiz grup olan Ivan, kariyerlerindeki en başarılı hitlerinden biri olan After Like. After Like, grubun aynı isimli single albümünde yer alıyor ve albüm 22 Ağustos 2022'de yayımlandı. Şarkı, disco esintili melodisi, özgüvenli konsepti ve sosyal medyada viral olan dansıyla büyük başarı elde etti. Ive grubundan After Like.

IVE grubundan After Like şarkısını dinledik ve bu saatin son şarkısı aespa'nın güçlü parçalarından Hold On Tight. aespa 4 kişilik bir kız grubu. Üyeleri Karina, Giselle, Winter ve Ning Ning. Grup 17 Kasım 2020'de çıkış yaptı. Hold On Tight, Tetris filminin ana şarkısı olarak 30 Mart 2023'te yayımlandı. Şarkı, hızlı temposu, güçlü vokalleri ve filme olan bağlantısı sayesinde hem K-pop hayranlarından hem de genel dinleyicilerden büyük ilgi gördü. aespa'dan Hold On Tight. Baby.

0: Sevgili dinleyiciler, son olarak Aespa'dan Hold On Tight'ı dinledik. Gelecek hafta Seoul Express'te görüşmek üzere. Herkese şanslı günler diliyorum.
1: Seoul Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacın geçerim? Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu.

0: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
3: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Merhaba, ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in Edebiyatı programında bugün konuğumuz Eda Çekil. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Eda Hanım'la birlikte bugün Hatırlamanın Görüntüsü, Fotoğraf, Bellek ve Temsil kitabında yer alan, ki bu kitap Gökhan Birinci tarafından hazırlandı ve geçtiğimiz günlerde Bağlam Yayıncılık tarafından yayınlandı. Bu kitaptaki Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi fotoğraflarında Dadılar isimli yazısı üzerine konuşacağız. Bu çok ilgi çekici bir araştırma, çok da detaylı çalışılmış. Ben de çok büyük bir keyifle okudum. Ellerinize sağlık öncelikle.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Burada feminist bellek çalışmalarından bahsederek başlıyorsunuz. Nedir feminist bellek çalışmaları? Ve nasıl boşlukları ve eksiklikleri kapatıyor bu tarz bir çalışma? Ne dersiniz?
2: Feminist bellek çalışmalarını aslında şöyle çok kısaca özetleyebiliriz ya da şöyle bir giriş yapabiliriz belki. Neyin hatırlandığını değil, nasıl hatırlandığını ya da neyi hatırladığımızı değil, nasıl hatırladığımızı çözmeye çalışan ya da işte buradaki güç dinamiklerini ortaya koymaya çalışan bir yaklaşım diyebiliriz bu çalışmalar için. Aslında genel olarak toplumsal belleğin nasıl oluştuğu üzerine düşünen ve toplumsal cinsiyet ekseninde bu toplumsal belleğin inşa edildiğini söyleyen bir yaklaşımı var. Tabii burada arşivler çok önemli. Çünkü o genel tarih anlatılarına baktığımızda işte okul kitapları olsun, tarih kitapları olsun, o büyük tarih anlatılarında hep genelde erkekler tarafından yazılmış ve dolayısıyla da hep erkeklerin hikayelerini görüyoruz. Ya da işte büyük savaşları, işte büyük dönüşümleri, büyük kurumları görüyoruz. Feminist bellek çalışmaları biraz işte buna karşı bir karşı anlatı da üretmek amacıyla çalışıyor. Ve bunu yaparken de karşı arşivler oluşturuyor. İşte bu erkek bakış açısıyla kurulmuş arşivlerin karşısına feminist yaklaşımla işte arşivler kuruyor ya da işte arşiv araştırmalar yapıyor. Ve bu buradan yola çıkarak da dediğim gibi aslında işte neyi hatırladığımız sorusunun da toplumsal cinsiyet ekseninde inşa edildiğini söylüyor ve dediğim gibi buna karşı bir karşı anlatı kurma amacında. Burada tabii yani benim çalışmamdan da ben çalışmadan bahsederken de adını geçireceğim ama bu feminist bellek çalışmalarını konuşurken de Türkiye'deki Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden mutlaka bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında onların yaptığı o tüm çalışmalar, o kütüphanenin kendisi aslında buna çok güzel bir örnek ya da işte hani Türkiye'deki önemli temsilcilerinden ya da büyük kurumsallaşmış yapılarından bir tanesi.
1: Evet, bu Kadın Araştırmaları Kütüphanesi gerçekten dediğiniz gibi bu belleği toparlamak ve araştırmacılara çalışmak için bir araya getirmesi açısından çok önemli. Burada onu da hatırlatalım. İstanbul'da Kadın Araştırmaları Kütüphanesi'nde çok sayıda kadın arşivi var ve bunlar hala çalışılacak, araştırmacıları bekliyor. Hatta geçen gün ben sosyal medya paylaşımlarından, yani çok değerli

0: akademisyenlerin ve yazar kadınların da arşivlerinin bağışlandığını gördüm ve çok mutlu oldum. Eğer sizler de yani bizi dinleyen dinleyicilerimiz de varsa bu tarz bir bağış yapmak gibi bir şey kafalarında ya da kendi arşivlerini nasıl değerlendirebileceklerini düşünüyorlarsa Kadın Araştırmaları Kütüphanesi'ne değil mi? Bunları
1: Evet.
0: vermek çok iyi olur çünkü yerini bulacak bir yer.
1: Evet, aslında tam olarak oraya hemen küçük bir nokta ve
0: Buyurun.
1: bir detay daha koymak istiyorum. Yani yine feminist bellek çalışmalarından da gelerek aslında hani sadece hani tırnak içinde işte o büyük kadın ressamların işte sanatçıların ya da işte yazarların arşivlerinden ziyade bu gelenekselleşmiş o büyüklük şeyinden yani tırnak içinde nasıl söyleyeyim? Yani işte mesela biz bir proje yaptık. O proje dolayısıyla benim bir öğrencim anneannesinin bütün o görsel arşivini işte okul arşivini vesaire hepsini kütüphaneye bağışladı. Yani dolayısıyla aslında o geleneksel tarih anlatılarında ya da işte geleneksel büyük arşivlerde, büyük kurumlarda çok da önemsenmeyen arşivlerin de Kadın Eserleri Kütüphanesi tarafından kabul edilebileceğini ya da işte arşive dahil edilebileceğini de söylemek gerekebilir
0: Tabii
1: diye
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: çok haklısınız. Çok önemli bir uyarıda bulundunuz. Gerçekten kadın arşivlerini bir araya getiren bu kütüphanede ailenize ait, size ait ne varsa paylaşmaktan bence büyük bir mutluluk duyacaksınız diye düşünüyorum ki sonradan Eda Hanım gibi birisi de yine oradaki bir arşivi çalışıp sizi görünür kılacaktır. Şimdi biraz şunu da peki Türkiye'deki duruma ne diyorsunuz? Dadılara ve sizin çalışmanıza geçeceğiz. Yani hem bir fotoğraf üzerinden bellek çalışması, bu da giderek yaygınlaşmaya başladı sanırım. Yani fotoğrafın tarihini okumak, değil mi? Bu da çok başka bir tarihsellik ve bellek çalışması sanki bildiğimizin ötesinde, değil mi? Daha nedir Türkiye'deki durum ya da sizin çalışmanız açısından baktığınızda fotoğraf niye ilginizi çekiyor?
1: Ben aslında güzel sanatlar çıkışlıyım. Fotoğraf bölümü mezunuyum. Dolayısıyla benim asıl alanım fotoğraf. Benim sosyal bilimlerle tanışmam yüksek lisans da oldu. Galatasaray Üniversitesi'ndeki yüksek lisans çalışmalarım sırasında oldu. Dolayısıyla fotoğraf benim için her zaman aslında temel alan. Birincisi bu benim fotoğrafa bakmamdaki amaçlardan ya da işte sebeplerden bir tanesi. İkincisi tabii ki şu anda görsel kültür üzerinden yapılan bu çalışmalar hem sanatçılar için hem araştırmacılar ya da akademisyenler için çok revaçta mı diyeyim ya da hani bu arşivler yeniden taranıyor ve bu arşivler işte tekrar eleştirel bir yaklaşımla ele alınıyor. Bunları bu arşivler üzerinden hem sanat üretimleri sanatçılar yapıyor. Mesela sanat alanında da bu çok fazla artık arşivler üzerinden yapılan çalışmalar. Aynı zamanda da akademide de bu arşivler ele alınıyor. Fotoğraf tabii bu arşivlerin en büyük, bu arşivlerde en çok yer kaplayan belki de materyallerden bir tanesi. Dolayısıyla fotoğraflar bir de hani malzemenin kendisi de çok fazla ipucu veriyor diyeyim. Yani bir metinden bir arşivdeki bir metinden ziyade atıyorum bir fotoğrafla karşılaştığınızda en azından benim için benim gibi çalışan insanlar için diyeyim size daha çok malzeme veriyor. Çünkü orada o fotoğrafta bir görünenler var bir de görünmeyenler var. Yani o kadraja dahil olanlar var dahil olmayanlar var. Burada aslında Türkiye'deki kısmına bakarsak Türkiye'de hani bu anlamda fotoğrafa bakan yani ilklerden biri sanırım Selda Tuncer. Ben de onun metnini çok önce okumuştum. Benim doktor tezim de aile fotoğrafları ile ilgiliydi. O dönem Selda Tuncer'in makalesiyle karşılaşmıştım. O da aile fotoğrafları üzerinden aslında bu aile albümlerinde yer almayan ya da işte bizim aile fotoğraflarına rastgele girmiş ya da rastgele çekilmiş fotoğraflar üzerinden nasıl bir okuma yapabiliriz? Sizi sorgulayan bir metniydi. Mesela çok etkilenmiştim. Oradan yola çıkarak da aslında biraz işte fotoğraflarda, yani aile fotoğraflarında ne görüyoruz? Ama aslında ne görmediğimiz de önemli, ne gördüğümüz kadar. Çünkü neyin gösterildiği ve neyin gösterilmediği aslında benim de araştırma konum olan o toplumsal cinsiyet rollerini inşa eden bir süreç. Ya da işte mesela bizim evlerimizde ki fotoğraf köşelerinde de hangi fotoğrafları oraya koyduğumuz, hangi fotoğrafları koymadığımız, aile albümlerine hangi fotoğrafların girdiği, hangilerinin girmediği, bütün bunlar aslında o inşa sürecinin bir parçası. Biz belki bunu bilinçsiz olarak yapıyoruz tabii ki. Ama işte sonra bir araştırmacı olarak ya da işte ben aynı zamanda bir fotoğraf sanatçısı olarak o fotoğraflara dönüp tekrar baktığımda oradaki kurulan hiyerarşileri zengin bir materyal olarak görüyorum ve işte o hiyerarşileri ortaya çıkarmak için çeşitli anlatılar kurmaya çalışıyorum ve de işte bu kitapta olduğu gibi araştırmalar yapmaya çalışıyorum.
0: Şimdi bir ara verelim ve sonra araştırmaya da geçelim. Ne çalalım bugün, ne istersiniz?
1: Ben aslında yakın zamanda izlediğim bir filmde karşıma çıktı. Aslında 2015 çıkışlı bir film ama bir müzik. Anna von Hauswolf'un Stranger şarkısı.

0: Merhaba tekrar. Ben Seval Şahin. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün program konuğumuz Eda Çekil. Eda Çekil ile birlikte geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde dadılık ve fotoğraflar üzerinden yaptığı araştırmayı konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında feminist bellek ve feminist tarih yazımı üzerinden ve fotoğrafın bir kanıt olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve ona nasıl bakmak ve gördük gösterdikleri kadar göstermedikleri üzerinden nasıl düşünmek üzerine konuştuk. Şimdi dadılara geçelim. Bu dadılar sizin nasıl ilginizi çekti ve nasıl bir meslekti bu yani bu dönemde?
1: Ben aslında bakım emeği üzerine çalışıyorum son yıllarda. Hem akademik çalışmalarımda hem sanat çalışmalarımda bakım emeği kadın emeği üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla tabii ki bu hani bakım emeği ve emek dediğimizde dadılarda benim çalışmamın bir parçası oldu. Ama fotoğraflarda dadılarla bakmam Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivindeki bir fotoğraftan oldu. Bu fotoğraf Füsun Ertuğ'un, çok sevgili Füsun Ertuğ'un Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni anlattığı bir metninde örnek olarak koyduğu bir fotoğraftı. Arşivden bir fotoğraf. Orada işte bir Cihangir'de bir evde bir dadı ve yanında iki çocukla bir fotoğraf. Arkasında işte oradaki kadının dadı olduğu bilgisi verilmiş. Cihangir'de oldukları bilgisi verilmiş. O fotoğraf beni çok etkiledi açıkçası. Çünkü hani daha önce yani hiçbir dadı fotoğrafına, ki çok hani fotoğraf arşivlerine çok bakan biriyim. Hiçbir dadı fotoğrafıyla karşılaşmadığımı fark ettim. Ya da karşılaştıysam bile hani onun dadı olduğu bilgisinin arkasında olmadığı bir fotoğraftı. Dolayısıyla bana çok ilginç geldi, çok çarpıcı geldi. Yani hiç karşılaşılmayan birisi fotoğrafta ve biraz hani onlar yani o aslında görünmeyen, hani dedim ya, fotoğrafla neyi göstermiyoruz, yani neyi görmüyoruz, ne saklanıyor, ne hatırlanmak istemiyor ya da önemsenmiyor. Dadıların o fotoğraflarda hiç olmadığını fark etmemle birazcık orayı kazımaya başladım aslında. Bir yandan çeşitli arşivlerde dadı fotoğraflarına rastlayabilir miyim diye baktım. Saltın arşivinde bir tane buldum. Saltın arşivindeki Sait Bey arşivinde. Bir de Tuna Pektaş diye sanatçı ve koleksiyoner. Onun arşivinde bir dadı fotoğrafı çıktı. O da aslında benim bu araştırmayı yaptığımı biliyordu ve hani pazarda denk geldiğinde böyle hemen beni arayıp böyle fotoğraf bulduğunu söyledi. O da çok heyecanlı bir karşılaşma anıydı benim için. Dolayısıyla böyle üç tane fotoğraf olmuş oldu ama onun dışında mesela bulamadım, ama ben araştırmayı tabii yazı tamamlandı ama ben yine araştırmaya devam ediyorum. Yine yeni dadı fotoğrafları bulmaya ve aramaya devam ediyorum.
0: Bir ara verip yani şey diyeyim burada size bölüyorum ama belki size ulaşmak isteyenler de olursa değil mi?
1: Evet,
0: Elinde
1: çok
0: dadı
1: güzel olur.
0: fotoğrafı olan ve bu araştırmanın büyütülmesinde yardımcı olmak isteyenler de size ulaşmak isterse nasıl ulaşabilirler? İster misiniz böyle bir bilgi paylaşmak?
1: Tabii ki çok çok isterim. Tabii ki çok isterim.
0: Sevinirim.
1: Instagram hesabımdan ya da işte okul mailimden, çünkü şey Instagram şeyde internette adımı arattığınızda okul mail adresim de çıkıyor. Mail de atabilirler. Çeşitli yollardan ulaşabilirler. Çok isterim.
0: Tabii buyurun.
1: Dolayısıyla o dadılara bakmaya başladım. Tabii dediğim gibi o işte o feminist bellek çalışmaları, İşte fotoğrafın neyin göstermediği derken aslında dadılara da gelmiş oldum. Dadı meselesi çok enteresan, çünkü hani dadıya baktığım zaman işte ev içindeki hizmetler aslında genel olarak bakıyorum. İşte Avrupa bakmıyorum, ben sadece dadıya odaklandım ama hani öyle bir literatür de çıktı karşıma. İşte bunun içinde mürebbiyeler var, işte cariyeler, beslemeler, evlatlıklar ve bu alanda çalışmış çok önemli sosyal bilimciler, işte araştırmacılar var hem Türkiye'de hem Avrupa'da. Ben tabii hani bir sosyal bilimci değilim aslında, ben sanat kökenliyim. Dolayısıyla hani onların çalışmalarından çok beslendim ve hani mümkün olduğu kadar hepsine ulaşmaya çalıştım. Tabii bu ve biraz kendimi dadıya sıkıştırdım, çünkü orada buldum dadı fotoğrafıydı ve hani daha genişletmek benim ve işte bu kölelik meselesine, tabii Osmanlı'da kölelik meselesine kadar gitmiş oldu ve o dönem işte Afrika'dan Türkiye'ye gelen, Osmanlı'ya gelen kölelerin işte çoğunun işte üçte ikisinin kadın olduğu ve daha sonra işte köleliğin kaldırılmasının ardından azat ediliyorlar ve işte çeşitli imtiyazlı ailelerin yanına işte dadı, bacı, işte aşçı olarak işe alınıyorlar. Aslında benim tam olarak odaklandığım nokta biraz orasıydı. İşte çocuk bakımını üstlenen ama mürebbiye de olmayan, yani Avrupalı işte yabancı dil konuşan birisi olarak değil, daha çok çocuğun diğer işlerini, bakım işlerini üstlenen kadınlar. Ve fotoğraflar, dediğim gibi üç tane fotoğraf buldum. Üçünde de hep dadı oldu. Yani bir tanesinde hiçbir şey yazmıyor ama diğer ikisinde mesela bir tanesinde dadı diye geçiyor. Diğerinde de sadece dadı diye geçiyor. Her seferinde dadı olduklarının vurgulandığını mesela fark ettim. Bu o baktığım şeylerden, fotoğraflardan çıkardığım bir sonuçtu. Hani onun o evdeki işlevi ya da işte oradaki emeği temsil ettiği meselesi, o yani fotoğrafların arkasındaki nokta bile her seferinde vurgulanmış. Aslında dediğim gibi aile fotoğraflarında çoğunlukla yoklar ama bir yandan da aslında o bir ailenin de dadının olması bir statü göstergesi de. Dolayısıyla aslında bir yandan da çok da belki şaşırmamak da gerekiyor. Ama tabii ki de bütün fotoğraflarda yoklar. Yani iki tane mesela o Sait Bey arşivinde sadece iki fotoğrafta, iki ya da üç fotoğrafta dadının kendisi vardı. Bir bu enteresanı, bir de tabii hani dediğim gibi o dönem imtiyazlı ailelerin yanına alındıkları için mesela ilk fotoğrafta Cihangir'de çekilmiş bir fotoğraftı. Diğer fotoğrafta da hep böyle işte bir tanesi mesela Moda'da çekilmişti. Ve böyle işte duvarlarda aile üyelerinin portre resimlerinin olduğu filan bir aileydi. Dolayısıyla fotoğraf aslında biraz böyle şey, ben kitapta da bir tane bir teorisyenin aslında söylediği bir şey bu. Biraz böyle dedektifçilik oyunu gibi, hani fotoğraflarda neyi görüyoruz ya da işte mesela neyi görmüyoruz, oradan küçük ipuçları toplamak ve o ipuçlarından bir takım sonuçlara varmak. Dolayısıyla yapmaya çalıştığım şey biraz buydu. Tabii elimde çok az fotoğraf vardı. Üç fotoğraf aslında bir araştırma için çok küçük bir veri. Ama tabii ulaşabildiğim fotoğrafa ulaştığım için o fotoğraflar üzerinden kendimce bir yorum yapmış oldum.
0: Evet,
1: Böyle.
0: ama bu büyümesi yani ve büyüdüğünde çok daha güzel
1: Evet.
0: şeylerle de karşılaşabileceğimiz çok heyecan verici bir proje bence. Çok ellerinize sağlık. Makalenizde çok keyifle
1: Ederim.
0: ve güzel bir şekilde okunuyor ve insanı çok düşündürüyor. Ben mesela özellikle biliyorsunuz 19. yüzyıl romanlarında dadılar, mürebbiyeler doludur. Onları bu fotoğraflarla okumak kim bilir bize de neler kazandırır. Sizin çalışmanız büyüdükçe bizim gibi farklı disiplinlerden birçok kişiye de yardımcı olacak bir araştırma. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim, umarım.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Ben bir son kapanmadan önce şey söylemek
0: Buyurun.
1: istiyorum. Yani bu kitaptaki birlikte yazdığım diğer yazar arkadaşlarım, hepsi benim 9 Eylül'den arkadaşlarım, 9 Eylül Üniversitesi fotoğraf bölümünden arkadaşlarım. Böyle bir aslında üniversite birliği, fakülte birliği de oldu ve sevgili hocamız Profesör Gökhan Birinci bizi bir araya getiren ve bu kitabı işte editörlüğünü üstlenen. Onlara da sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı zaten size de ulaşamazdı bu yazı. Dolayısıyla hem de Bağlam Yayınları'na, İffet Hanım'a da çok teşekkür edeyim bu vesileyle.
0: Evet, biz de hepsine selamlarımızı göndermiş olalım buradan birlikte. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Teşekkürler, görüşürüz.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
2: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Charles Bukowski.
0: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
5: Agora.
6: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
5: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Reklamlar.
7: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Reklamlar bitti.
8: Music of the World, İstanbul.
9: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

0: Hazırlayan ve sunan Kutay Derin Huay.
1: Cumartesi 17'de

0: Gezgin'in şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
1: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
2: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Notalarla Sohbet.

0: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Andreciğimle birlikte Apaçık Radyo'da yeni bir Notalarla Sohbet programında buluştuk sizlerle. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta duruşu, sohbeti, müziği, yansıması, bilgisi, zarafeti, inceliği, bakışı pek güzeldir üstelik. Saygı uyandıran, her şeyle güzel bir insan. Hem çok yönlü hem de müziği çok güzel bir konuğum var. Üstelik viola çalıyor. Daha ne isteyeyim ben? Konuğumun adı Göknel Özkök Sezener. Canım Göknel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Bizim standardımız içinde dinleyiciye şöyle bir Göknel anlatıyoruz önce. Tamam.
1: Kısa anlatıyoruz.
0: Göknel'in müzik hayatını anlatıyoruz.
1: Anlatıyoruz, tamam. Şöyle başlayayım. Şimdiden başlayayım. Aktif olarak müzisyenliğim devam ediyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda viola hocalığım devam ediyor.
0: Çok yönlü demiştim zaten. Evet.
1: Kitaplar, konserler. Zaten çok uzun yıllardır böyle devam ediyorum. Bunun dışında konuşacağımız çok şey var zaten, isterseniz siz.
0: Şöyle yapalım. Bence yeterince tanınmayan, bilinmeyen çok güzel bir enstrümanım var. Bize birazcık viola anlat.
1: Hatta viola'ya nasıl başladığımı anlatayım yani. Çünkü viola artık benim konservatuara başladığım yıllardaki kadar da değil, bilinmiyor değil artık. Dünyada da, ülkemizde de.
0: Güzel eserler de yazılıyor.
1: Evet, hem öyle repertuar açısından hem de iyi violacılarımız var artık. Hem ülke çapında hem dünyada zaten. O nedenle artık biraz daha bilinir bir enstrüman. Daha öne çıktı. Ama ben 88-89 yılında konservatuara başladığımda violonsest diyerek girmiştim aslında. Ama işte violonsele giremedim, işte bu kontenjanlar falan, öyle konservatuarlar
0: oluyor. Sınıfımız doldu, sana viola verelim. Evet.
1: Sen ne çalmak istiyorsun? İşte yaylı çalgı çalmak istiyorum ama keman çalmak istemiyorum. Ondan sonra orada bir işte kurtarıcı oluyor ya. O zaman Çiğdem Hoca, Çiğdem Altaş beni almıştı viyolaya. Ama bir ay sonra okula benim hocam, Anne Hoca geldi ve ben onun sınıfına geçtim. Ama isteyerek viyola seçtim ben. Ve çok severek başladım. Ve viyolayla başladım direkt, kemanla başlamadım. Enstrümanın başından itibaren çok sevdim. Ama o dönemlerde de işte viola hani çok da az deniyordu. Hani kemancı çok, biraz mesleki olarak da bize şey derlerdi. Viyolacı çok az zaten, hani çok kolay iş bulur orkestralarda
0: bak,
1: diye.
0: Bak.
1: Tabii ama hiç de öyle olmadı.
0: Tabii.
1: Ama çok çok sevdim enstrümanı her zaman. Birazcık benim karakterime uygun bir enstrüman seçmiş olduğum için de şanslıyım aslında ben. Çünkü her zaman viyolanın bir hikaye anlatıcısı olduğunu düşünüyorum ben, yaylı çalgılar içinde. Sesinden dolayı da, repertuarından dolayı da.
0: Ben de şeyini seviyorum, sahip olduğu tatlı koyuluğu seviyorum.
1: Evet, o nedenle de biraz viyolacılık, yani iyi viyola çalmak zor bir şey.
0: Evet.
1: Kişilik yani, oluşturmak, çünkü kişilikli bir enstrüman yapmak zorundasınız onu.
0: Şey düzeni, yay düzeni demeyeceğim ama teller de fark var mı kemanla?
1: Evet, beş aşağıdan tabii daha kalın sesli. Orta register bir enstrüman çünkü. Yani cello ve viol kemanın arasında. O yüzden biz alto'da o anahtarı çalıyoruz. Yani orta ses registerini çalıyoruz. O nedenle de aslında tabii viola da işte böyle klasik döneme baktığımız zaman, işte romantik dönemin de ortalarına kadar hep aslında böyle alttan alta, işte kemanların çaldığı melodilerin, ezgilerin altında daha çok eşlik, biraz daha armoniyi destekleyen bir şekilde.
0: Ama yönlendirici bir enstrüman, diye yönlendirici, bakıyor.
1: Evet, ama sonra işte artık birazcık Beethoven'da falan daha orkestrada ön plana çıkmaya başlıyor. Beethoven kendi de viola çaldığı için. Ama keşke bir de viola konçertosu yazsaymış.
0: Değil mi? Evet. Cello konçertosu da yazmamış.
1: Benim en sevdiğim keman konçertosu Beethoven'ın.
0: Değil mi?
1: Evet, viyolaya yazmamış ama viyolaya tabii kendi oda müziği eserlerinde de, orkestra senfonik eserlerinde de çok ciddi, daha artık tutti olarak öne çıkacakları, işte ilk temayı seslendirmek gibi filan, biraz daha duyulur hale getirmiş, göz önüne getirmiş viyolayı. Ondan ama sonra 20. yüzyıla yani kadar zaten yine yok.
0: İstediğin zaman çok edalı, nazlı bir enstrüman olabiliyor.
1: Yapısı öyle.
0: İfadesi, evet. İfadesi kuvvetli diye evet. Bakıyorum ben.
1: Şöyle, şimdi hep şey deniyor ya, işte viola keman kadar virtüözde bir enstrüman değil. Evet, değil. Olmak zorunda da değil. Çünkü yapıları farklı. Yani keman aslında daha dışa dönük, canlı, değil mi? Daha çevik bir enstrüman. Viola daha aslında hani oradaki fark hızda değil, anlatımda. Yani viola daha, dediğim gibi, daha koyu, daha melankolik, daha içe dönük, daha bir içe enstrüman. Dönük. Dolayısıyla bizim daha çok ses zenginliği, ses, yani viola artık 20. yüzyıldan sonraki viola ekolü de bunun üzerine gelişmiş zaten. Yani İngiltere'de mesela Lionel Turtis'in mesela en önemli, aslında viola'yı çağımıza taşıyan ve öncü olan isim o. Hem gerek eser yazdırarak ön ayak olup bestecilere bu enstrüman için müzik yazmak konusunda, hem bu müzikleri seslendirmek ve hem teknik hem de hatta form olarak bile kendisi bir yeterli bulmadığı için viyolanın önceki formunu, bu ses rengi, tını zenginliğini kazanabilmesi için Turtis formunda bir viyola da bunun üzerine bile çalışmalar yapmış. Dolayısıyla viyola ne diyordum? Anlatımı zenginleştirmek üzerine, ses rengi aramak, ses zenginliği, işte o ekol bunun üzerine biraz gelişmiş. Arşe teknikleri, güzel, anlamlı, ifadeli ses alabilmek üzerine daha zor bir enstrüman.
0: O zaman içe dönük bir enstrüman olduğuna göre yapısal olarak içe dönük, kendini dinlemeyi, kendini keşfetmeyi seven insanların daha iyi viola çaldığını düşünebilir misin?
1: Yok, aslında enstrümanı bilmiyorum ki, karakterle, tabii ki aslında karakterinizle ilgisi var. Çünkü hepimiz kendimiz gibi çalıyoruz aslında. İşte. Ben bunu kendimden birebir şöyle örnek verebilirim. Daha önceki yaşlarımda, daha gençken, çok telaşlı ve...
0: Çok yaşlanmış, merak ettim.
1: 20'lerimde, 30'larımın başında filan. Çok hızlı konuşan, çok hızlı böyle ışık hızıyla hareket eden bir insan olduğum için, dolayısıyla çalışım, müziğe bakışım, müziği yorumlamam, müziği anlamam da aynı hızda oluyordu. Ve zaman içinde kendi kayıtlarımı dinleyerek filan ne kadar aceleci olduğumu da fark ettim. Bunları sakinleştirmek, yavaşlatmak, daha üzerine düşünmek, biraz daha işin felsefesine inmek, sizin hayattaki ilerleyişinizle tabii, de müzisyenliğiniz olan...
0: Yaşam deneyimi tabii çok
1: ki,
0: önemli.
1: Yani hiçbirimiz, hiçbir müzisyen genç yaşlarındaki gibi 40'lı 50 yaşlarında yorumlamaz ki. Hepimiz aynı eserleri her yaşımızda seslendiriyoruz. Hiçbir zaman aynı olmuyor. Zaten işin güzelliği de orada aslında.
0: Zaten müziğin en güzel tarafı her çalışta yeni baştan yazılıyormuş gibi olmasında yatıyor. Yani... Evet. Onun için canlı konserleri kayıtlara tercih ediyorum demeliyim. Orada oluşuyor. Daha ilk notada oluşuyor.
1: O anı paylaşıyorsunuz
0: tabii,
1: siz de.
0: Yani çalan aslında. Sensin ama ertesi günü bir daha gene sen çalıyorsun ama gene o andaki o ortama göre başlıyorsun filan. Yani biricik.
1: Evet.
0: Hepsi biricik.
1: Bu söylediğiniz konuyu aslında Edward Said ve Daniel Barenboim'in çok güzel bir kitabı var. Burada bunun üzerine çok güzel bir söyleşileri vardır. Ben de orada okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Performans sanatçıları üzerinde o performansın ve seyircinin o anki müziği paylaşımı. Yani müzisyenin seslendirmesi ve o dinleyicinin o anki yarattığı atmosferi yaşamak. Halbuki bir saat sonra bile aynı şeyi, aynı solist çalsa oradaki her şey değişiyor.
0: Ama şöyle bakıyorum, siz müzisyenler nasıl bakarsınız onu tam bilemeyeceğim ama bir konserin başarılı olmasında dinleyicinin de katkısı var. Dinleyicinin ilgisi, dinleyicinin müziğe açık oluşu, dinleyicinin sizin sunduğunuz müziği alıp kabul edişi, sarıp sarmalanmaya izin verişi. Yani çok güzel bir konser yaparsınız, çok mükemmel çalarsınız ama dinleyici buna yeterince açık değildir. O zaman kalitesi düşüyormuş gibi oluyor konserin. Yani dinleyicinin her zaman için söylediğim şu, başka şeyle meşgul olmadan kendini müziğe bırakabilirse siz çok daha iyi bize yansırsınız diye düşünüyorum. Siz hissedersiniz onu çünkü.
1: Evet, öyle konserlerde yaşadığımız şeyler de oluyor, tatsız şeyler ama evet. Telefon da değil sadece. Evet, o telefon da değil artık. Yani bazen hakikaten izleyicinin zihinsel olarak orada olmadığını bile hissediyorsunuz.
0: İşte değil mi?
1: Kafa çünkü ulaşamadığı telefonunda bile oluyor aslında. Çalması gerekmiyor. Genel olarak zaten hani sadece konser değil, gündelik hayatta da öyle. Yani bir şeye konsantrasyonumuz yok. Hiçbir şeyi anlık doğru dürüst yaşamıyoruz ki.
0: Aceleniz var.
1: Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Kendini enstrümanında hangi seviyede görüyorsun?
1: Ya bilmem yani.
0: Bir öğretmen olarak kendini değerlendir. Hayır, ben öğrenmenin sonu yok yani. Öğrenmenin sonu yok yani.
1: Ben hala yeni teknikler deneyen ve her şeye açık bir müzisyen olduğumu düşünüyorum. Yani hala bir taraftan eğitmen olduğum için de kendimi daha iyi geliştirmek durumundayım. Yeni teknikler, şu an bile üzerine çalıştığım bir teknik var ve bunu iyi öğrenip öğrencilerime aktarabilmek, birlikte onlarla birlikte denemek istiyorum. Ya da bir öğrencime bir eser çaldırıyorsam, o eseri önce oturup dinleyip çalmadığım bir eserse onun üzerine çalışıp anlayıp biraz sindirip ondan sonra söyleyecek bir sözüm olana kadar, öğretecek kıvama gelene kadar önce benim çalışmam gerekiyor. O nedenle hala bir öğrenci gibi, ama zaten aslında müzisyen, yani sanatçı dediğiniz insanın zaten her an ya enstrümanı ya da yaptığı
0: şey,
1: öyle bir şey yok. Zaten dinlemek ve çalışmak ve yeni her şeyi takip etmek zorundayız zaten. Bu bizim işimizin doğası. Böyle olması gerekiyor.
0: Ayrıca da enstrümanının bilmediğin taraflarını keşfedebilmek ne büyük demle, ne büyük bir coşkudur. Çok heyecanlanıyorsundur büyük bir ihtimalle,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kendinizdeki değişimi de her bir konserinize bak, burada yani ne kadar güzel, bunu ne biçim tınlamış filan. Hani bunu nasıl yapmıştım ben, ne yapmıştım ben burada, nasıl düşünmüştüm? Bu çok önemli hakikaten.
0: Notlar alır mısın böyle şeyler için?
1: Ben not
0: yoksa doğallığına mı bırakırsın?
1: Doğallığına bırakmam çünkü o kaybedebileceğiniz bir şey. Onu pişirebilmeniz için aslında, yerleştirmeniz için çok sık tekrar etmeniz gerekiyor ki, gerek yazarak gerek çok çalarak tekrar ederek, yani kafaya yazmak, sonra onu sindirmek ki doğallaşsın. Çünkü sadece zihinde tasarladığınız gibi değil, onu refleks haline getirmeniz
0: gerekiyor.
1: Seyirciye ulaştırdığınızda
0: yapacak.
1: Evet, yani hani iyi çalışılmış bir konserle iyi hissedilerek çalınan bir konser farklıdır yani aslında. Hani müzik sizin böyle artık, hani sahnede konuşuyor gibi olmanız, konuşur kadar, sohbet ediyor kadar rahat olmanız gerekiyor
0: aslında.
1: Ama
0: sizin sizin bizimle sohbetiniz de böyle, enstrüman aracılığıyla.
1: Evet.
0: Bir şey dinleyelim mi sana? Bu viyolayı anlattık, şöyle dedik, böyle dedik, güzel dedik falan filan dedik. Nasıl bir tınısı varmış sadece viyola ile ilgili? Bir sonat getirmiştin bize. Hayır, evet. Anlatsana bize, kimin sonatı o?
1: O Rebecca Clark, bizim bu son konserimizden olan kayıt. 21 Mayıs'ta canım piyanist arkadaşım, partnerim Evren Büyük Burç Erol'la birlikte 21 Mayıs'ta Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiğimiz konserden bir bölüm. Rebecca Clark'ın viola sonatının birinci bölümü.
0: Tamam, dinliyoruz.

0: Dinleyicilerimiz bilir Gökmen'im, bazen kayıtlarda böyle küçük küçük minik minik azizlikler olabiliyor. Ama melodi o kadar güzel ve sen o kadar güzel çalmışsın ki, yani o pıt pıtlar güzel yansımayı engellemedi. Bu yeni teknik diyorsun, sen yeni tekniği burada kullanmış mıydın? Yani ne evet, zamandan beri?
1: Yani evet, bir süredir çalışıyorum. Tabii birazcık sağ el tekniğiyle ilgili bir şey. O da etkiliyor tabii. Daha rahat çalmanızı, daha rahat ses almanızı sağlıyor. Bu Kim Kardashian'ın hocasının tekniği. Bu böyle bir metot. Ve dünyada birçok biyoloji de artık bunu deniyor. Ben de bunun bayağı bir okudum.
2: Meraklı videolarını zaten.
1: Videolarını izledim. Önce kendim denedim falan. Çok çok rahat. Yani yeni şeyler keşfetmek çok güzel. Bu işinize de yansıdığı zaman olumlu şekilde. Daha ben motive oluyorum tabii ki.
0: Şimdi
1: yani
0: bu değişimi bizim fark etmemiz başka. Müzisyenlerin reaksiyonu nasıl?
1: Var. Yani Ayşegül ablacığım buradan da.
0: Kirmanoğlu.
1: Kirmanoğlu. O da mesela bu konserimize gelmişti. Sen Ayşe'ni mi değiştirdin ya falan dedi bana. Dedim ki bir şeyin değiştirmişsin. Violon mu değiştirdi? Yok Ayşegül abla, bir şeyimi değiştirmedim. Sadece bir yeni bir teknik deniyorum falan. Çünkü Ayşegül ablayı da biz uzun yıllardır birlikte çaldığımız için provalarımızda ondan da ben çok şey öğrenmişimdir. Onunla da müzik yapmak müthiş. Çok da özledim bu arada.
0: Evet.
1: O yüzden biz de hep Ayşegül ablayla provalarda güzel tını, güzel entonasyon. Hep bunun üzerine çok konuşup provalarımızın hep üzerinde durduğumuz şey bu aslında. Güzel ses elde edebilmek. Önemli olan bu zaten. Tabii, yoksa müziği aldık, notayı çaldık, işte hani iki prova yaptık, çıktık falan. Ya bunları artık zaten hepimiz çok çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz. Ama işin aslında güzel tarafı o prova süreci.
0: Zaten o oluşturuyor konseri.
1: O zaman seyirci zaten bence keyif aldığı konserler gerisinde çok uzun bir prova süreci olan, bir sürü yaşanmışlığı olan, konuşulmuşluğu olan konserlerin sonucunda oluyor. Ben kendi sahne hayatımda ben bunu deneyimledim. Bunu görüyorum. Bu taraf, yani farkındalığım da bu tarafta olduğu için buraya çok önem veriyorum aslında. Biz mesela Evren'le de piyanist arkadaşım konserimiz olmasa da biz her hafta sonu arkadaşıma buradan selam da göndereyim. Çok çok çok mutluyuz birlikte.
0: Kayıt yapın. Rebecca Clark kaydı yapın. Evet. İkiniz beraber ağırlayayım sizi.
1: Evet. Bunu zaten bu projemiz var. Onunla da öyle çalışıyoruz. Yani kahvelerimizi içip nota üzerinde sohbet ederek daha derinine inerek, yani hani bir Rus programı çalıştık bundan işte geçen sene hazırladığımız zaman da bütün Evren Moskova'yı, St. Petersburg'u da görmüş, oradaki köylere gitmiş filan. İşte o deneyimlerini bana anlattığı zaman biz ortaya başka bir şey koyuyoruz. Yani Shostakovich filan ya da Glazunov, Glinka çalıştığımız zaman oranın sesini hissetmeye çalışıyoruz. O ruhu vermeye çalışıyoruz. O derinliğe inmeye çalışıyoruz. Bu da çok karşılıklı paylaşımlarla çok kıymetli bir şey. Biz o süreci kendimiz için yaşadığımız için seyirciye sunması kalıyor. Yani hani tabii, bakın biz bunları yaşadık. Sahneden size bunu söylemek istiyoruz. Bu bütün derdimiz
0: ama
1: bu aslında. Dinleyici
0: de o hikayeyi kavrayabiliyorsa zaten konserin başarısı.
1: Evet.
0: Yani sen anlatabilmişsin evet, o hikayeyi demektir. Evet. Enstrümanını nasıl seçiyorsun?
1: Yani viola o
0: yani
1: kadar
0: kolay bir şey değil.
1: Değil
0: tabii.
1: Çünkü iyi viola bulmak çok zor. Yani iyi bir yola bulmak zor. Yani güzel, hani bir de bir taraftan da aslında kişisel bir şey bu. Hani kimi çok parlak, çok sesi, çok volümlü bir yola sever. Hani ben daha derin, daha tınısı olan, daha koyu enstrüman severim. O yüzden o seneler içinde hepimiz işte en iyi ya da elimize oturması da önemli tabii. Hani mesela benim bundan önceki sazım da canım Alp abinin sazıydı, Alp Altınır'ın. Evet, yani ben ondan önceki sazım da onundu. Ben o enstrümanlarla çok çok mutluydum. Fakat bir takım kendim kişisel zorluklar yaşadığım için enstrümanla çalma konusunda, elime oturmaması konusunda. Sonradan bu şu an çaldığım enstrüman Fransa'da bir atölyede yapılmış bir enstrüman. Eski bir enstrüman ama bir 25 belki hatta 35 sene. Lütiyesi belli değil ama ben onu bulduğumda hani çok mutlu oldum. Çaldım, çok rahat ettim. Sesini çok sevdim. Bana çok yakın geldi. İyi hissettim kendimi. Hı hı. Şimdi onunla çalıyorum.
0: Ya enstrümanın yediği var mıdır?
1: Yediği. Yani başına bir şey geldi. Var. İşte gelmemesi için gelmemesini için uğraşıyoruz. Evet. Yani kimi müzisyenim var, birkaç enstrümanı var.
0: Senin son konserin böyle ilginç bir hanım besteciğine eserlerinden evet. oluşmuştu. Hı hı. Bize anlatsana o proje nasıl gelişti? Yani etkilemiş seni ve evreni gördüğüm evet. kadarıyla.
1: Yani Rebecca Clarke'a Rebecca Clarke aslında bizim ülkemizde de çok yeni
0: evet.
1: Çalınan bilinen besteci. Çok da çalınıyor mu bilmiyorum ama hı. yani belki konser

0: Annesi Alman edebiyatına çok düşkün. Goethe'nin şiirlerini besteliyor Rebecca önce böyle. Edebiyata, doğaya falan çok yatkın bir kadın. Zaten müziğinde de şimdi İngiliz halk ezgileri falan var hep. Böyle hep eskiye, geçmişe. O hem insana dair o hikayeyi anlatma yatkınlığı var
1: Ama
0: eserlerinde. Çok
1: notaları,
0: etkiledi
1: notaları
0: beni.
1: işleyiş tarzı İngiliz.
0: Biraz
1: Kişinikli
0: izlenimci böyle, evet,
1: yani.
0: biraz böyle yani armonik olarak şey, modal yapıda evet o da var, böyle işte İngiliz halk ezgileri falan, eski ulusal müzik anlayışı çok bazı eserlerinde baskın, ama onun dışında mesela Debussy ve Ravel bazen öyle bir tınlıyor ki böyle, ah, böyle tamamen empresyonist bir tını yakalıyorsunuz. Kendisi çok iyi bir viyolacı bir kere, yani aslında kemanla başlıyor ama zaten Curtis onun da hocası, aralarında 10 yaş var ama yani tam ekolün içine doğmuş bir kadın besteci o dönem. Ama tabii ki işte İngiltere'de o dönem, yani zaten dünya genelinde, Avrupa'da da hani kadın besteci, kadın müzisyen hep geri planda. Yani hani yarışmada bile bir birincilik, bu 1919'da yazıyor bu sonatı. Ama yarışmada mesela kadın besteci olduğu için acaba o mu yazdı falan gibi böyle şaibeli konuşmalar ve birinciliği de vermiyorlar. Ya da örnek şöyle verebilirim. Kendi eserlerinden oluşan bir resital programı, kendi seslendiriyor hep ilk. Mesela Morpheus'u başka bir erkek ismiyle programa yazıyor. Diğer eserleri kendi ismiyle, en çok alkışı Morpheus alıyor mesela. Aa, kim bu besteci falan. Yani orada o cinsiyet ayrımcılığı falan, bunlara rağmen sonra biz dönem müziği bırakıyor, viyolayı bırakıyor, Amerika'da çocuk bakıcılığı falan yapıyor. Böyle çok katmanlı, çok üzücü şeyler yaşadığı, biraz da acılı da bir hayatı var.
1: Tatlı
0: Var
1: bir hüzün,
0: olma
1: tatlı bir
0: çabası.
1: hüzün var ama
0: Ama
1: müzikte.
0: evet, çünkü var olma çabası içinde bir kadın.
1: Acı
0: Yani
1: değil ama.
0: değil tabii aslında,
1: Acı değil,
0: mücadele.
1: hüzün. Evet.
0: Evet, hüzün. Çok bir de şey, böyle hani çok despot bir babayla büyümüş bir kız çocuğu. Viktoryen ahlak anlayışına sahip bir baba. Yani bütün bunlara direnerek bu müziklerin çıkması boşuna değil. Ben çok edebi buluyorum müziğini. Çok derin buluyorum. Ve Rebecca Clarke'ı şimdi daha ayrı seviyorum. Çünkü bizi evrenle buluşturan kişi de o. O da nasıl oldu? Ben kafamda hep Rebecca Clarke'ın eserlerinden oluşan bir program çalmaya karar verdiğim zaman,
1: Kimle
0: hatta
1: yapacağım?
0: bunu, evet, ve bir gün okulda, kantinin önünde Evren'le karşılaştık. Aa, nasılsın, iyi misin? Böyle her zamanki gibi sohbet ediyoruz. Dedi ki, ya ben Rebecca Clarke diye bir besteci dinledim. Aa, çok beğendim. Biz senle çalalım mı dedi. Böyle dedim ki, aa, gönderdi herhalde diye
1: Öyle
0: düşündüm
1: hayır,
0: yani. Gerçekten
1: sinyaller, onun
0: biz,
1: antenler açık, senin
0: evet.
1: sinyaller kuvvetli.
0: Ama zaten hakikaten öyleymiş, çünkü biz Evren'le senelerdir arkadaşız okulda. Ama hiçbir zaman da demedik ki birbirimizi, niye biz beraber çalmıyoruz. Çok da severiz birbirimizi uzaktan. Hep birbirimize çok saygılı, çok güzel bir iletişimimiz vardı. Aa, neden olmasın tabii dedim. Zaten biz bir başladık, sonra işte hani oluyor ya, nasıl oluyor, bir anda nerelere geldi. Müzik, hani her şeyimiz, hani müzik, çalışma ahlakı, disiplini, çalışkanlığı. Bir konseri niye veriyoruz? Bu
1: Değil mi?
0: provaları neden yapıyoruz? Ne için yapıyoruz? Bu, o kadar örtüştüğümüz, ortak fikrimiz var. Bu bence yaptığımız işe yansıyor. Çünkü biz her sahneye çıktığımızda insanlar, siz kaç senedir beraber çalıyorsunuz birlikte? Hani çok uzun yıllardır birlikte çaldığımızı düşünüyorlar. Aslında o kadar uzun olmadı.
1: Olmadı
0: Daha yeni,
1: ama
0: hatta yeni sayılır.
1: olsun, yaptığınız
0: Evet.
1: provalarda gitgide bütünleşiyorsunuz
0: Evet.
1: bence.
0: Sahnede çok rahat, çok güzel. Yani mesela aynı şeyi Ayşegül ablayla da ben hep yaşamışımdır. Sahnede, oh be, iyi ki bu işi yapıyorum dediğim. Hani böyle keyif, göz kırparak, gülerek
1: Değil
0: böyle.
1: mi?
0: O seyirciye de yansıyor. O zaman siz seyirciyi de zaten aslında avucunuzun içine
1: Ama
0: alıyorsunuz.
1: viyola ile klarnet de yakışıyor birbirine.
0: Çok, evet.
1: Yani.
0: Hakikaten
1: Yakışıyor
0: öyle. Yani
1: yani.
0: böyle aynı nefesle
1: Değil mi?
0: çalmak çok güzel bir şey. Evet.
1: Başka ne eserler, ne tür eserleri var Rebecca'nın? Orkestral, büyük
0: Yok,
1: orkestralar
0: koro
1: için
0: eserleri
1: filan.
0: var. Çok güzel bir triyosu var. Bir sonatları var ama daha çok vokal ağırlıklı, ses ağırlıklı eserleri var. Hmm.

0: Viyolacı olduğu için de neyse ki çok güzel bir sonat yazmış. O sonatın viyolonsel transkripsiyonu da var bu arada.
1: Ha.
0: Viyolon...
1: Viyolonselciler de çalabilir
0: yani.
1: yani. Viyolanın tınısını bulabiliyor musun o eserde? Hiç dinledin mi violonselden senin çaldığın
0: Dinlemedim,
1: sonatı?
0: dinlemedim.
1: Bence yeni
0: Be
1: başka bir esermiş gibi yansıyacaktır. Çünkü her
0: olabilir.
1: enstrümanın bir kendi şeyi var
0: Evet.
1: yani. Kendi
0: Şu,
1: yansıması var.
0: evet. Şöyle mesela Tertius ve sonrasında Primrose,
1: Hmm.
0: viyola repertuarını büyütmek amacıyla bir sürü transkripsiyon, yani uyarlama eser yapmışlar. Çünkü besteci daha yeni yeni sipariş ediliyor işte o zaman Walton'a, işte Hindemith falan, zaten o da viyolacı. Hani yeni yeni 20, ama 20. yüzyıldayız. Öncesi yok ki.
1: Walton'unki de güzel bak.
0: Çok güzel. Öncesi yok. O nedenle hani Çaykoski'ler, işte birazcık daha romantik dönem bir şeyler böyle adapte ediliyor viyolaya. Güzel de oluyor kimi ama kimi de olmuyor. Yani hani yapıyorlar mesela Sibelius Keman Konçertosu'nu da viola uyarlamasını, benim en sevdiğim konçertolardandır. Ama yani bazı eserleri de enstrümanına bırakmak lazım. Yani
1: Yani
0: her şeyi de her şeyde çalmak olmuyor.
1: altoya mezzo söyletmek de zordur
0: Evet,
1: yani.
0: yani hani tabii ki her şey her enstrümana uyarlanabilir ama
1: Tabii.
0: enstrümanın karakterini de göz önünde, bu çalma tekniğini de göz önünde bulundurmak gerek.
1: Tabii.
0: Hani yani o ifadeyi o oktavda veriyorsa, ay viola'da çok tize çıkamıyorsa, de onu aşağıdan çalalım dediğinizde, o zaman eserinde ne bileyim keyfi kaçıyor, tadı kaçıyor. Zorlama gibi oluyor bazı uyarlamalar.
1: Modern müzikte viyolayı nasıl buluyorsun?
0: Yani çok modernde bulamıyorum.
1: Bu
0: Yani bulmak da istemiyorum. Yani öyle demeyeyim ama yani çok hani tercih meselesi. Ama zaten bizim enstrümanımız artık hani 1900'lerden sonra kendi bir repertuar ciddi anlamda oluşturmaya başladığı için, hani şimdi Shostakovich, Hindemith, Şinitski mesela.
1: Ha.
0: Yani işte Penderecki sonat vardı. Bunlar çok güzel ama bu adamlar viyolayı gerçekten çok iyi anlayarak, bilerek
1: Ha.
0: bunları.
1: Ha.
0: Bunlar ciddi virtüöz de eserler mesela.
1: Tabii.
0: Zor eserler.
1: Tabii.
0: Ama hani daha günümüzde çok böyle ne bileyim işte elektronik müzikte de viyolayı biraz kullanmaya başladılar falan. Hani böyle iyice ne bilmiyorum o pek şey
1: Belki zaman
0: yapmam.
1: içinde
0: Evet.
1: al yani
0: Evet yani ön yargılı değilim.
1: alışma meselesi bir de
0: Evet.
1: yani müzik şöyle Göknil onaylamadığın müziği bile devamlı dinlediğinde onaylanacak bir tarafını buluyorsun.
0: Evet. İstedikten sonra.
1: Ha.
0: Yani tabii merak etmek, bakmak lazım. Önyargılı
1: Yani
0: değilim hiçbir zaman.
1: reddetmemek
0: Hı
1: lazım.
0: hı.
1: Yeni müzik aslında zamanın müziği.
0: Hı.
1: Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki sosyal yaşam ve hayat şartları zaten daha farklı bir müzik besteletmeyecek insanları.
0: Hı.
1: Yani adama kaos bestele diyorsun, kaosu besteliyor, sen
0: Ya.
1: dinleyemiyorsun. Öyle
0: Evet.
1: söyleyeyim.
0: Hı.
1: Çünkü o kaosun içindesin o
0: Evet.
1: bile. Senin aradığın melodi.
0: Hı.
1: Sen ben kendini bir akışa bırakmak istiyorsun filan. Ama ayrı bir kategoride değerlendirmek
0: Evet.
1: lazım. Şey aramamak lazım. Ruhuna iyi gelecek bir
0: Evet.
1: melodi değil mi?
0: Hı.
1: Ama arayışlar,
0: Hı.
1: ondan sonra yeni
0: Yeni
1: şeyler,
0: şeyler, evet.
1: neler olabilir, neler yapılır. Aa bak bu da yapılabiliyormuş
0: Hı.
1: falan gibilerinden. Onun için şeyde çok yadırgadımdı böyle kemanın telini çekiyor. Onu rezonansa bırak. Hani ni diyor. Bir de böyle huşu içinde o çalan kişinin yüzündeki ifadeyi gördüğün zaman o zaman diyorum ki o sadece kendi için yapıyor bunu. Kemanından nasıl bir şey elde edebileceğinin heyecanı yüzüne vuruyor. Çıkardığı melodinin değil. Yani o enstrümanını keşfetme
0: Evet.
1: olarak bakıyorum ben. Yeni
0: Keşif
1: müzik
0: heyecanı.
1: yeni müzik hep bir
0: Evet.
1: keşif peşinde. Sen bir başka parça getirdin bize Pasakalya. Ne onu anlat bakayım neyin nesi o?
0: İşte o da Rebecca Clarke'ın küçük parçaları var viyola için bir albüm olarak böyle. İşte ninni var. Bir tane işte ikincisi daha antik zamanlardan kalma bir ninni. İşte o albümdeki zannediyorum üçüncü parçada Pasakalya. Çok daha derin böyle yani güzel bir müzik.
1: Ne? O
0: Yani
1: zaman.
0: form olarak ben bir şey diyemeyeceğim.
1: Evet,
0: Bunlar
1: evet.
0: kısa kısa parçalar. ama daha böyle koral bir eser gibi.
1: Tamam, o zaman dinliyoruz. Tamam. Öğrendiğimiz kadarıyla bunda bir teknik azizlik yok. Kayıt azizliği yok. Şimdi. Dinliyoruz.

0: Evet, Rebecca Clark. Ben Gökden'in bana getirdiği bütün müzikleri programların içine dağıtıp çalacağım size. İznini aldım. Şimdi bizim bildiğimiz bir de yazar Göknil var.
1: Evet.
0: Bu yazar Göknil'in yazmaya iten böyle çocukluğuna dayanan güzel anıları var. Yani dinleme hoşumuza giderdi diye düşünüyorum.
1: yazarlık işte müzisyenlikten önce evet hayalim oydu. Küçükken işte okuma yazma öğrenmek, işte evde kitap okuyanlar, yazı yazanlar böyle güzel bir evin içinde olunca biraz da tabii içimde de varmış herhalde. Hani o tarafa işte bu illa hikaye anlatma isteği var ya o birazcık beni galiba itti. O her şeyin hangi evde başladığını da hatırlıyorum. Annemle dedemin o küçük yalıda denize bakan güzel ada vapurlarını izlediğimiz evinde. Dedemin çalışma odasında. İşte böyle şeyler var hala kafamda. Hala bu yaşıma kadar unutmadığım, taşıdığım. O görüntülerin eşliğinde hep çocukluğumdan itibaren hep işte yazmak ve bir şey hep yazarak ifade edebiliyordum kendimi aslında. İşte günlüklerimde ya da işte denemeler yazıyorum filan küçükken. O okuma yazma öğrenmeye başlama da çok erken oldu tabii ki. Sırf o daktiloda yazı yazabilmek için dedemin daktilosunda. Çünkü böyle parmak hani rastgele böyle harflere basarak bir şeyler çıkmadığını biliyordum yani. Yani bir şeyler yazmalıyım diye işte böyle sokak tabelaları okuya okuya işte 4,5 yaşında falan okuma yazmayı öğrendim. Yazmayı da
0: Yani
1: beraberinde yani çok hızlı bir şekilde.
0: küt diye bir bankayı
1: Evet. Evet, ha, evet.
0: okuyuvermişim,
1: Tabii banka ismi söylemiyoruz. Ama evet,
0: değil mi?
1: bir anda böyle işte orada heceleyerek bütün tabelaları öyle öyle. Tabii çok gezmemin de bunda bence payı var. Annem çok böyle hani gezen, eğlenceli insanlardı. Bizi de her yere taşırlardı. Yani anneannemin de böyle Samatya'da, Etiler'de, böyle İstanbul'un da en güzel yerlerinde arka. O zaman tabii hani
0: Tabii,
1: çok
0: tabii.
1: da uzun seyahat, hani Samatya'ya gitmek bizim oralardan böyle işte uzak. O otobüs yolculukları, otobüsten in, vapura bin falan. Bunların hepsi beni çocukken müthiş etkileyen.
0: Ama işte gözlemci olmanın getirdiği
1: Evet, işte
0: avantajlar da var.
1: martıları seyret. Ay orada gün ne güzel. Ay Ayasofya'ya bak. Yok kız, ay şimdi Kız Kulesi'nin tarafından geçiyoruz filan. Hep böyle dolu dolu, hep sürekli bir cebimde biriktirdiğim görüntüler. O görüntülerden ne hissediyorsam artık o yaşta bilmiyorum. Ama bir şeyler hissediyormuşum ki bence şu anda bütün yazdıklarım aslında hep o yaşımdan getirdiğim, o yaşlarımdan getirdiğim şeyler var.
0: Bu hani sana bir mesaj okuttum şimdi, sesiniz Kuşadası'na geliyor diye. O arkadaşımız çok güzel çocuk kitapları yazan bir arkadaşımız Serpil Ural. Şimdi onun biliyorum neden çocuk kitabı yazdığını da, sen niye çocuklara yöneldin? Onu bir söyle bakayım. Yani çocukluğundaki güzel hatıralar mı etkiledi seni?
1: Öyle çünkü
0: Çünkü
1: hep o
0: hani
1: yaşıma gittiğim için çocukluk çok güzel bir şey. Yani gerçekten bence insanlığın hayat en güzel evresi. Yani benim için ama gençlik de değil çocukluğum. Hani çoğu insan ah gençliğimi bir daha yaşayayım. Ben çocukluğumu tekrar yaşamak
0: Yok,
1: isterdim.
0: çocukluk gençliğinden daha güzel. Yani
1: Yani benim için de
0: yaşayabilmişsen
1: öyle
0: eğer.
1: evet. O yüzden herhalde çocuklara çocukluğumu anlatır gibi. Onlar da o anılarımdan da kopmamış oluyorum herhalde. Ama şöyle de bir şey var ya çocuklara da bir şey öğreteyim mesaj vereyim işte klasik müziği seviyorum. Hiçbir zaman böyle bir misyon edinerek mesaj vererek yazmıyorum.
0: Yok yok,
1: Öyle
0: hayır.
1: hiçbir amacım yok. Yaptığım hiçbir işte zaten.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim canım dinleyicilere. Göknil'in yazdığı bütün kitaplar benim torunumda var. Hepsi imzalı. Ama torunuma vermeden evvel önce hepsini ben okuyorum.
1: Benim ama çok yetişkin okurum da var. Çocuğu olmayan bu kadar artık 20 yıl oldu işte bu yıl 20. yılımı kutladım. Evet ilk kitabımın 20. yılı. Ama yani bu 20 yıl içinde hakikaten Yani yaptığım işte, ben her zaman dediğim gibi hiç sıfır beklenti. Hiçbir şey bekleyerek işte çok okunayım, çok sevileyim, çok para kazanayım, çok ünlü olayım falan filan gibi.
0: O zaman tıkanıyorsun.
1: Yok bence. Öyle bir şeyim yok. Ben zaten yazma sürecini seviyorum ve kendim için yapıyorum. Ha neden çocuklar? Çocuklara dediğim gibi yani benim çocukluğumun hikayeleri var. Yani Sihirli Mozart'ta bile var. Yani benim ilk kitabım çıktı Sihirli Mozart. Benim yani çocukluk arkadaşım büyük bir heyecanla aldı, okudu filan, dedi ki bu sensin, bu Mozart senin gibi konuşuyor dedi. Mesela yani o birazcık tabii ki kendinizden de, kendi hikayelerinizden de biyografi bile yazsam, sonuçta bir kurgu yaptığım için, roman kurgusu, mutlaka ufak tefek bir şeyler oluyor. Duygu yazmak anlamında. Onun ne hissettiği o karakterin. O nedenle aslında çocuklara yazıyorum. Ama büyük çocuklara da yazıyorum.
0: Evet. Ama işte ucu açık. Evet. Bu güzel bir şey.
1: Evet. Yaşsız kitap deniyor ya artık böyle. Hani yetişkinlerin de
0: genelde
1: okuduğu falan.
0: Zaten genelde bazen bakıyorum. Üslubu dahildir buna. Bazı çocuklar için yazılmış eserlerin aslında büyüklere çok daha güzel mesajlar verdiğini düşünüyorum. Ama çocuk da çocukluğunu bulur orada. Yani bir çocuğa güzel bir çocukluk nasıl yaşanır onu öğreten kitaplar diye bakıyorum ben çocuk kitaplarına. Orada gördüğünü, yaşadığını, orada hayal edebilmesini falan. Şöyle söyleyeyim sana. İleriye dönük programın nedir? Hem yazarak, hem kitaplar olarak, hem müzik olarak, konserler olarak, ki zamanımızı dolduruyoruz. Bize böyle ilerisi için Göknil'in geleceğini bir şey yapar mısınız? Yani neler bulacağız biz 2026 sonunda ya da 2027'de Göknil diye yazınca?
1: Çok uzun yıllar resital yapmamıştım aslında. Daha çok böyle orkestra ve oda müziği sürekli çok fazla oldu hep yakın zamana kadar. Şimdi hani evrenle zaten böyle bir şey yakalamışken hani bunu olabildiğince uzun soluklu devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla viola piyano repertuarı üzerine zaten şu an elimizde 3 program. Önümüzde zaten tarihi belirli ama tam hani yine de şimdi söylemek istemem ama konserlerimiz var. Şimdi bir Fransız İspanyol bestecilerden oluşan bir program hazırlıyoruz. Rebecca Clarke'ı devam ettireceğiz. O ondan önceki Rusya'nın 3 sesi.
0: Rus programı da
1: evet,
0: çok güzel.
1: O şu an elimizde 3 tane repertuarımız var. Bayağı önemli eserlerden oluşan. Bunları aslında bizim evrende en çok istediğimiz şey Türkiye'nin birçok yerine gidebilmek. Yani sadece İstanbul değil aslında. Tabii. Üniversitelere gitmek. Yani daha uzaklara gitmek. Orada bu programları belki karma bir şekilde seslendirmek. Bir albüm projemiz var. Ama onun için tabii zaman veremem şu anda. Bu konserlerimiz devam edecek. Ve ben buna birazcık daha viola ile ilgili bu şeyi devam ettirmek istiyorum, ikiliyi. Bir de yaylı triyom var benim, Trio Kalkedon. Yelda ve Ceren'le beraber çok güzel, çok iyi anlaşıyoruz ve hakikaten çok keyifli müzik yapıyoruz. Onlarla da bunu sürdüreceğiz konserlerimizi. Diğer taraftan kitaplarla ilgili şu anda Çok Evin Yok Kedisi diye bir kitabım var benim, onun ikincisini.
0: Müthiş, evet. bayıldım o kedi.
1: Şimdi o kedinin,
0: o çok tatlı bir hikaye.
1: Onun
0: yani
1: devamını yazıyorum, bitmek üzere aslında, bu yaz bitirip onu da tamamlayacağım. Ondan sonra var bir romanım daha yarım kalmış.
0: Çocuklara mı o da? Yoksa yani
1: o
0: şey
1: biraz
0: mi?
1: Daha büyük, biraz daha böyle oradaki karakterler birazcık daha büyük, hikaye biraz daha nasıl söyleyeyim? Böyle bir ada hikayesi. Onun üzerine çalışabilirim birazcık. Belli olmuyor ama ben hiçbir zaman kitapla ilgili bir şey tasarlamıyorum. Böyle bir anda bir şey geliyor ve o konuyla ilgili yazıyorum. Yoksa oturup şimdi ne yazayım diye hiçbir kitabım öyle çıkmadı benim. Hani şimdi ne konu üzerine yazayım falan diye düşünmedim. O anlık böyle bir şey oluyor. Bir şeyden etkileniyorum. onun üzerine zaten şey kendiliğinden oluyor. Birazcık öyle çalışıyorum.
0: Kitapların içinde müzik var mı?
1: Hangi kitapların?
0: Çocuk kitaplarının içinde müzik var mı? Müzikten kastım şu üslup.
1: Ha.
0: Yani
1: onu okur söylüyor. Yani benim özel olarak tabii
0: okurken ben yazarken, bunu hissedebiliyor musun?
1: Hissediyorlarmış. Yani ben çünkü yazarken hani işte tabii ki hep bir üslup ama herhalde 20 yıl içinde aslında bir üslubunuz oluyor üzerine çalıştığınız zaman bir işin. Çünkü o da bir pratik işi. Çokça çalışmanız, çok sık yazmanız gerekiyor. Ama tabii ki benim müzisyen olmamın mutlaka faydası var. Aynı şekilde yazmamın da müziğe faydası olduğu gibi. Yani bir eser metni, eser teksti okurken de ben aslında okuduğum romanlardan, kitaplardan tabii ki beslendiğim için müziğe onun da bir katkı, tabii ki çok katkısı oluyor. Aynı şekilde müziğin de ikisi bence birbirini besleyen ve birbirine yardımcı olan iki kanal. Ben onun farkında olarak ilerlemeye çalışıyorum hep.
0: Canım. Aa, teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Vallahi bak yine bitirdik. Evet, bitirdik. Bak gördün mü? Pıt. 55. Canım Göknel'im teşekkür ediyorum. Güzel şeylerden konuşmak güzel, sohbet güzel.
1: Hikaye anlatmak yani, güzel. Değil mi? Evet. Ben hep çocukların da zaten böyle büyümelerini diliyorum. Hikaye anlatılan çocuklar yani ailelerinin gençlik hikayeleri, ailelerinin aile hikayeleri güzel. Bunlar çok güzel paylaşımlar. Yani o yüzden de ben de hem müzikle hem yazarak aslında hikaye paylaşmayı seviyorum. Evet. Bunu paylaştığım zaman mutlu oluyorum. Bu işleri de bu yüzden yapıyorum zaten.
0: Ben de bugün seni konuk ettiğim için çok mutlu oldum.
1: Ben de değil çok mi? Mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Daima varlıklarıyla bize hep iyiye güzele taşıyan müzisyenlerimize teşekkür ederken haftaya bir başka programda tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
2: Notalarla sohbet.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yes. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Songur'a teşekkür ederiz. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
5: 2 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programından herkese merhaba. Ben Ümit Altaş ve Bahri Bayram Belen. Bugün ikimiz birlikte karşınızdayız. Bahri Bey, tekrar sizlere de merhaba diyeyim.
6: Merhabalar. Şanal Hanım'a zaten onu da söyleyeceksiniz.
5: Evet, anonsunu da yapacağız Şanal Hanım'a. Bugün teknik masada da Salih Işıker arkadaşımız var, bize eşlik ediyor. Bugün iki konuğumuz olacak. Şimdi ilk bölümde tabii 2 Temmuz. Apaçık Radyo dinleyicileri 2 Temmuz dendiğinde herkesin yakından hatırlayacağı, tabii ki 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'ta bulunan aydınların ne yazık ki bir kara leke olarak yakın geçmişimize geçen bir otelde herkesin gözü önünde gündüz vakti yakılmasının üzerinden tam 33 yıl geçti. Bu 33 yılı o ilk günden bugüne kadar hukuki sürecini takip eden, ciddi emek ve mücadele vermiş olan avukat Şanal Sarıhan'la konuşacağız. Şanal Hanım, hoş geldiniz.
7: Merhabalar, hoş bulduk.
5: Bizlere de
6: tekrar
5: zaman...
6: hoş geldiniz diyorum ben de Şanal Hanımcığım.
7: Merhaba, merhaba arkadaşlar.
5: Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Şanal Hanım Sivas'tan bağlanıyor. Her sene olduğu gibi Şanal Hanım bu yıl dönümlerinde Sivas'ta. Şanal Hanım, 33 yıl ve 33 yıl sonrasında adalet yerini buldu diyebiliyor muyuz?
7: Ben öncelikle sizlerden özür diliyorum. Dışarıda konuşuyorum. Bazı sesler yansıyabilir. Bu sebeple bağışlayın. Bugün sabahtan bu yana 2 Temmuz etkinlikleri nedeniyle Sivas'tayız ve Sivas'taki miting tamamlandı. 33 yıldır burada hem Sivas'ta yaşamlarını yitirmiş olan ailelerin yakınları, hem bu şenliği düzenlemiş olan, tamamen bilimsel bir nitelik taşıyan, bu şenlikle ilgili olarak düzenlemeyi yapan örgütlerin acıları, bu Sivas'ta sürekli bir biçimde 2 Temmuz'larda bir miting biçiminde bütün yıllar boyunca, günler boyunca ifade edildi ama özellikle mitinglerle ifade edilmeye, o çığlığın bütün Türkiye tarafından ve esas olarak yetkililer tarafından duyulması sağlanmaya çalışıldı. Bugün 33 yıl geçti, biraz önce sizlerin de ifade ettiğiniz gibi. Ve 33 yıl önce, yani 2 Temmuz'da Madımak'ta yakılmış olan 33 canımızın ve aynı zamanda yanarak ya da dumandan etkilenerek ağır yaralar almış olan, sayıları 60'a ulaşan insanımızın insanlarımızı yakanlarla ilgili dava ne yazık ki 2 Temmuz'dan 18 gün sonra ancak açılabilmişti. 18 günden 2 Temmuz'dan 18 gün sonra açılan bu dava neye işaret ediyordu? Acı çok yüksek ve bu yüksek acıyı bastırmak niyeti mi? Hayır. Neden hayır diyorum? Çünkü polis kayıtlarına göre 15 bin kişinin katıldığı bir katliamdı bu. Bizi dinleyen birçok arkadaşımızın ve şu anda sizlerin de anımsayacağı gibi Sivas'ta olmayanlar da televizyonlardan bu katliamı adım adım, saat saat, dakika dakika izledi insanlar. Alelacele açılmış bir dava 33 yıl boyunca 3 aşamada devam etti ve bu 3 aşamanın birinci aşamasında 15 bin kişilik bir katliam grubu hakkında açılan dava, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, adiyen adam öldürme ve terörle mücadele yasasına aykırılık diye 3 ayrı iddianame ile açılmıştı. İlk aşamada 200 kadar kişi gözaltına alındı. 15 binin yanında 200 kişi ve bu 200 kişiden de 121 kişi hakkında farklı cezalar verildi. Sadece 37'si hakkında idam cezası verildi. İdam cezası biliyorsunuz daha sonra yürürlükten kalktı. Yürürlükten kalkmasının ardından da bu sanıkların cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştü ve tutukluluk halleri devam etti. Ama kimlerin devam etti? İçeride tutuklu bulunanların, idam cezası almış olan sanıkların önemli bir bölümü salıverilmiş durumdaydılar. Karar aşamasına kadar salınmış durumdaydılar. Anayasal düzenleme dair ilga o dönemdeki Türk Ceza Yasası'nın yasasındaki düzenlemelere bağlı olarak böyle bir maddeden dava açılmış oldu. Ama pek çok sanıkta o 200 kişilik bir gözaltı süresi vardı ve bırakılanlar vardı diye ifade ettim. Bir grup sanık, aranmakta olan sanıklar, salınmış kişiler vardı ve salınanlar hakkında ne yazık ki yakalama mümkün olmadı ve salınanların hemen hepsi haklarında idam cezası bulunmasına rağmen örgütlü bir biçimde yurt dışına kaçırıldılar. Ve bunun ardından gıyaben tutuklu olan bir bölüm sanıkla ilgili yeniden yargılama sürdürüldü. İkinci yargılama ve üçüncü kez de son üç kişiyle ilgili süren yargılamalar böylece 93'ten bugüne kadar devam etmiş oldu. 2026'ya kadar 33 yıl süresince devam etmiş oldu. Şimdi elimizde ne var? Elimizde şu var, zaman aşımından düşürülmüş olan son iki dava sanıklarıyla ilgili düzenlemeler var. 30 yıl gibi bizim iç hukukumuzda biliyorsunuz zaman aşımı sorunu söz konusu. Zaman aşımından düşebiliyor. Her eylemin karşılığı olan cezaya göre zaman aşımı birbirinden farklı tarihlerde bilginiz içinde olduğu gibi. Bu suç yönünden ise esasında ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştüğü için idam cezaları en az 36 yıl yatmaları ve koşullu salıvermenin koşullarını sağlamış olmaları gerekirken sanıklar, içeride bulunan sanıklar da bir yıl kadar önce Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruyla en az 36 yıl kalmaları gerekirken salındılar ve 30 yıl kalmalarının yeterli olduğu gibi Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. İçeride bulunan 18 sanığın salınmış olduğunu şimdi biliyoruz. Bunlara karşı da itirazlarda bulunduk. Bu itirazlarımız reddedildi. Red üzerine de Anayasa Mahkemesi'ne bunlarla ilgili de bu infaz değerlendirmelerinin yanlış yapıldığı, hukuk dışı olduğu üzerinde durduk. Ama esas nokta bu kadar uzun süren bir davanın 2000'li yıllarında Türk Ceza Yasası değiştiği için 2005 biliyorsunuz insanlığa karşı suç da Türk Ceza Yasası'na girmişti ve biz bu eylemin, bu katliamın daha doğrusu bir insanlığa karşı suç niteliği taşıdığı, çünkü şenliğe gelen insanların Alevi topluluğundan olmaları, aydın gruplardan, aydın insanlardan, yazar çizerlerden oluşmaları, bunların daha çok sol görüşlü olmaları nedeniyle düşüncelerinden ötürü saldırıya muhatap oldukları ve bilmedikleri, tanımadıkları insanları sadece inançları sebebiyle, düşünceleri sebebiyle katlettikleri iddiası çok uygun düşen bu eylemin, üstelik insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı da söz konusu değil biliyorsunuz. Geriye de yürüyebilir, ileri de ileriye de aynı şekilde yansıyabilir. Biz ikinci yargılama aşamasında, o sırada yeni gruplar yargılanıyordu Sivas katliamı davasından. Erçakmak ve arkadaşları diye bir belediye meclis üyesinin yargılandığı ve altı da kaçağın yargılandığı davaydı. Bu iddiada bulunduk ama insanlığa karşı suç savımımız kabul edilmedi ve ne yazık ki bu davada zaman aşımından düşürüldü. Erçakmak ölmüştü, 146-1 ile yargılanıyordu. Diğerleri 146-3'ten 15 yıl en fazla ceza almaları gerektiği savıyla yargılanıyorlardı. Bunlarla ilgili de dava zaman aşımından düşmüş oldu. Nihayet en son 3 sanık, yine aranmakta olan, gıyaplarında yargılanan 3 sanıkla ilgili davada 2 yıl önce tamamlandı. İnsanlığa karşı suç savımız yine dikkate alınmadı ve sonuç olarak bu sanıklarla ilgili de yapılan işlem doğrudan doğruya zaman aşımından davanın düşürülmesi oldu. Temiz ettik. Temizimizden ret aldık. Bu durumda iken biraz önce ifade ettiğim, sanıyorum yinelemiyorum ya da yine yineliyorsam da altını çizmek istiyorum. İçeride olan 18 sanık hakkında 30 yıl uygulamasıyla tahliyeler oldu. Şu anda sadece soyadını anımsayamayacağım Bülent isimli bir sanık daha sonra yakalandığı için ve idam cezası alıp ağırlaştırılmış müebbete dönenlerden olduğu için cezaevinde, muhtemelen onu da eğer bizim Anayasa Mahkemesi'ndeki taleplerimiz, davamız kabul edilmez ise o da 30 yılı tamamlayınca tahliye olacak. Şimdi ilginç olan başka bir şey daha var. Bu sanıkların yargılama aşamasında yurt dışına gittiklerini ifade etmiştim. Yurt dışına giden 15 sanık vardı. Bu 15 sanıktan bir kısmı zaman aşımı süresi daha az ceza istendiği için zaman aşımı süresi dolunca Türkiye'ye geldiler ve zaman aşımından davalarını bizim bilgimiz dışında, bize bilgi verilmeden müdahil tarafa yürüyen davalarla ellerini kollarını sallayıp kurtulmuş oldular. Fakat 9'u ile ilgili durum çok ilginçti. Bu 9'u cezası kesinleşmiş olan kişilerdi ve biz her aşamada bunların davanın her aşamasında ve dava dışında da müdahiller adına bu sanıkların iadesini talep ettik. Ancak iade edilmedi. Gerekçe neydi? Bunların adiyen adam öldürmekle suçlandıklarıydı. Halbuki biraz önce bunu söylemeyi unuttum. Dosya önce Sivas'ta açılmıştı bu davalar. Sivas'tan Ankara'ya geldi. Ankara'da hem ağır ceza hem asliye hukuk mahkemesi bunun sıradan ve adi bir adam öldürme olmadığı, 146. madde üzerinde anayasal düzene yönelik olarak bir eylem olduğu savıyla görevsizlik verip DGM'ye dosyayı göndermişlerdi. Sonuçta karar da böyle çıkmıştı. Şimdi bu sanıklar, 9 sanık, yurt dışından her isteyişimizde mahkemeye gelen bilgiler şöyle oldu. Efendim, bunlarla ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık gibi bir iddia var. İnsanlığa karşı suç sayılabilecek bir eylem söz konusu değil. Eylem adi adam öldürme. Çünkü giden iddianameler o, gönderilen iddianameler o. Oysa o iddianamelere dayalı olarak açılmış davada sonuçta verilmiş olan idam cezası meselesi gündeme dahi gelmedi. Sonuç olarak geçtiğimiz hafta Alevi Birlikleri Federasyonu'nun organizasyonuyla Almanya Berlin Federal Parlamentosu'nda SPD'li milletvekillerine bu durum iletildi. Yani bugün insanlığa karşı suç işlemiş 9 sanık Almanya'dadır, korunmaktadır. Bunların iadesi sadece Türkiye halkının kendi adalet duygusunun tatmini için değil, bütün dünya için. Çünkü insanlığa karşı suçlar bütün dünya halklarını ilgilendiren suçlardır gibi bir açıklama ile görüşmeler yapıldı. Ben ve kardeşini yitirmiş, aynı zamanda kendisi yanarak kurtulmuş olan ve hala üzerinde önemli sağlık sorunları taşıyan Serdar dosyanın bu bölümünü anlatmaya çalıştık. Bunu talep etmeye çalıştık. Yani anlattığım öykü size herhalde adalet yerini buldu mu bulmadı mı? Anlatacağım daha çok şey var tabii. Bütün bu 33 yıl boyunca neler yaşandı, nelerle karşılaştık. Sanıklar nasıl sanık gibi değil, adeta onlar mağdur da biz sanıkmışız gibi muamele gördük. Bunları anlatmak oldukça uzun bir süreç ama sorularınıza yanıt vermeye çalışayım.
5: Şeyi sormak isteyeyim. Kamu görevlileri açısından nasıl bir 33 yılı bıraktık geride? İhmali bulunan kamu görevlileri. Çünkü biraz önce siz de söylediniz. Neredeyse televizyondan canlı yayınla adım adım izlenen bir katliamdan bahsediyoruz. Orada bir 33 yılı böyle geriye gidip özetlemeniz gerekirse orada neler oldu?
7: Şimdi biliyorsunuz bu şenlik Kültür Bakanlığı'nın da desteğiyle yapılmış bir şenlikti. Onun maddi katkılarıyla yapılmış bir şenlikti. Yani tamamen usule, hukuka uygun, demokratik kitle örgütlerine, kültür faaliyetlerinde kültür bakanlıkları bazı katkılar verebiliyor. Alabildiğine masum bir şenlik. Yani hangi şenlik masum değildir diye sorabilirsiniz ama aynı tarihte Sivas'ta bir de Pir Sultan Abdal heykeli dikilmiş. Bu heykelin de açılışı olacak. Aynı zamanda şenlikler olacak. Daha önce Banaz'da yapılan bu şenlikler Sivas'a taşınıyor. Şimdi burada şunu işaret etmeliyim. Bu şenlikten 1-2 Temmuz'dan bir gün önce emniyet fakslarına Müslüman kamuoyuna başlıklı Müslümanlar imzalı bir bildiri geçiyor. Emniyet faksına, bir takım kamu fakslarına, kamu görevlilerinin sahip olduğu fakslara, dairelere ve bazı mağazalara, yani Sivas'taki değişik yerlere, derneklere. Ne diyor bu? 1-2 Temmuz'da yapılacak şenliklerin özellikle Aziz Nesin konu edilerek bunun Müslümanlığa aykırı olduğu, dine aykırı olduğu, bu laiklerin burada ders, bu laiklere Sivas'ta ders verilmesi gerektiğini özetle ifade ediyorum. Tam sözcükler olmayabilir. Yani ders vermeyi açıkça ifade eden bir sayfalık bir bildiri her yere geçiyor. Ayrıca bir gün önce yani 30 Temmuz akşamı Sivas'a 200'e yakın, bunları polis tutanaklarından söylüyorum, dosyadaki tutanaklardan söylüyorum, 200'e yakın araç geliyor ve bu araçtan gelenler Sivas'ın belediyeye ait kimi konaklama yerlerinde, termal otellerde, Kur'an kurslarının, yatılı Kur'an kurslarının bulunduğu yerlerde tırnak içinde konuk ediliyorlar. Ve ertesi sabah kültür birinci gününden başlayarak cuma namazını izleyen tarihler itibariyle, saatler itibariyle bir takım gruplaşmaların, bir takım çoğalmaların olduğu gözleniyor. 1000 kişiden 5000'e, 5000 kişiden 15000'e çıkan bir güruh. Bir gün önce Aziz Nesin örneğin kendi başına yemek yiyor, yanında bir şey var, çalışanı var, onunla birlikte dolaşıyor falan. Herhangi bir şeyle de karşılaşmıyor ama ikinci gün çok sistemli bir biçimde hem kültür merkezi hem Pir Sultan Abdal derneği düzeltiyorum, heykeline yapılan saldırı, arkasından otele yapılan ve adım adım ilerleyerek yakma eylemine kadar tırmanan saldırı sırasında hiçbir güvenlik önleminin olmadığını görüyoruz. Askerden yardım isteniliyor, bir grup asker geliyor fakat sanıklar, eylemciler, en büyük asker bizim asker diye bağırıyorlar ve o bağırmalar sonucu asker kımıldayamaz hale geliyor. Güvenlik güçlerinin yeterli müdahalesi yok. Yani olayın önlenmesi konusunda ihmaller var. Önceden haber verilmiş. Birileri gelmiş. Bunlar tutanaklarda. Önlem alınması lazım. Bu yok. Ama bütün bunun yanı sıra aynı gün boyunca otelde bulunan, o sırada görevleri olmadığı için otelde bulunan ve bir süre sonra önemli bir bölümü yaşamını yitirecek olan insanlar, aydınlar, yazarlar, genç folklorcu çocuklar, her biri Ankara'ya ulaşmaya ve Ankara'dan yardım istemeye çalışıyorlar. Hiçbir şey olmaz gibi bir anlayış var. Ve olay olduktan sonra da o zaman başbakan olan Tansu Çiller'in vatandaşlarımız zarar görmemiştir diyor. Kim vatandaşlar? Zarar görmeyenler kim? İçeride yıkılmış insanlar var, yanarak ölmüş, boğularak ölmüş insanlar var, yaralılar var. Ve onun arkasından demin size işaret etmeye çalıştım. 18 gün sonra böyle bir olayda 15 bin kişinin o katıldığı iddia edilen olayda 200 kişilik, o da Sivas'ta bulunan bir grup, onlar da eylemci ama çünkü bütün bunların fotoğrafları, görüntüleri hep elimizde. Bunların dışındakiler yakalanmıyor. Bir takım örgütlerin adı geçiyor. Bazı kişilerin belli örgütlere legal ve illegal, kökten dinci gruplara dahil oldukları konusunda bilgiler var. Hatta kendi ifadelerinde var bazı sanıkların. Bunlarla ilgili araştırma yapılmıyor. Buna ne demek gerekir? Bütün buna ne demek gerekir? Yani nasıl izah edebiliriz? Gerekli bir soruşturma. Biz ÇAD olarak, o zaman ben ÇAD'ın başkanıydım. Ve ÇAD olarak bütün fotoğrafları kendimiz çoğalttık. O çoğalttığımız fotoğraflarda kimlik tespiti yapmaya ve neredeyse emniyete bu konuda yardımcı olmaya çalıştık. Sanıkların yakalanması için bu yapılmadı. Bunlar bulunmadı, huzura getirilmedi. Böyle bir durum. Ama şöyle bir şey de var tabii. Bunun öncesinde bir Kahramanmaraş var. Öncesinde yine Maraş var. Öncesinde Çorum var. Özellikle Kahramanmaraş, Maraş olayları. 103 insan, belleğim beni yanıltmıyorsa, 103 insanın hunharca katledildiği, bir otelde falan değil, kendi evlerinde, sokakta, her yerde katledildiği, o davada, bu dava arasındaki fark nedir? Belki Sivas katliamı davasında hukuk birimlerinin daha örgütlü bir biçimde sahip çıkması, barolarıyla, Çağdaş Hukukçular Derneği ile, Barolar Birliği ile, ailelerin daha hak arama bilinciyle ayakta olması, demokratik kuruluşlarımızın daha çok sahip çıkması, bu davayı gündemde tutan ve sonuç belki zaman aşımından düşmeyle sonuçlansa bile ilk bölümde en azından bir avuç insanın da olsa ceza almasıyla sonuçlanmış bir davaya ulaşmak gibi bir durum da söz konusu.
5: Belki özellikle bu anlamda siz ve sizle beraber diğer meslektaşlarımızın mücadelesini burada bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Ama bir taraftan da sizin aktarımızdan da Türkiye'nin en büyük, yani yakın dönemdeki en büyük katliamlarından birisi olan Sivas katliamında yani içleri acıtan bir sürü olayla karşılaştığımız, gerçekten bir kamu görevlilerinin hiçbirinin yargılanmıyor olması. Bugün belki günün sonunda, 33 yılın sonunda söylediğim şeylerden bir tanesi bu. Ama diğer taraftan da Anayasa Mahkemesi önünde siz de şey yaptınız, 12 yıla yakın sürece dosyanın bekletilmesi, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sözleri, sonrasında bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas katliamı hükümlerinden iki kişi hakkında vermiş olduğu aflar,
7: kararı. Ona karşı da dava açtık. Onunla ilgili dava da devam ediyor. Sonuçlanmadı. Danıştay'da o, biliyorsunuz. Sözünüzü kestim ama.
5: Rica ederim.
7: Birinde sanık vefat etti. Affından çok sonra, yaşlılık sebebiyle. O davayı düşürdüler. İtiraz ettik. Bu davayı düşürmeyin. Önemli olan af işleminin doğru olup olmadığıdır. Bu konuda bir kesin yargıya Danıştay'ın karar vermesi gerekir diye. Bu da devam ediyor. Özür dilerim, bir parantez.
5: Rica ederim. Diğer taraftan da herhalde siz de çeşitli röportajlarınızda vurguluyorsunuz ama sanki sanık avukatlarını yapan, yani oradaki sanıkların avukatlarını yapanın çoğu kişinin de bir ödüllendirme derecesiyle bakanlık, milletvekillik makamlarında da olduğunu daha sonra gördük.
7: Ne yazık ki,
5: yani
7: evet.
5: bu Adalet Bakanı olduğuna bile şahit olduk. Bir tanesinde de yine sizin röportajlarınızda geçen, hatta sanık avukatlığı yapan bir kişinin de davanın hakimi olduğuna da şahit olduk, değil mi Şanal Hanım?
7: Şeyi hatırlayamıyorum, hakimi olduğu konusunu hatırlayamıyorum ama dediğiniz çok doğru. 33 yıllık bir süreç içinde ve bunları birçok isim, o davada avukatlık yapan pek çok isim ya parlamentoda görev aldılar ya da kamuda önemli görevler aldılar. Şimdi hukuk mesleğinin, avukatlık mesleği de her yanıyla hukuku ilgilendiren mesleğimizin, yargıç olalım, avukat olalım, savcı olalım, esas temelinin insan haklarını savunma üzerine inşa edilmesi gerektiği, öyle bir inançla yürütülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Bu taraf olmak meselesi değil. Yani insanlıktan yana taraf olmak herhalde hukukun birinci emridir. İnsan haklarına dayalı hukukun elbette. Bu nedenle şeyi de ben hep gayretle karşıladım. Yani bir katliamı savunmak için avukatlık görevine soyunmak ya da bunu savunmaya çalışmak. Bu meslekte elbette herkes istediği alanı seçebilir, istediği alanda görev yapabilir ama böyle bir özü olması gerekir değil mi? Hani hukuk
5: Tabii.
7: güvenliği dediğimiz şeyin
5: Peki, şey
7: hangi
5: olarak
7: hukuk
5: size,
7: diye, hangi
5: çok
7: hukuk
5: haklısınız.
7: diye sormamız gerekir.
5: Son böyle 4-5 dakikamıza girerken Bahri Bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıdır ya da sormak istediğiniz?
6: Hayır, ben tabii Şenal Hanım'ın davayı takip ettiği dönemleri çok iyi biliyorum. Hatta yine aramızdan kısa bir süre önce ayrıldı. Ankara'dan Erşen Şansal da vardı.
7: Evet,
6: Davanın,
7: saygıyla analım. Evet.
6: onları biliyorum. Dolayısıyla bu program
8: 4'te canlı yayında olacağız.
7: Evet.
5: Bahri Bey'in zannedersem sesi şey yaptı ama sevgili üstadımız Ersan Şansal'ı da bir kez daha buradan anmış olalım.
7: Saygıyla analım. Evet.
5: Son 2 dakikamıza girerken siz tabii orada yoğun olduğunuzu biliyoruz. Başka bir programa da katılacaksınız. Son ne söylemek istersiniz? Bir de 33 yıl sonra tekrar Sivas'tasınız. İlk bölümde de özetlediğiniz bu 33 yılın sonunda Sivas'taki anmalarda değişen, sizin gözünüze çarpan, oradan bize aktaracağınız bir şey var mıdır? Bu son sözlerinizle bu bölümümüzü kapatmış olalım Şenal Hanım. Zannedersem Şenal Hanım'ın ses alamıyoruz. Peki ben devam edeyim. Şenal Hanım şu anda sesi kesildi.
6: Benim
5: Şenal
6: de.
5: Hanım'la evet
6: Evet.
5: Bahri Bey siz de
6: Evet.
5: düştünüz. Tam
6: Evet.
5: sorunuzda Ersan Şansal'a bir saygı gönderdik. Şenal Hanım da kesildi. Zannedersem Sivas'taki dediğim gibi şu anda anma ve oradaki bir program var. Bizleri kırmadı, bağlandı. İlk bölümde Şenal Hanım'la 33 yılın bir kısa özetini, 33 yıllık bir ne yazık ki hani ilk başta sorduğumuz soruyu, adalet yerini buldu mu sorusunu evet diye cevaplayıp anlatmak istediğimiz bir 33 yıl ne yazık ki bu soruya evet cevabını veremiyoruz. Ciddi adaletsizliklerin olduğu ve 33 yıl sonra da hala vicdanların en azından adalet merhemiyle iyileştirilmeye çalışılmadığı bir 33 yıl özetledi bize Şenal Hanım. Tabii biz de bu arada hem bu 33 yılı anısına hem de Sivas davası için bugün arada bir Sivas'ta yitirdiğimiz aslında 33 kişiyi sembolen de Hasret Gültekin'i anmak isteriz. Hasret Gültekin 1 Mayıs 1971'de Sivas'ta doğmuştu, İmranlı Han köyünde. 5 kız çocuğundan sonra gelen erkek çocuktu. Annesinin aktarımına göre de bu 5 kız sonrası gelen erkek çocuğa hasretlikten ismini Hasret koyduğunu söylüyordu annesi. Ve keşke ismini Hasret koymasaydım çünkü kendisine hasret kaldım şeklinde de röportajı vardı. Öldüğünde 1993'te yalnızca 22 yaşındaydı. Çocuğunu göremeden öldü. Gerçekten çok büyük bir kayıp sanat camiası açısından da. İlk albümü yayınlandığında Gün Olaydı albümü yalnızca 16 yaşındaydı. İkinci albümü Gece ile Gündüz Arasında yayınlandığında 18 yaşındaydı. 20 yaşında ise üçüncü albümünü yayınlamıştı. İlk defa Kürtçe müzik yasağını delen Nevroz albümünün de aynı zamanda yönetmeni ve aranjörüydü. 1990'lı yıllardı. Yani daha çocuk yaşta değinebilecek dönemleri düşünün lütfen. Son gecesinde çocuğunu göremeden ama ismini koyarak bu hayattan en azından katledilerek göç edildi. Ne yazık ki yakılarak çocuğunun ismi Kürtçe Rona Hilin yani Roni ışık ve aydınlık anlamına geliyor. Karanlık bir geceye aydınlık olması için konmuş bir isim. Biz de burada Sivas davasının 33. yılında hem Hasret Gültekin'i hem 33 canımızı buradan tekrar anmış olalım. Güzel, ışıklı, aydınlık günler umuduyla diyelim. Hasret Gültekin söylüyor, kucaklarım seni.

0: 1 Temmuz 2026 Perşembe Apaçık Radyo Hukuk Güvenliği programı devam ediyor. Teknik masada Salih Işıker arkadaşımız bize eşlik ediyor. İlk bölümde Şanal Sarıhan'la Sivas davasını, Sivas katliamını 33 yılı arkada bıraktığımız yılın özetini dinledik ve ne yazık ki adalet yerini buldu mu sorusunu da cevaplayamadık diyelim. Yani net gözüküyor ama biz yine cevaplayamadık diyelim. Umarım bundan sonrası için diyelim. Bir taraftan da Bahri Bey galiba sesim geliyor. Arada da Hasret
1: Evet,
0: Gültekin'i
1: evet.
0: çaldık. Yani inanılmaz gerçekten. İnsan her seferinde dinlediğinde insanın yüreği acıyor. 16 yaşında hani belki bugün sokağa tek başına bile çıkmasına bir anda böyle endişe duyulansa 16 yaşında Kadıköy Moda sahnesinde ilk resitalini veren Kürtçe yasağını 18'li yaşlarında delen bir sanatçıdan bahsediyoruz. Çok büyük bir kayıp Bahri Bey. Belki siz de bir şey söylemek
1: Evet.
0: istersiniz. Ondan sonra da konuğumuzu anons edelim. İkinci konuğumuza geçelim. Bir şey söylemek ister misiniz Bahri Bey bu
1: Evet,
0: konuda?
1: yani bu hep biz söyleriz ya acıyı bal eyledik diye. Şimdi bu türküyle de acımıza tuz bastık. Ama tabii bu olaylar aslında toplumların geçmişe bakarak yaşam hakkını, özgürlükleri, sanatçıları, hayatı algılamaları için vesile olabilirse, yani adalet yerini bulmasa bile adalet duygusu bizi yeterince tatmin etmemiş olsa bile bunlar bizim tesellimiz. Hasret Gültekin'in sesini bu programda duymuş olmaktan da doğrusu ben çok etkilendim.
0: Bir kez daha saygıyla anmış olalım. Şimdi önemli bir buluşmayı, dikkat çekici bir buluşmayı anlatmaya çalışacağız size. Konuğumuza bağlanacağız. 4-5 Temmuz'da Diyarbakır'da Demokratik

0: Kürt Hukukçular Konferansı başlığıyla 2 günlük bir konferans düzenlenecek ve 1000'e yakın avukatın katılımı bekleniyor. Konferansta demokratikleşme, ana dilde eğitim, kayyum uygulamaları ve barış sürecinin hukuki zemini başta olmak üzere birçok konu başlığı var. Gerçekten dikkat çekici bir buluşma. Şimdi bu buluşmada hem emeği olan bir kurumun aynı zamanda üyesi olan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Avukat Bünyamin Şeker konuğumuz. Kendisine bağlanacağız ve bu önemli konferansı amacını, içeriğini bizim için özetlemesini isteyeceğiz. Bünyamin, hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Sağ ol,
1: Hoş
0: çok teşekkür ederim.
1: geldiniz diyorum ben tekrar Bünyamin
0: Hoş
1: arkadaşımız.
0: bulduk.
1: İyi yayınlar, iyi yayınlar.
0: Yani
1: Sağ olun.
0: 2 gün dolu dolu bir konferans var. İlk önce biraz konferansın içeriğinden bahseder misin Bünyamin? Neler olacak? Sonrasında da amacını ve biraz da hedeflediğiniz konuları konuşalım, olur mu?
1: Olur. Tabii ona geçmeden konferansı tartışmadan önce önemli bir gündeyiz. Yani Sivas'taki 33 canı anarak, saygıyla, minnetle anarak başlamak istiyorum. Failleri ve bu dosyanın aydınlatılmasını, faillerin yargılanmasının önüne geçen, onu kapatmaya çalışan elleri de ya da işte ilgilileri de lanetleyerek programa başlamak isterim, sözlerime başlamak isterim. Aslında buradan da yola çıkarak hukukun, adaletin ne kadar önemli kavramlar olduğunu, ne kadar önemli meseleler olduğunu bir kere daha görüyoruz. Yani birçok olay, Sivas Madımak olayı gibi birçok olay Türkiye Devleti'nin yüzyıllık tarihinde böyle karanlık sayfalarda faili meçhul olarak ne yazık ki bırakıldı. İşte hukuk mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu aslında buradan da görmek, buradan da bağlamak istiyorum bu konferansın neye hizmet edeceğini biraz buradan tartışmak isterim. Yani konferansımız sizin de bahsettiğiniz gibi 4-5 Temmuz'da 2 gün dolu dolu bir konferans olmasını yani olması için gerçekten büyük bir emek, bir çaba var. Barolar, hukuk kurumları ciddi bir emek verdiler. Hep beraber bu çalışmayı bugüne kadar eksiksiz getirmeye çalıştık. Birçok akademi çevresi, demokratik ya daha doğrusu demokrasiye hizmet eden, ülkenin demokratikleşmesi için mücadele yürüten hukukçuların orada söz kurması için irtibata geçtik. Onları davet etmeye çalıştık. Şimdi konferansımızın ismi Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı. Şiarımız özgürlük, statü ve barış için demokratik hukuk. Yani yıllardır bu sahada, yıllardır bu alanda çalışma yürütüyoruz. Açıkçası hukukun demokratikleşmesi mücadelemiz var. Bu bireyi değil, devleti değil, bireyi koruyan, toplumu koruyan bir hukuk mücadelesi yürütüyoruz. Hukukun buna evrilmesi için, hukukun üstünlüğü ilkesinin tesisi için bir mücadele yürütüyoruz biz de. Kendi cephemizden ülkeye, hukukuna, ülke demokrasisine bu şekilde bir katkı sunma çabası içerisindeyiz. Bu 27 Şubat'ta Barış ve Demokratik Toplum çağrısıyla birlikte bir süreç yürütülüyor. Ülke şu anda taraflar bunun tartışmalarını, bunun gerekliliklerini, özellikle Kürt tarafı bunu gerçekleştirmeye çalışıyor, üzerine düşeni yapıyor ancak belli beklentiler de var. Yani devletin atması gereken, yapması gerekenler var. Devletin ödevleri, sorumlulukları söz konusu. Şimdi biz bu konferansta biraz buna dikkat çekmeye çalışacağız. Biraz bunu tartışacağız. Yani bunun başarıya ulaşabilmesi için, bu barış ve demokratik toplum sürecinin başarıya ulaşabilmesi için hukuken neler yapılması gerekiyor? Yani anayasal, yasal, kurumsal değişiklikler neler olmalıdır? Buyurun.
0: Bünyamin, ben istersen kısaca programı, çünkü şeydeyken hem merak eden izleyicilerimiz açısından, bu arada herkese açık galiba, değil mi Bünyamin? Tabii, program
1: bütün kurslara açık, evet.
0: 4 Temmuz ve 5 Temmuz'da Diyarbakır'da gerçekleşecek ve 4
1: 4-5
0: Temmuz
1: Temmuz Diyarbakır Çant
0: Çanta
1: Ahmet
0: Ahmet
1: Kültür
0: Kültür
1: Merkezi'nde, evet.
0: Merkezi'nde. Ben oturum başlıklarını sadece izninle şey yapayım. Ondan sonra da biraz içeriğine dair konuşma fırsatımız olsun.
1: Olur.
0: İlk oturum başlığı statüsüz bir halk gerçekliği Kürtler. İkinci oturum başlığı demokratik müzakere ve demokratik entegrasyon. Daha sonra yeni bir toplumsal sözleşme, demokratik anayasa oturumu ile devam ediyor. İkinci gün demokratik yerel yönetimler ve ekoloji oturumuyla devam edecek. Sonrasında toplumsal sözleşme bağlamında demokratik toplum ve kadın hukuku, barış ve ulusal birlik bağlamında Kürt hukukçuların ortak hukuki zemin arayışı, daha sonra Kürt hukukçuların ortak hukuki zemin arayışının mekanizmaları, kapanış konuşması ve sonunda da bir sonuç bildirgesinin sunulması olarak. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Atladığına
1: Yok.
0: dair.
1: Tamamen yani şey bu. Evet, programın içeriği bu şekilde devam edecek. 2 gün boyunca.
0: Peki kısaca şeyi özetleyebilir misin? Biraz önce de bahsettin. Şimdi 1000'e yakın hukukçunun katılacağı bir programdan bahsediyoruz ve çağrıcılar arasında da Özgürlük İçin Hukukçular Derneği,
1: Evet.
0: Diyarbakır Barosu, Muş Barosu, Batman Barosu, İnsan Hakları Derneği gibi kurumlar var görebildiğim kadarıyla, değil mi?
1: Doğrudur, doğrudur. Yani bölge baroların neredeyse tamamı var. 9 baro var.
0: Şeyi sormak isterim. Bu kadar geniş bir alanda, çünkü Özgürlük İçin Hukukçular Derneği çok geniş Türkiye çapında yayılmış bir örgütlenme alanı. Bu 2013 ve 15 yılında yine bir barış döneminde yapılan Kürdistan Hukukçular Konferansları vardı. Bu konferansın o konferans ile bağlantıları ve ayrılan yönleri nelerdir?
1: Doğrudur. Şimdi şöyle bakmak lazım. Yani 2013'te ilk aslında yani Kürdistan Kuzey Kürdistan Hukukçular Konferansı'yla ilk hukuk alanında ilk konferansı biz Kürt hukukçular olarak yapmıştık. O zaman ÖHD gibi bir örgüt kurumsal yapımız söz konusu değildi açıkçası. O konferans tartışmalarıyla birlikte sahada bir örgütlü kurum açığa çıkartma iradesi açığa çıkmıştı ve onun akabinde 2015'te işte o çalışmaları başladı. 2015'te ikinci konferans yapıldı ve ÖHD gibi yani o dönemde tabii MHD ve ÖHD iki farklı kurum örgütlenmişti. Sonrasında birçok kesim işte kurum gibi ÖHD, MHD de bu KHK'lerden nasibini alarak kapatılan iki kurumdu. Platform olarak sonrasında devam etmişti ve 2019 yılında tekrardan kurumsallaşma, kurumu tekrardan örgütleme iradesi açığa çıkmıştı. Bugün işte yani bir nevi belki bu iki konferansın devamı olarak bu üçüncü yani bu konferans yapılacak. Ancak içimiz yani içinden şu anda geçtiğimiz işte içinde bulunduğumuz süreç biraz o diğer iki konferanstan farklı bir süreci yaşıyoruz. Yani özellikle tartışmaların yani Kürtlerin işte hukuk içileşme meselesi yani devletle barışı eşit yurttaşlık çerçevesinde haklarının tanınması bir Kürt olarak haklarının tanınması bir etnik grup olarak tanınması yani Kürtlerin tanınması yasal olarak tanınması tartışmalarının olduğu süreçte biz hukukçular buna nasıl hizmet edebiliriz ya da biz buna kendi sorumluluğumuzu kendi görevimizi görevimiz nelerdir, neler yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz, nasıl ön açıcı olabiliriz? Bunu tartışma ihtiyacı olduğunu gördük ve böylesi bir organizasyonun örgütlenmesi için gerçekten işte saydığınız kurumlar, barolar, DATSAZ, İHAD, ÖHD, DEM ve DBP'nin hukuk komisyonları, Toplumsal Araştırmalar Vakfı, yani TOHAV, Asrın Hukuk Bürosu, yani birçok böyle bileşenli bir organizasyonla bu konferans örgütleniyor. Yani konferansın başlıklarından da anlaşılacağı üzere mesele tek düze bir şekilde açıkçası ele alınmadı. Yani çok böyle geniş kapsamlı yani tarihsel süreçten günümüze getirecek şekilde hem Kürtler bu 100 yıllık, 200 yıllık süre zarfı içerisinde nasıl hukuk dışı bırakıldı, nelere maruz kaldı, bu neler tartışılabilir, yani daha doğrusu oradan çıkartacağımız sonuçla bugünü nasıl inşa edebiliriz? Yani işte bu müzakere sürecine katkımız ne olur ve demokratik entegrasyonu nasıl sağlanabilir? Demokratik entegrasyon nasıl sağlanabilir? Tartışacağımız mevzu.
2: Ümitçim, aslında belki Bünyamin arkadaşımızla şeyi de söylememiz lazım. Aslında biz radyoda daha evvel devletin Ankara'da yaptığı toplantıya ÖHD'nin görüşlerini burada iki program konuşmuştuk. Belki Diyarbakır'da yapılacak bu toplantı ÖHD'nin dışında da baroları, insan hakları örgütlerini, diğer demokratik örgütleri de katarak belki ÖHD'nin temeldeki çerçevesini çizdiği konuları bir de onlarla tartışma ihtiyacı ve belki de onu geliştirme ihtiyacı duyuldu diye anlıyorum. Ben ne dersiniz bu konuda
1: Yani
2: Ümitçiğim?
1: şimdi
2: Ümit?
0: evet şey alıyorum, evet şimdi Bünyamin tam cevaplayacak da herhalde bari bir sizin sorunuzu.
1: Yani şimdi birbirinden kopuk zaten değerlendirmiyoruz meseleyi. Yani bu bir ihtiyaç da oldu. Yani sadece mesela kurumların değil, burada kurum dışında kalan, yani kurumlarda yer almayan, hem ÖHD üyesi olan hem ÖHD üyesi olmayan farklı çevrelerde, yani hem politik anlamda farklı çevreler bu konferansa delege olarak, katılımcı olarak dahil olacaklar. Aynı zamanda akademi çevresi bu konferansa dahil olacak. Yani çok geniş kapsamlı, çok böyle kapsayıcı tartışmaların yürütüleceği bir zemin oluşturmaya
0: Peki
1: çalışacak.
0: Bünyamin,
1: Yani
0: şimdi
1: herkesin görüşünü bir şekilde hukuk anlamında yansıyacağı, bu çıkaracak yasalar, işte anayasal değişiklikler ya da neler yapılması gerektiğine dair herkesin görüşünün yansıyabileceği bir zemin yaratmaya çalıştık. Yani ihtiyaç da vardı buna.
0: yani o zaman şey gibi anlıyoruz. Yani günün sonunda, konferansın sonunda çıkacak sonuç bildirgesinde aslında temel hedef demokratikleşme, hukuk devleti ve temel haklar konusunda atılması gereken adımların özetlenmesi gibi olacak. Aslında bir
1: Buydu aslında.
0: anlamda hukukçular tarafından bir yol haritası da hukuksal anlamda kısmen de olsa bu sonuç bildirgesinde temel haklar ve demokratik toplum kapsamında bir yol gösterici bir haritanın da oluşturma çabası gibi mi anlamamız lazım Bünyamin?
1: Şöyle bakmak lazım. İki boyutu var. Bir, çok geniş bir çevreyle, yani hem kurumsal hem işte bireylerle biz bu meselenin hukuksal boyutunu tartışacağız. Yani Kürt sorununun çözümünde hukukun rolünü tartışacağız aslında. Bir bu. İkincisi de bu günün sonunda, yani 2 günün sonunda sonucunda bir sonuç bildirgesi çıkacak ve bu sonuç bildirgesinin de bir, işte diyelim ki aslında hem toplumsal boyutu hem de devlet mekanizmalarına, hükümete yapması gerekenler, ödevlerini hatırlatma ya da işte bu burada atılacak adımlara dönük bir çağrıda bulunma. Bir bu boyutu var. Yine sonuç bildirgesinin ya da işte bu tartışmaların diğer boyutu da şu olacak. Bu kadar birleşenli bir konferansın şuna da hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii bu o tartışmalarda açığa çıkacak ama yani bu kadar geniş çaplı bir bileşenin toplandığı bir yerde Kürt hukukçuların bundan sonraki sürece kendi konumlarını, kendi durumlarını, kendi bulundukları noktayı da netleştirmesi, yani işte bir mekanizma oluşturma ihtiyacı var mıdır, yok mudur? Yani başlıklardan biri bu, siz de saymıştınız. Zeminde mekanizma arayışı diyoruz ya. Yani bunu somutlaştırmak. Aslında böyle konferansın çok boyutlu bir şeyi var. Yani çok boyutu var. İşte hem toplumsal boyutu olacak, çağrısı olacak, hem taraflara çağrısı tartışılacak, hem işte özelde devletin yapması gerekenler üzerinden tartışmalar olacak. Yani özellikle mesela yani bu yeni bir toplumsal sözleşme, demokratik anayasa başlığı meselesi biz önemsediğimiz başlıklardan biri. Yine demokratik yerel yönetimler ve ekoloji. Yani aslında orada yerel demokrasinin kalıcılaşması veya işte o Avrupa Özellik Şartnamesindeki çekinceler bağlamında şeyi tartışacağız. Yani işte o yetkilerin devri meselesinin tartışılması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden bu başlıklar aslında belli bir sağlamın sonucunda açığa çıktı ve günümüzün ihtiyaçlarına da cevap olabileceğini düşündüğümüz, cevapların bulunabileceğini düşündüğümüz başlıklar. Bu oturumlar sonucunda, bu iki günün sonunda, yani inanıyoruz ki oradaki işte 1000'e yakın avukatın, 600 delegenin oluşturacağı ya yürüteceği tartışmalar neticesinde hem sürecin önünü açabilecek, hem işte tarafların ya da işte devletin sorumluluğunu hatırlatabilecek bir sonuç açığa çıkartmayı düşünüyoruz. Yani buna da inanıyoruz. Hazırlıklarımız da bu anlamda gayet yerinde, güçlü geçti. Özellikle akademi çevresinin katkılarını önemsiyoruz. Yani gerçekten davet ettiğimiz, tartıştığımız akademisyenlerin de bu yönlü yoğunlaşmalarının olduğunu biliyoruz. Yani dolu dolu bir konferans bekliyoruz.
0: Son bir soru sormak isterim.
1: Tabii.
0: Zaten son dakikalarımıza da giriyoruz. Biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'ni Bahri Bey de biraz önce bahsetti. Birden çok kez programımıza davet ettik. Çünkü gerçekten yakın dönemde vermiş oldukları hukuksal mücadele anlamında özellikle adalet arayışında çok büyük bir boşluğu doldurdular. Özellikle de hukukumuzda var olmayan özgürlük kavramını hatırlatmak açısından da kapsayıcı, geniş bir kurum olarak da bazen sendika, bazen özellikle bölgede yaşanan ayrımcılıklar, bazen tamamen adil yargılanma hakkını ihlali gibi çeşitli konularda da hem yayınladıkları raporlara da başvurduk. Şimdi 1000'e yakın hukukçu, 600 delege, birçok kurumun olduğu bir alanda özgürlük için hukuk gibi herkesin ihtiyaç duyduğu temel bu kadar kapsayıcı bir kavram var ortada, ama bu kez dikkat çekici demokratik Kürt hukukçular dediniz özellikle. Bunun biraz daha daraltıcı olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa özel bir tercih mi, isterseniz onunla bitirelim. Bu özellikle hani yapılan şeyde, çünkü hukuk arayışı neredeyse Türkiye'nin temel bir sorunu. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği de bu hukuk arayışının amiral gemilerinden bir tanesi, vermiş olduğu mücadeleyle. Ama başka bir başlıkta şimdi görüyoruz. Bu artık özel bir tercih mi, bir daralma gibi mi düşünüyorsunuz? En son bu değerlendirmeyle bitelim, olur mu?
1: Yok yok, yani hani şu noktadan bakmıyoruz meseleye. Yani ÖHE'de bahsettiğiniz gibi gerçekten işte özellikle 2019'dan bu yana, yani yeniden kendini kurumsallaştırmasıyla birlikte ülkedeki birçok meseleye cevap olmaya çalışan, hukuk mücadelesiyle cevap olmaya çalışan bir kurum. Sadece Kürt hukukçulardan teşekkür eden ya da Kürt hukukçuların örgütlendiği bir alan da değil. Yani kendini demokrasi mücadelesinde, hukukun demokratikleşmesinde yani gören, bu ilkeleri benimseyen birçok farklı yani şey de var, kimlikteki arkadaşlarımız da var. Öyle görmek gerekiyor. Bu Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı da daraltmaya giden değil. Aslında sürecin en azından ilk adım olarak sürece ihtiyaç duyduğumuz bir tartışmaydı. Bu barış ve demokratik toplum sürecini biz Kürt hukukçular olarak aslında nereden bu mücadeleyi destekleyenler, ihtiyaç nerede var, nereden kendi sorumluluğumuzu nereden ele almamız gerekiyor ve nasıl cevap olmamız gerekiyor
2: Tamam.
1: sorusuna cevapla yola çıktığımız için böyle bir isim kullanıyoruz ya da böyle bir isim kullanma ihtiyacı hissettik, ama bu bir şey olacak, yani bu bir ilk adım olacak. Bunun farklı şeyleri de çıkacaktır. Yani farklı versiyonlarını ya da farklı bileşenlerle yaptığımız daha dar tartışmaların olacağı çalışmalar, çalıştaylar da yapacağız. Bu bir ilk adım ve bunu daha çok böyle işte Kürt hukukçuların kendilerini tarifleyecekleri, tartışacakları, aynı zamanda yine işte demokrasi mücadelesi içerisinde yer alan hukukçuların da yine kendini içinde bulacağı bir konferans. Yani ismi Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı, ama sadece Kürtlerin olduğu bir konferans da değil, öyle söyleyeyim.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Bahri Bey, sizin eklemek istediğiniz son 2 dakikamıza giriyoruz veya sormak
2: Evet,
0: istediğiniz
2: yani
0: bir soru var mı?
2: ben de bir şimdi Bünyamin arkadaşımızın söylediği gibi şimdi devlet de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'ni bu barış süreciyle ilgili düşüncelerini ve önerilerini almak için davet etti. Dolayısıyla özellikle Kürt hukukçular bu sürecin önünü açma konusunda hukuk denilen kurumun ve bunun mekanizmalarının ne olduğu konusunda belki buna ışık tutacaklar. O bakımdan ben bu toplantının başlığını bu nedenle daraltıcı değil, olaya özgü ve özel bir çalışma emek olarak görüyorum.
0: Bünyamin, son söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var
1: Son
0: mıdır?
1: şey yapayım, yani bir çağrıda bulunalım
0: Tabii.
1: yani dinleyicilerimize. Bu konferans dediğim gibi yani hani herkese, bütün hukukçulara açık bir konferanstan bahsediyoruz. Katkı sunmak isteyen, orada değerlendirmeleriyle katkı sunmak isteyen bütün hukukçuları biz 4-5 Temmuz'da Diyarbakır'da Çantaahmet Kültür Merkezi'ne davet ediyoruz. Herkesin orada bize güç katmasını da bekliyoruz. Bunu da en azından tekrardan belirtmiş olalım. Cumartesi saat 9.30'da başlayacak programımız. Bütün meslektaşlarımızı, hukuk camiasını oraya davet ediyoruz.
2: Ben
1: Çok
2: de
1: çok
2: başarılar diliyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ülkenin barışa giden yolunda önemli katkıları olsun dilerim.
0: çok çok teşekkür ediyoruz Bünyamin Şeker'e, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi, Avukat Bünyamin Şeker. 4-5 Temmuz'da Diyarbakır'da düzenlenecek, Çant Ahmet Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Özgürlük, Statü ve Barış İçin Demokratik Hukuk başlığıyla da düzenlenen 2 günlük konferansı bizler için özetledi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bahri Bey, dolu dolu bir program oldu. İlk bölüm 33 yıllık bir Sivas davası. Sonrasında da belki yani çok Cumhuriyet tarihinin en uzun sorunlarından bir tanesi olan Kürt meselesi, Kürt sorunu, barış
2: Ve
0: süreci
2: barış tabii. Ve
0: ve
2: barış
0: bu
2: tabii.
0: barış sürecinin özellikle de ele alınacağı, buna bir katkı oluşturması, demokratik toplum anlamında bir katkı oluşturması için de binlerce avukatın katılacağı söylenen bir konferansı konuştuk. Yine bol hukuk gündemli bir gün oldu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Songur'a teşekkür ederiz. Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Sarıbay'a teşekkür ederiz. Gündelik hayatın sosyolojisi.
6: Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu.

0: Bir Apaçık Radyo programından daha merhabalar. Bugün yayın konuğumuz Nurcan Usta ile kriz iletişimi üzerine konuşuyoruz. Doktor Usta, kriz iletişimi, halkla ilişkiler ve dijital kültür alanlarında çalışan iletişim akademisyenidir. Lisans öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde, yüksek lisans öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında tamamlamıştır. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim dalında kriz iletişimi açısından çok sesli yaklaşım başlıklı teziyle tamamlamıştır. Ayrıca çok sesli kriz iletişimi Retoriksel Arena adlı kitabı Kavalca Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır. Usta akademik çalışmalarının yanı sıra Manifold, K24, Mikroskop ve Substack gibi mecralarda medya, kriz, kültür, dijitalleşme ve sinema üzerine yazılar yazmaktadır. Bağımsız araştırmacı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için heyecan verici. Umarım verimli bir sohbet olur.
0: Rica ederiz. Dilerseniz ilk bir soruyla başlayalım. Kriz iletişimi üzerine düşünmeye, üretmeye nasıl başladınız? Söz sizde.
1: Kriz iletişimi üzerine düşünmeye başlamam aslında halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi içinde zamanla dönüşerek şekillendi. Kriz iletişimi birçok programda seçmeli bir ders olarak yer alıyor. Ama bana göre iletişim alanının ana tartışmalarından biri. Çünkü halkla ilişkileri kurumlarla kamuoyu arasındaki anlayış, ilgi, karşılıklı ilişki üzerinden düşünüyorsak krizleri de kurumlardan kamuoyuna aktarılan mesajlarla sınırlı görmemek gerekiyor. Kriz durumları toplumun neyi duyduğu, kime güvendiği, hangi anlatıya dahil olduğu üzerinden de okunabilir. Bunun yanı sıra kurumsal krizlerin yanı sıra aslında politik krizler, toplumsal kutuplaşmalar, gündelik hayattaki belirsizlikler ve sosyal medyada bir konu etrafında hemen oluşan yorum kümeleri bir iletişimci olarak benim zaten ilgi alanımdaydı ve gözlemliyordum. Yani sınırlı bir çerçevenin ötesinde aslında daha geniş idealleri ve soyut değerleri de sarsabilir krizler. İnsan hakları, özgürlük, sosyal adalet, ekonomik istikrarsız gibi gündelik hayatımızı etkileyen ve bir toplumu oluşturan bireysel ya da kolektif varoluşu mümkün kılan değerler bunlar. Bu değerlerin sarsılması daha sistematik bir soruna işaret ediyor ve bunlarla bir iletişimci olarak tabii ki ilgileniyorum. Ama dediğim gibi halkla ilişkiler alanında biraz daha kurumun kamuoyuna ne aktardığı üzerinden çoğu zaman literatürde ilgileniliyordu. Benim de Profesör Doktor İnci Çınardan'ın Kriz İletişimi kitabıyla karşılaşmam önemli bir eşik oldu. Oradaki kuramsal açılımlar ve sonrasında İskandinav literatürüne büyük çoğunlukla yakından tanıdım, oraya ilerledim. Orada da kriz iletişimini İskandinav literatüründe güven, katılım, müzakere olmadan düşünemiyorsunuz. Bunlar çok merkezi. Elbette bu yaklaşımları Türkiye'ye, yani Türkiye bağlamında düşünmek istedim. Bunlar her zaman kolay değil. Afetler, sağlık krizleri ya da politik krizler söz konusu olduğunda güven, şeffaflık ve kriz sonrası öğrenme açısından hala gidilecek yolumuz var ama tam da bu nedenle aslında bu konuları kriz konusunu Türkiye'de daha fazla tartışılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki, kriz iletişimi dediğimizde ne anlamamız gerekiyor ve bu alanda aslında hem Türkiye'de hem dünyada ne tarz tartışmalar yapılıyor?
1: Öncelikle krizi tanımlamak gerekiyor. Kurumların, toplumların ve bireylerin öncelikle hedeflerini, değerlerini sarsan bir olgu. Gündelik işleyişin bozulduğu, belirsizliğin arttığı, güvenin ve mevcut anlam çerçevelerinin sarsıldığı bir süreç. Varsayımlarımızın çöktüğü anlar aslında. Dünya bildiğimiz gibi işlemiyormuş gibi hissederiz kriz durumlarında. Bu alandaki temel tartışmalardan biri krizin olay mı süreç mi olduğu. Olay yaklaşımında biraz daha böyle ani işte bir kaza bir yangın olur gibi düşünülüyor ama süreç yaklaşımında kriz kümülatif olarak örgütün kusurlarının birikmesinin ve bunların göz ardı edilmesiyle oluşuyor. Yani bir afet Doğal afeti düşündüğümüzde ilk başta kriz deprem anıymış gibi görünür ama o yıkımın arkasında uzun zamandır ihmaller, denetimsizlikler, dayanıksız yapılar, sorumluluk almama kültürü gibi bir süreç var maalesef. Ya da deprem sonrasında depreme dayanıksız yaşam alanlarının oluşması da başka bir kriz. Yani o krizin devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden de bir bütüncül yaklaşım, krize hazırlık, risk iletişimi, müdahale, sorumluluk ve öğrenme gibi. Benim kitapta da temel aldığım aslında yaklaşım bu ve sosyal inşacı yaklaşım. Krizlerin baktığımızda nasıl anlatıldığı, hangi sorumluluk ilişkileriyle kurulduğu, toplumsal olarak inşa edildiğini söylüyoruz bu bağlantıda. Kriz iletişimi, kriz yönetiminin önemli bir bileşeni. Bu belirsizlik, işte istikrarsız ve belirsiz bir enformasyon toplumunda ve ortamında yürütülen bir stratejik iletişim aslında kriz iletişimi. Zaman baskısı, belirsizlik, tabii kamuoyu beklentisi, bu bir de çok sayıda aktörün olması artık. Sosyal medyada bunların seslerinin yükselmesi kriz iletişimini zorlaştıran unsurlardan biri. Farklı kuramsal yaklaşımlar var. Bunlardan bazıları nasıl savunma geliştirilir, özür, telafi, sorumluluk gibi. Bazıları kurumların itibarlarını nasıl ya da paydaşların algısı üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Daha güncel yaklaşımlarda sosyal medyada bu anlatıların nasıl dolaşıma girdiği ve dönüşüme uğradığı ile ilgili. Benim kitapta bahsettiğim temel aldığım retoriksel arena kuramı da bunlardan biri. Bize bu, yani bu kuram çok aktörlü ve birlikte inşa edilen kriz anlayışını düşünmemize imkan veriyor. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Bir kriz meydana geldiğinde açıldığı varsayılan bir sosyal alan var. Bu alanda kurumlar, medya, troller, sosyal medya kullanıcıları, uzmanlar hep beraber konuyla ilgili konuşuyor, çatışıyor, iletişim kuruyor, müzakere ediyor ve krizi şekillendiriyor. Arena ve ses metaforu burada önemli, bu kuramda. Bu arada bu aktörlerin hepsinin bir çıkarı ve yorumu ve stratejisi de var elbette. Sosyal medya biliyorsunuz aynı anda bir kimlik alanı. İnsanlar kendi değerlerini, politik konumlarını ve duygularını ifade ediyorlar. Bu da her krizi bir anlam mücadelesine çeviriyor aslında. Ve bu arena kelimesinin kullanılması çok aslında yerinde bir metafor diyebilirim. Çünkü kamusal ve dengeli bir müzakere yok esasında. Çatışmalı bir yapı.
0: Evet. Peki aslında kriz toplumu dediğimizde ne anlamamız gerekiyor ve krizler gündelik hayatımızı nasıl etkiliyor?
1: Kriz toplumu dediğimizde toplumsal hayat içinde süreklilik kazanan bir yapı karşımıza çıkıyor. İçinde yaşadığımız dünyanın işleyiş biçimlerinden biri, yeni normal. Yani ekonomik kırılganlıklar, iklim krizi, savaşlar, göç, enformasyon kirliliği, bunların her biri tekil olaylar gibi görünüyor. Ama gündelik hayatın genel atmosferini belirleyen daha geniş bir belirsizlik duygusu yaratıyor aslında. Ben burada Yunan mitolojisindeki Hydra'yı göstermeyi ve söylemeyi önemli buluyorum. Biraz çok başlı bir yaratık ve bu yaratık başlarından biri kesildiğinde yerine iki tanesi çıkıyor. Aslında bizim gündemlerimiz de artık böyle ve bu başlarla mücadele edebilmek için bir yöntem gerekiyor. Çünkü krizler çok birbirine bağımlı bir şekilde. Yani biz ekonomik İstikrarsızlık ve kırılmayla kutuplaşmayı artık ayıramıyoruz. Bunlar çok iç içe geçmiş ya da teknolojik dönüşümler. Bunlar iç içe geçmiş bir yapıda karşımıza çıkıyor. Toplumsal dayanıklılığı ve uyum yeteneğini bu anlamda güçlendirmeye yönelik çabalar her zamankinden önemli. Tabii ki kriz insanlık tarihi boyunca her zaman vardı. İnsanlar ilkel topluluklardan modern topluma kadar her dönemde farklı zorluklarla yaşamış ve bunlarla karşılaşmış, bu zorluklarla başa çıkmak durumunda kalmış. Ama bizim içinde bulunduğumuz çağ krizle kurduğumuz ilişki açısından farklı diğer dönemlerden. Daha sistematik ele alıyoruz. Daha gündelik hayatımızda medyada kriz kelimesini çok fazla kullanıyoruz. Bir yandan da bu küreselleşme ile birlikte aslında risklerin bir ülkeye, bir kuruma, bir aktörün sınırları içerisinde kalmadığını görüyoruz. Burada Bauman'a yine bir atıfta bulunmak isterim. O da akışkan modern koşullarda yaşamak belirsizliklerle dolu bir mayın tarlasında yürümeye benzer diyor. Bir gün patlamanın olacağını biliyorsunuzdur ama ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini öngöremiyorsunuz. Aslında bizim için gündelik hayatın içinde yerleşmesi, yani neye güveneceğimiz, hangi bilgiye inanacağımız, nasıl karar vereceğimizi sürekli yeniden düşündüren bir olgu. Markete giderken, okula gönderirken, çocuğunuzu aşı olup olmamaya karar verirken vesaire.
0: Peki, sizce kriz zamanlarında kullanılan dil ve terminoloji neden önemli?
1: Söylemsel mücadelenin önemli boyutlarından biri çünkü terminoloji kontrol, terimlerin seçimi krizin sınırlarını çiziyor. Yani neyin kriz olduğunu, neyin göz ardı edileceğini orada belirlemiş oluyorsunuz. Mesela bir olaya kaza demekle ihmal demek arasında fark var ve kurumun burada sorumluluk atfı da değişiyor. Kaza dendiğinde daha düşük bir sorumluluk almış oluyor. Burada daha az ya da belki karşılaşmayacak bir hukuki sonuçla. Bu açıdan kurumlar buna çok dikkat ediyor. Özür mü, savunma mı? O hukuki sonuçlarla karşılaşmamak adına. Mesela bir afet sonrasında asrın felaketi dediğinizde daha böyle doğaya bir atıfta bulunmuş oluyorsunuz. Ama ihmal dediğinizde daha böyle yapı denetiminden yerel yönetimlere kadar birçok başlık ve birçok sorumluluk olmuş oluyor. O yüzden her aktör kendi perspektifinden değerlendiriyor bu krize adlandırmayı. Metaforlar, çerçeveler, simgeler üzerinden. Terim değiştikçe anlam da değişiyor ve devletin refleksi, toplumun refleksi, medyanın yaklaşımı da değişiyor. Ve bu yüzden aslında güçle ilgili de bir mesele terminolojik kontrol. Pandemi döneminde de aslında bunu gördük. Benim belki araştırmaya çok kısa değinebiliriz sonra ama görüştüğüm kişilerde pandemi yerine plandemi denmesi, mesela oraya öyle bir atıfta bulunması, yaşanan şeyin kasıtlı, planlı ve sistem tarafından organize edilmiş bir şey olduğu fikri aşıyı eleştiren ve aşı karşıtı olan insanların anlam dünyasına dair bize bir fikir veriyor. Krizi de kendi çevrelerinde bu şekilde aslında şekillendiriyorlar.
0: Tam da aslında biraz daha kitabınıza daha da içinde yaklaşacağız. Sosyal medya mecraları ve kriz iletişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Akabinde de bize kriz iletişimine dair somut bir örnek verebilir misiniz çalışmanızda?
1: Aslında buraya kadar bahsettiğimiz bütün unsurlar nedeniyle sosyal medya kriz iletişiminin doğasına tabii ki çok güçlü bir şekilde etki ediyor. Anlamın ve iletişimin birlikte inşası söz konusu çünkü. Artık dinleyiciler pasif dinleyiciler değil, kurumdan kamuoyuna aktarılan mesajlarla yetinen ve bilgi paylaşan, yorum yapan, eleştiren, deneyim aktaran konumdalar. Bahsettiğimiz gibi bu farklı aktörlerin karşılaşmaları, yorumları, müzakere süreçleri krizi şekillendiriyor. Burada motivasyon da önemli bir unsur, belirleyici bir unsur. Neden insanlar bilgilerini, deneyimlerini aktarıyor buraya? Kriz anlarında bilgi edinmek, işte belirsizliği azaltmak, başkalarını uyarmak, duygusal destek aramak mesela ya da aidiyet hissetmek. Kendi görüşünü sadece göstermek için paylaşımda da bulunabilir. Bunların hepsi ama hepsi kriz algısının nasıl şekilleneceğini etkiliyor. Sosyal medya ile ilgili krize etkisi açısından bir diğer unsur hız meselesi. Yani aslında söylenti, yanlış bilgi, post-truth sosyal medyayla ortaya çıkmış kavramlar değil. Hep vardı ama altyapı ve bunun hızı çok hızlı yayılması, çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşabilmesi aslında yeni bir konu. Güven de burada önemli bir eşik. Yani ne kadar doğru bilgiyi verseniz de kaynağın güvenilirliği, kim olduğu ve işte kendi deneyimiyle çelişip çelişmediği üzerinden o bilgiyi alıyor ya da işte dolaşıma sokuyor ya da reddediyor gibi. Bir diğer önemli şey de algoritmalar, yeni eşik bekçileri. Kriz iletişiminde etkileyen unsur hangi içeriğin görünür olacağını aslında hangi bilginin öne çıkacağı hangisini göz ardı edeceğine karar veriyor. Sosyal ağların dinamiklerini şekillendiren şeyler bunlar. Somut bir örnek olarak da araştırmamdaki aşı iletişimi ben hem Sağlık Bakanlığı'yla Tabip Odası ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'yla bir yandan da aşıyı eleştiren bireylerle görüştüm. Farklı, çatışan, iletişim kuran ve müzakere eden aktörler bunlar. Alt arena olarak sosyal medyayı tanımlıyoruz. Alt arena büyük retoriksel arenanın içerisinde bazı seslerin etkileşime geçtiği dinamik bir alt sosyal alan. Burada sadece dezenformasyonla değil de işte kişisel deneyimler, motivasyonları ne ve etkileşimleri nasıl bunlara aslında bir de güven algısına baktık araştırmada. Arena hala açık. Yani pandemi dönemiyle sınırlı değildi araştırmam. Çocukluk aşılarına kadar devam eden bir konu vardı. Burada işte aşının yan etkileri, kişisel deneyimler, komplo anlatıları, bilimsel açıklamalar hepsini içeren aslında bir yerden bakmaya çalıştım. Aşıyı eleştiren kişiler, bireylerin katılım motivasyonları aslında ana akım medyada yeterince temsil edilmediklerini düşündükleri için sosyal medyayı daha özgür bir alan olarak görüyorlar. Ve o yüzden aslında orada daha filtresiz, daha doğrudan kamusal alanda bir ses üretmeye çalışıyorlar. Tabii orada da hem algoritma hem sansürle karşılaştıklarını söylüyorlar. Bir temsil eksikliği hissettikleri için aslında çevrim içi alanda hem böyle hashtag çalışmaları, çevrim içi alandan çevrim dışına taşınan işte mitingler düzenlemek, belki hatırlarsanız pandemi döneminde saha çalışmaları, toplantılar, basın açıklamaları ve miting girişimleri aktif olarak yer alıyordu. Örgütlü bir dijital aktivizm var aslında. Sağlık Bakanlığı'nın yani çok az bir ses ve çok az bir grup dediği bir grubun aslında çok geniş toplumsal kitleleri etkilediğini görebiliyorsunuz hala. Yani geçen haftalarda bir oyuncu ani bir ölümle vefat etti
0: Evet.
1: ve oradan konu aşının yan etkilerine ve aşı nedeniyle kalp krizlerinin olmasına kadar tekrar o arena açıldı ve o yorumlar devam ediyor. Sonrasında da galiba iklim konusuna arena genişledi. Şu an o konuyla ilgili çalıştıklarını biliyorum. Yani sistemli bir şey var orada açıkçası. Dilekçe metinleri var. O metinler web sitelerinde yayınlanıyor. Sonra Twitter, Facebook, Telegram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Bunun dışında grup içi bir jargonları var aşıyı eleştirenlerin. Mesela sıvı kelimesini kullanıyorlar. Çünkü aşı kelimesini sansürlediği için ya da onları engellediği için platformlara da güvenleri yok. Tabii sosyal medyayı özgür bir alan olarak düşünseler de. Dediğim gibi plandemi kelimesini kullanıyorlar ve işte bilinçsiz kitle gibi bir grup kendini hem kurumlara hem de yanıltılmış yani yanıltılmış olduklarını düşündükleri halka karşı konumlandırıyorlar. Ve işte küresel sistem aslında bir sistem eleştirisine gidiyor. Burada dikkat çeken şey kurumların arasındaki koordinasyon zayıflığı. Yani Sağlık Bakanlığı ve Tabip Odası'yla mesela İletişim Başkanlığı sadece çok önemli gördükleri durumlarda bu dezenformasyonu biraz daha böyle kontrol edebilmek için çalışmalar yapılmış. Ama onun dışında öncelikli olarak başka şeyler var. Dediğim gibi aslında Sosyal medya ve bireysel kullanıcılarla kurumsal aktörler birbirinden izole değil. Fakat yine de bu yankı odaları ve etkileşime geçmemeleri bu kriz iletişiminin bu şekilde ilerlemesine neden oluyor.
0: Peki son soru, kriz iletişiminde, çünkü sizin çalışmanız sosyal medya mecraları üzerinden gerçekleşmiş. Dijital erişim ve eşitsizlikler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çünkü sonuçta sosyal medya hayatımızı oldukça tabii ki domine ediyor, ama büyük bir ihtimalle herkesin erişimi eşit değil. Bu eşitsizlik ne gibi sonuçlar doğuruyor aslında?
1: Sosyal medyanın böyle dijitalleşmenin toplumdaki tüm bireylerin kamusal tartışmalara katıldığı varsayılıyor. Ama dediğiniz gibi dijital bölünme, bireylerin teknolojik erişim eksikliği ve medya okuryazarlığının eksikliği ve sansür gibi engeller nedeniyle retoriksel arenaya katılımı sınırlanabiliyor ve kamusal söylemde temsil eşitsizlikleri yaratıyor bu durum. Bir arenada var olmak, ses sahibi olmak, söylem üretmek ve bu söylemi dolaşıma sokmak anlamına geliyor. Ancak tüm aktörlerin bu süreçte eşit bir şekilde temsil edilmediğini görüyoruz. Aracılığı olarak yani bir aracılığı söylem üretimi, temsiliyet, işte fiziksel, kamusal eylemlerin dijital ortama taşınması gibi kısıtlı bir görünürlük elde edebilirler, ancak genellikle bunlar dolaylıdır ve mevcut güç dinamikleri içinde konumlanmalarıyla çok alakalı. Dolayısıyla bu temsil biçimi her zaman çok güçlü değil. Daha bu arenada var olabilmek ve görünür olabilmek için dijital ve fiziksel kamusal alanlara ihtiyacımız var. Temsili güçlendirecek stratejilere. Bir diğer faktör de aslında sansür. Burada yeni iletişim düzeninin bir başka yüzü bu. Arenaya müdahale çoğu zaman sansür yoluyla da gerçekleşiyor. Kriz anlarında uygulanan bu internet sansürleri bilgi akışında ciddi boşluklar da doğurabiliyor. Spekülasyon ve yanlış bilgiyle de dolabiliyor bunlar. Hükümetler genelde bu sansürü kamu güvenliği, nefret söylemini önleme gibi gerekçelerle savunuyorlar, ama toplulukların doğru bilgiye erişimi de kısıtlanıyor ve dezenformasyon daha hızlı yayılıyor diyebiliriz. Ama bir yandan da sivil toplumun örgütlenme kapasitesi ve toplumsal hareketlerin koordinasyon yeteneğini zayıf atmaya çalışsa da yaratıcı yeni ifade olanakları da mevcut.
0: Bize katıldığınız için çok çok teşekkürler. Programın sonuna geldik. Dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son bir cümleniz var mı?
1: Ben çok teşekkür ederim. Belki bugün hem dünyada hem Türkiye'de krizlerin tam ortasında yaşıyoruz. Bu yüzden krizlere bakış açımızı değiştirmemiz, daha sosyolojik bir yerden de toplum tarafından da ele almamız gerekiyor. Krizden sonra ne yaptığımız çok önemli. Neyi hatırladığımız, toplumsal hafıza, örgütsel kapasite ve öğrenme ve neyi tekrar ettiğimiz. Türkiye'de biraz bunu görüyorum. Tekrar tekrar her olay yeniden yaşanıyor. Bu nedenle yeniden düşünme, sorumluluk alma ve bu aynı sorunları tekrar tekrar üretmeme için derinlikle bakabilme çok güzel olur.
0: Peki.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Bugünkü ve önceki programlarımız Apaçık Radyo web sitesi podcast arşivinden, Apaçık Radyo'nun mobil uygulamasından ve çeşitli platformlardan dinleyebilirsiniz. Ve bir başka programda görüşene kadar hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selçuk Sarıbay'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
2: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of you. You do each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Filiz Çakıcı'ya teşekkür ederiz.

Dünyanın cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Açık Radyo 94.9 ve Dünya'nın Cazı programında yine sevgili konuğumuz Göver Kazancıoğlu ile birlikteyiz ve bugünkü programı olduğu gibi o hazırladı. Tema da onun, müzikleri de o getirdi. Ve dinlediğimiz parça Keith Jarrett'ın bir parçasıydı. Belonging adlı 1974 tarihli albümünden geldi ve The Wind Up adlı parçaydı. Bu programın teması, Göver'in hazırladığı tema, Keith Jarrett'ın parçalarını İsveçli gitarist Ulf Wakenius'un yorumlarıyla karşılaştırma gibi bir ilginç bir projeyle geldi bugün. Bakalım neler hazırlamış bize.
1: Teşekkürler. İlk sevgili Hakan Bey bana bu Ulf Wakenius'u verdiği zaman Allah Allah nasıldır acaba falan böyle bir şüpheyle aldım albümü ama dinleyince çok çok etkilendim. Gerçekten Keith Jarrett'tan o da çok etkilenmiş ve böyle bir albüm yapmış. Şimdi The Wind Up adlı parçayı bir de Ulf Wakenius'un gitarından dinleyelim.
0: Bu arada bir not koymak istiyorum. Dünyanın Cazı'nda yeni albüm şampiyonu bendim ama galiba Göver beni aşabilir. Çünkü bu albüm 28 Ekim 2005'te çıkmış ve daha Amerika'da çıkmamış bile. Amerika'da da çıkış tarihi Şubat'ta olacakmış. Bunu da not edeyim istedim.

0: Ulf Ekenius'un Notes from the Heart albümünden The Wind Up'ı dinledik. Dünyanın cazında bugün Jack'ın da biraz önce bahsettiği gibi değişik bir tema yapıyoruz. Keith Jarrett'ın parçalarını Ulf Ekenius'tan dinliyoruz. Gitarda Ulf Ekenius, Lars Danielsen double bass, cello ve piyanoda, Monten Lund vurmalılardaydı.
1: Bu albüm zaten komple sanıyorum Keith Jarrett bestelerine ayrılmış. Ve Ulf Ekenius'un 10. solo albümü. Ulf Ekenius'u özetlemeye müsaade edersen Göver, 16 Nisan 1958'de İsveç'te Halmstad kentinde doğmuş. 11 yaşında başlamış gitar çalmaya ve ilk başta elektrik blues çalıyormuş. Virtüözleri de duyunca bu konuda blues hastası olmuş ama kısa bir zaman sonra caz ağırlıklı müziğe dönmüş. Ulf'un aslında en önemli tarafı 1997'den beri Oscar Peterson dörtlüsünün bir üyesi olması. Ondan önce Barney Castle, Herb Ellis, Joe Pass gibi büyüklerin doldurduğu boşluğu dolduruyor. Yani Ulf Ekenius Oscar Peterson dörtlüsünde. Onun dışında da onunla beraber Carnegie Hall, Hollywood Bowl ve Blue Note gibi ünlü caz yerlerinde de konserler vermiş. Oscar Peterson dışında da beraber çaldığı isimleri sayarsam çok şaşıracaksın. Milt Jackson, Ray Brown, Joe Henderson, Herbie Hancock, Michael Brecker, Phil Woods, Clark Terry, Johnny Griffin, Toots Thielemans, Jack DeJohnette, Max Roach, Jim Hall, Art Warmer, Benny Golson, James Moody, Roy Hargrove ve Randy Brecker gibi kişilerle de çalmış. Ekenius böyle büyük bir yetenek. Gitarı da, ben de gitar meraklısıyım bilirsin, çok evet. Sevdim. Bu program için sana kişisel olarak da teşekkür etmek istiyorum.
0: Bir şey değil. Dünyanın cazcısı yani. Evet. Of, bak ediyoruz. Peki o zaman Keith Jarrett'la devam edelim. Keith Jarrett'ın My Song albümünden My Song. My Song.

0: iki içi yaratıdan dinledik. My Song, tenor ve soprano saksafonda Ian Garbrake, piyanoda Keith Jarrett, Parle Daniels'ın double bass'ta ve John Christensen vurmalılardaydı. Keith Jarrett'la ilgili ne söylesem bilemiyorum. Çünkü vallahi, o kadar çok şey söylenebilir ki.
1: Ben tek bir şey söyleyeyim. Yani kişisel sıralamamda bir numaralı caz piyanistidir benim için. Onu söyle. Başka bir şey söylememe gerek yok zaten. Gerek.
0: Peki bari ben birazcık anlatayım. Çünkü o kadar çok bilgi vardı ki hangisini getireceğimi şaşırdım açıkçası. Ve belki 3 yaşından beri piyano çalıyor. Derslerini 3 yaşından beri alıyor. Ve öyle bir şey ki zaten okula başlamış hemen sınıf atlatmışlar. 2 sınıf birden atlamış ve hiç yaşıtlarıyla alakası yokmuş. Yani çok hızlı ilerleyen bir çocukmuş her zaman. Ve 12 yaşından itibaren de profesyonel olarak çalışıyor. Klasik müzik eğitimi almış ve zaten klasik müzikle ilgili birçok çalışması var. Gerçi bununla ilgili önemli hayal kırıklıkları da yaşamış ama onları kendi deyimiyle tedavi edebildiğini söylüyor. Ve yine bir dahi çıkmış yani ortaya.
1: Dinleyelim o zaman. Neyi dinleyeceğiz? Ulfagenius yorumunu dinleyeceğiz.
0: Evet, My Song'un yine Notes from the Heart albümünden Ulfagenius'un My Song'u dinleyeceğiz.

Dünyanın cazında Ulf Wakenius ve Keith Jarrett'ı dinlemeye devam ediyoruz. Keith Jarrett'ın eserlerini Ulf Wakenius yorumlamış gitarıyla. Ve çok da hoş bir albüm çıkmış, Notes from the Heart albümü adıyla. Şimdi yine Keith Jarrett'tan dinliyoruz. The Cure albümünden The Cure.

Dünyanın Cazı'nda Keith Jarrett'ten The Cure albümünden The Cure adlı parçayı dinledik. Bugünkü programımızda Keith Jarrett'ın parçalarını Ulf Wakenius yorumuyla da dinliyoruz. Şimdi de Ulf Wakenius'un Notes from the Heart albümünden The Cure'u dinleyelim.

0: İsveçli gitarist Ulf Akeneus'un Keith Jarrett parçalarını yorumladığı Notes from the Heart albümünden The Cure'u dinledik.
1: Üç parça dinledik aslında. Üç parçanın da orijinal Keith Jarrett şeyle eşleşmelerini dinledik. Hakikaten yani aynı parçayı çalmış gibi olmuyorsun. Birinde piyano ağırlıklı ve Keith Jarrett, öbüründe de Ulf Akeneus ilginç yorumuyla hep farklı parçalar gibi geldi ama son bir parçamız kaldı. Onu da Keith Jarrett'tan seçti Göver Kazancıoğlu ve programın son parçası olacak.
0: Peki. Tokyo albümünden, Tokyo 96'da gerçekten çok keyifli bir albüm. Buradan da çok sevdiğim bir parçayı koydum. Billy's Bounce.
1: İyi akşamlar, iyi yıllar.
0: İyi akşamlar, iyi yıllar.

0: Dünyanın Cazı. Hazırlayan ve sunan Atilla Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Filiz Çakıcı'ya teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo.
5: Kainatın
6: tüm
5: seslerine,
6: renklerine,
5: hey!
6: Titreşimlerine
5: Apaçık.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe. Sizlerle Copernicus'un dün açıkladığı Haziran ayı deniz yüzeyi sıcaklık rekorunu, Lancet Countdown'un Avrupa raporundaki iklim ve sağlık uyarısını, ılıman kuşak türlerinin yok oluşunun hızlandığına dair yeni bir bilimsel çalışmayı, Birleşmiş Milletler Küresel Orman Hedefleri 2026 raporunu, Akberen'de Danıştay kararı sonrasında yaşanan hukuk krizini ve Büyükada'daki plaj yangınını ve Türkiye'yi bekleyen çölleşme haritasını birlikte ele alacağız. İlk durağımız Copernicus İklim Değişikliği Servisinden. Dün 1 Temmuz'da yayınlanan verilere göre küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 2026 Haziran ayında geçmiş tüm Haziranların rekorunu kırdı. Anomali mevsim normallerinin üzerinde 0,73 santigrat dereceye ulaştı. Copernicus Deniz Çevresi İzleme Servisi bu artışın temel nedenini Ekvatoryal Pasifik'te güçlenen El Niño koşullarına bağlıyor. Uzmanlar gelişmenin geniş çaplı deniz sıcak hava dalgalarını, artan deniz seviyelerini, stres altındaki mercan resiflerini, göç yollarını,

kararlı sağlık eylemi için pencerenin daraldığını vurguladı. Rapora göre sıcak hava dalgaları, hava kirliliği, vektörle bulaşan hastalıklar ve gıda sistemi kırılganlığı Avrupa'da yaşlı ve düşük gelirli nüfusu orantısız biçimde etkiliyor. Çalışma, sağlık sistemlerinin iklim uyumuna dönüştürülmesini, kentlerde erken uyarı ağlarının yaygınlaştırılmasını ve karbon nötr sağlık hizmetlerine geçilmesini acil öneri olarak sunuyor. Üçüncü haberimiz biyolojik çeşitlilik biliminden. 5100'den fazla bitki ve hayvan türünü kapsayan büyük ölçekli bir analiz var. İklim değişikliğinin ılıman kuşak türlerinde tropikal türlere özellikle kıyasla daha da sık yerel yok oluşlara yol açtığını gösterdi. Çalışma 10 yıllardır süren önceki varsayımların aksine yüksek enlemlerdeki soğuk iklim türlerinin sıcaklık artışının artık iklim penceresini aşmasıyla habitatlarını daha hızlı kaybettiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar koruma stratejilerinin yalnızca tropik biyolojik çeşitlik sıcak noktalarına değil, ılıman kuşak ekosistemlerine, dağ eteklerine ve göç koridorlarına kadar öncelik verilmesi gerektiğini vurguluyor. Yani mesele sadece tropikal bir mesele değil, bütün dünyayı artık ilgilendiriyor. Dördüncü haberimiz Birleşmiş Milletler'den. Küresel Orman Hedefleri 2026 raporu, 2017-2030 dönemi için belirlenen 6 küresel orman hedefi ve 26 ilişkili hedefin uygulama sürecine ilişkin en güncel değerlendirmeyi yaptığı rapora göre küresel orman alanları hala yıllık ortalama 10 milyon hektar üzerinde kayıp veriyor. Sürdürülebilir orman yönetimi altındaki alanların oranı hedeflerin çok gerisinde. Rapor, doğa temelli çözümlere yönelik finansmanın gelişmekte olan ülkelere adil dağıtılmasının ve yerli halkların doğrudan karar süreçlerine katılımının zorunlu olduğunu belirtiyor. Küresel orman değerlendirmesi 2030 hedeflerine ulaşmak için önümüzdeki 4 yılda ormansızlaşmanın yıllık olarak yarıya indirilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Ve gelelim Türkiye'ye. Akbelen'de mahkeme kararlarının uygulanmaması yeni bir hukuk krizini gündeme taşıdı. Danıştay, Muğla, Milas, Akbelen ormanı çevresindeki tarım arazileri için alınan acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Ancak bölge halkı madencilik operatörünün karara rağmen kepçelerle çalışmayı sürdürdüğünü duyurdu. Aynı süreçte uzun yıllardır Akbelen direnişinde yer alan Esra Işık'ın yargılandığı dava eksiklerin giderilmesi için 6 Temmuz'a ertelendi. Bölge halkı ve çevre örgütleri mahkeme kararlarına uyulmamasının hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir kaygı yarattığını, Akbelen'in yalnızca bir orman meselesi değil, aynı zamanda demokrasi ve yargı denetiminin sınandığı bir eşik olduğunu vurguluyor. Ve İstanbul'dan da bir yangın haberi var. Adalar bölgesindeki Büyükada'da bir plajda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ve yerel halk havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına aldı. Olay 26 Haziran'dan bu yana devam eden Türkiye Orman Yangını dalgasının şehir çevresindeki koruma alanlarına da sıçradığını gösteriyor. Adalarda doğa koruma statüsündeki alanların yaz aylarında artan turizm ve dikkatsizlik riski nedeniyle bir özel önlem gerektiğini ortaya koydu. İstanbul Adalar tarihi yapısıyla, endemik türlere ve doğal peyzajıyla ulusal koruma altında, yerel yönetimler daha net uyarı çağrısında bulunuyor. Geldik programın son haberine. Türkiye'nin uzun vadeli iklim haritasından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına dayanan projeksiyonlara göre bugün Türkiye topraklarının yaklaşık %5'ini etkileyen sıcak ve kurak iklim kuşağı 2040'lara kadar %70'e, 2070'te ise %80'e ulaşacak. Yağış rejimlerinin zayıflaması, sıcaklık ortalamalarının yükselmesi ve çölleşme riskinin İç Anadolu ve Güneydoğu boyunca genişlemesi bekleniyor. Uzmanlar bu tablonun tarım, gıda güvenliği, su kaynakları ve göç dinamikleri üzerinde derin etkileri olacağını, uyum politikalarının bugün yerel ölçekte hayata geçirilmesi, havza bazlı su yönetimi ve kurakçıl tarım yaklaşımlarının hızla yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Apaçık Radyo.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın dördüncü dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. Açılışımızın yeni bir parçayı da yaptık. Teneke Trumpet Sivas ellerini yayınladı bugün. Madımak katliamının yıl dönümü için üretilmiş bir beste. Bazen sözümüzü yüksek sesle söylemek için şarkı söyleriz, bazen de konuşmaya mecalimiz kalmadığı için bazen bağırmak isteriz şarkı söylerken, bazen de mırıldanmaktan fazlasını yapamayız. Bu ülkenin gördüğü en büyük katliamlardan biri Madımak katliamı. Hakkında ne diyebiliriz ki? Göz göre göre insanların öldürüldüğü, failleri zaman aşımından salınan, kimi avukatlarına ülkede önemli yönetici basamaklarına geldiği katliam hakkında ne diyebiliriz? 33 yıl oldu. Biz Pir Sultan Abdal'ın sözlerini mırıldanmak istedik. İşte böyle sunuyordu Teneke Trumpet. Hislerimize de tercüman oldular. Hem bu sözleriyle hem de bir araya getirdikleri bu işte parçayla Sivas Edirim Madımak katliamının 33. yıl dönümünde Açık Dergi'de açılış parçamız olarak yer aldı. Evet, haftanın dördüncü yayınım kültür ve sanat çevresinden kısa kısa notlarla devam edecek. Açık Dergi'de bir iki etkinlik önerisi aktardıktan sonra sizlere köşelerimize bırakacağız sözüm. Bu akşam Açık Dergi'nin yayınında önce Eko Kozmopolitan ve hemen ardından da Homo Ludens kuşaklarını yayında bulacağınızı hatırlatalım. Etmenis Behlil'le sinemalardan bölümünde tabii ki bir Perşembe klasiği olarak Kent Akgün'ün hemen ardından yayına girecek, yarın vizyona girecek filmleri Melis Behlil'den duyduktan sonra pek çok parça da seçtim sizlere. Madem kentte çok fazla etkinlik sayamıyoruz, kente damgasını vuran Jazz Festivali'ne geniş yer verelim istedim. Birazdan Robert Plant, Aruj Aftab ve Senem Dici'den arda arda parçalar duyacaksınız yayınımızda. Sonra köşelerimiz başlayacak. Eko Kozmopolitan'da bu akşam bir tekrar yayın var. Deniz Gündoğan İbrişim'in geçen hafta Perşembe günü Fatma Özer'le gerçekleştirdiği stüdyo yayını dinleyeceğiz hep birlikte. Boleka Dergi ve Aslı Erdoğan Edebiyatı'nı konuşmuştuk. Tanıklık ve kurmaca arasındaki sınırları değerlendirirken okurun başkasının kırılganlığıyla etik bir ilişki kurmaya nasıl çağrıldığını irdelemiştik. Bu söyleşiyi yeniden işiteceğiz, yeniden duyacağız ve Homo Ludens'e geçeceğiz. Homo Ludens'te Can Kantarcı canlı yayında yer alıyor. Nihan İşler'le oyunlarda hikaye anlatmanın farklı yollarını konuşacak bu bölümde. Et oyun kültürüne ilişkin yeni kuşağı Açık Dergi'nin Homo Ludens bu akşam da matematik, karşılaştırmalı edebiyat, bilim kurgu, FRP ve animasyonla şekillenen yaratıcı yolculuğundan söz edeceğiz Nihan Hanım'ın. Hafsalı ve Leyla'ya uzanacağız. Oyunların hikaye, sistem, teknoloji ve kültürel miras arasında nasıl köprüler kurabileceğini tartıştığımız bir söyleşi olacak bu. Saat 7.30'da 8 arası kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet, şimdi kentten notlarımıza geçelim. Etkinlik önerilerine bakmadan önce, ki çok az sayıda etkinlik olduğunu da söylemiştim, Deniz Göktaş'ın gözaltına alındığını zikretmek lazım galiba. Geçen gün de söylemiştik, hakkında soruşturma başlatılmıştı komedyen Deniz Göktaş'ın. Yurt dışı seyahati dönüşü İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında bu sabah saatlerinde gözaltına alındığını öğrendik. Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal eden 185 adet CİMER başvurusunun aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirildiğini belirtti bakanlık. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri ayrılan aşağılama suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığında yine bu açıklamadan bulduk. Yakalanmıştır ifadesi kullanıldı. Göktaş 02.07.2026 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir açıklaması hemen gerçekleşmişti. Neydi? Pek çoklarınız biliyordur. Aslında buna çalkalanıyor bir müddettir Türkiye'de kamuoyu. Evet, Deniz Göktaş hakkında İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sergilediği ve daha sonra YouTube üzerinde paylaştığı Ölü Deniz isimli stand-up gösterisinde dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açmıştı bu soruşturmayı. Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlanmış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştır denmişti. Evet, bugüne dek 8,5 milyon kez izlendi YouTube'da Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz gösterisi. Siyasi mizahın önemli örneklerinden biri olarak şimdiden tarihe yazıldığını da belirtmek lazım.
Evet ve bu sabah saatlerinde yurt dışı seyahatinden dönüşünde işte pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı Deniz Göktaş. Biz size bu yayını hazırlarken gelişme olmamıştı bu konuda ama muhakkak bu günün önemli gelişmeleri arasında zikretmek istedim. Bir kayıt yayını olsa da bu gelişmeleri de tabii ki hep birlikte takip edeceğiz. En geç yarın Sabah Açık Gazete programında duyabileceksiniz olup bitenleri. Biz de izliyoruz. Bu haberin ardından şimdi kent takvimine geçelim. Açık hava dedik. Deniz Göktaş'ın tüm Türkiye'de yankı uyandıran gösterisinin yer aldığı yerde bu hafta Caz Festivali etkinlikleri var demiştik. Hadi biraz ruh sağlığımız için neler olup bitiyor, kötü sanat çevresinde nadir de olsa neler gerçekleşiyor, onlara bir bakalım. Bu akşam Robert Plant var. Saving Grace grubuyla birlikte sahne alacak. Suzy Dian eşliğinde Caz Festivali'nin uluslararası konuklarından birisi. İlk duyulan konuklarından da birisiydi. Daha önce yine bir başka Caz Festivali'nde açık hava sahnesinde izleme imkanını bulmuştuk Robert Plant'i. Şimdi son grubun Saving Grace'de grubun ismini taşıyan albümünü seslendirmek için vokalist Suzy Dian'la İstanbul'da olduğunu biliyoruz heyecanla. Evet, Saving Grace, folk country, blues ve gospel etrafında usulca gezinen bir albüm. Bu hafta başından bu yana da kulaklarımızda parça parça duyuyoruz. Birazdan da bir Saving Grace parçasını ileteceğiz sizlere. Led Zeppelin'in söz ve ses hazinesi Robert Plant. Stairway to Heaven başta olmak üzere sayısız klasik rock tarihinin ismini yazdırmış bir isim. Led Zeppelin sonrasında da farklı türler arasında dolaşan üretken bir kariyeri var. Afrika müziğine, bizim de parçası bulunduğumuz coğrafyanın müziğine yakınlığı ve aşinalığı da pek çok müzisyenin malumdur. Biz de çok severiz zaten orada yapıp ettiklerini. Şimdi birazdan bir parçasını dinleyeceğimiz Saving Grace de Amerikan halk müziğinin farklı örneklerini yeniden yorumluyor. Büyük Usta bu akşam Harbiye'de Cemil Topuzlu sahnesinde olacak. Yarın da Aruj Aftab var. Caz Festivali'nde şimdi Harbiye'den çıkıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'ne geçiyoruz. AKM'nin tiyatro salonunda sahne alacak Aruj Aftab. Amerika'dan bir müzisyen. Bu akşam birkaç parçasını birden dinleyeceğiz. Evet, Night Rain albümünü 2 yıl kadar önce açık dergide hep birlikte dinlemiştik. Bu albümde yer alan Nagul isimli parçası. Sözlerini Urduca Eserler koleksiyonuna yayınlanan ilk kadın olan 18. yüzyıl şairi Mahlaka Bayi Şanda'dan almaktaydı. Ona birçok ödül, adaylık ve övgü kazandırdı yayınladığı albümler. Aftab New York sahnesinin de deneysel yüzünü de aynı zamanda bir parçası ve İstanbul'a Caz Festivali marifetiyle gelmekte. 3 Temmuz akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda yer alıyor Aruj Aftab birazdan. Onun sesine Açık Dergi'de hep birlikte işiteceğiz zaten. Biz bu akşamın bir diğer konserini hatırlatalım şimdi sizlere. Mac DeMarco. İki akşam arda arda parçalarını dinledik. Kanadalı şarkıcı bu akşam Küçük Çiftlik Park'ta canlı canlı izlenebilecek. Şarkıcı, söz yazarı, multi-enstrümantalist ve yapımcı diyebiliriz. Lo-fi müziğin efsanevi ismi Mac DeMarco. Bağımsız sahneye 2012 yılında adım attığından bu yana 6 stüdyo albümü yayınladı. En son gitar albümünde çok ses getirmişti. Evet, sıcak melodileri, sade ama derin şarkı sözleriyle bilinen Mac DeMarco. Açık Radyo'nun Bazı Şeyler Bir Türlü Kapanmak Bilmiyor isimli mini filmine de müziklerini vermiştim. Ona da ekstradan selam etmek, hasreten selam etmek gerek diye düşünüyorum bu akşam. Evet, Mac DeMarco severler Kanadalı şarkıcıyla Küçük Çiftlik Sularında buluşacaklar. Böyle aslında kentten notlar. Moda sahnesine bir kısaca uğramak istiyorum. Moda sahnesi halen aktif olan, yani kapıları açık, benim görebildiğim düzenli gösterilere ev sahipliği yapan bu mevsimde tek sahnem. Bugün yarın orada iki oyun tavsiyemiz var görebileceğiniz. Birisi Sevgili Arsız Ölüm Dirmit, Tiyatro Hemhal ekibinin Latife Tekin'in aynı isimli romanından sahneye uyarladığı ve 2017'den bu yana da izleyici karşısında olan gösterim. Nezaket Erden'in tek kişilik performansı çok seviliyor ve beğeniliyor yıllardır. Moda sahnesinde bu akşam 8.30'da izlenecek. Oyunun Temmuz ayında da temsilleri oluyor bu arada. Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda bir açık hava gösterisinin 14 Temmuz'a
tarihlendiğini görüyorum. Sonra Temmuz sonunda yeniden moda sahnesine dönecek. Sevgili Arsız Ölüm, Dimit ama en erken bu akşam modada izlenebilmekte. Yarınsa aynı alanda moda sahnesinin son prodüksiyonu Blues Cat gösterisi yer almakta. Moda sahnesinin pek çok oyununu sahnelediği Fil Dişi yazar Kofi Kvahule'nin metni Cemile Özdekan Türkçesiyle ve Kemal Aydoğan rejisiyle sahne bulduğum bu sezon Ezgi Çelik ve Caner Cindoruk rol almakta Blues Cat'te. Evet, Blues Cat oyununda bir kadınla bir erkek görüyoruz sahnede. Bir mekan ve zamana sıkışmışlar ama birbirlerine zorunlular. Ancak bu sonsuza kadar sürecek bir zorunluluk değil. Kadın kendine çizilen kaderi kabul etmeyecek. Bu çemberin dışına çıkacak. Biraz kanlı bir yolla da olsa. Evet, bir asansör sıkışmasını anlatıyor Blues Cat gösterisi. Kavale metinleri gibi oldukça kuvvetli ve sert bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Tek perde ve 60 dakika bu gösterim. Önümüzdeki günlerde ard arda moda sahnesinde görülebilecek 3, 4, 5, 6 Temmuz için gösteriler duyuruldu. 5 Temmuz yani pazar gününün temsili matineye denk geliyor öğleden sonra 4'te ama diğer günler akşam seansında Blues Cat'i görmek mümkün. Evet, yarından itibaren bu sezonun yeni gösterisi dediğimiz gibi moda sahnesinde, eğer görmediyseniz ve İstanbul'daysanız iyi bir fırsat diye düşünüyorum bu önümüzdeki 4 gün. Burada önümüzdeki günlerde pazar günü mesela Seda Yüz'ün stand-up'ının olduğunu görüyorum. Hafta başı salı günü Herkes Kocama Benziyor burada izlemek mümkün. Şiret Evcilleştirmek, Macbeth Oyunları moda sahnesinin prodüksiyonları önümüzdeki günlerde yine burada izleyiciyle buluşacak. Temmuz ayının sonuna kadar zaten bir program duyurdum. Moda sahnesi şu an tiyatro severlerin nefes alabileceği yegane alan olarak takibimizde olacak bizim de. Burada bir haber daha geldi moda sahnesinden. 2026-2027 çocuk drama atölyesinin başvuruları açıldı. İlk defa 2024-25 sezonunda düzenlenmişti ve çok iyi görmüştü çocuk drama atölyesi. Geçen yılın ardından bu yıl daha fazla sınıf ve daha fazla çocukla tekrar sahnede. Atölye boyunca çocuklar oyun yoluyla sahne becerilerini geliştirecek, özgüvenlerini artıracak ve yaratıcılıklarını sergileyecekleri bir sürece katılacaklar. Sezon sonunda da grubun durumuna göre bir Shakespeare oyunu seyirciye açık olarak sahnelenecek. Ekim'de başlıyor bu atölye, çocuk drama atölyesi ve Mayıs 2027'de tamamlanması planlanıyor. Her hafta sonu ikişer saat 8-10 çocuk bir araya gelecekler. bilgi@modasahnesi.com adresine hızlıca bir ileti bırakabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Eylül, yani koca bir yaz var önümüzde. Çocuk dramatörüyesine dahil olmak için, evet, moda sahnesinin bu sezon ikincisini düzenleyeceğini öğrendiğimiz atölyenin başvuruları bugün açılmış vaziyette. Evet, böyle hakikaten kentten notlarımız, müziğe yer açma imkanını bulduğumuz sakin bir zamana girdik. Yazın kendini iyice hissettirdiğim bu günlerde bolca plak dönecek yayında. Bu akşam Caz Festivali konuklarından özel bir seçki hazırladık sizlere. Şimdi oraya geçeceğiz. Robert Plant, Aruj Aftab ve Senem Dici'den şarkılar dinleyeceğiz hep birlikte. Arada Melis Behlil de yayına katılacak. Yarın vizyona girecek filmleri de ondan öğreneceğiz. Atlamayınız. Evet, şimdi Robert Plant'te sıra. Bu akşam açık hava sahnesinde Suzy Dian'la Saving Grace grubuyla sahne alacak. Efsanevi müzisyen son albümü Saving Grace'den bir parçayla yayına bir kere daha katılıyorum. Higher Rock dinleyeceğimiz parça.

0: Açık Dergi.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
2: Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
5: Gelecek istasyon Kavataş yönünde bir yolculuk. Kavataş yönünde bir yolculuk.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Melis Behlil'le Sinemalardan.
3: İyi akşamlar. Bu hafta vizyonda 7 film var. Biri eski, 6'sı yeni. Hatta biri bugün gösterime girdi bile. Bugün giren Minions and Monsters, Minyonlar ve Canavarlar. Önce Despicable Me serisinde yan karakter olarak ortaya çıkan Minionlar o kadar sevildi ki kendi evrenleri ve filmleri oluştu. Bu da onun devamı. Yönetmenler Pierre Coffin ve Patrick Deleuze. Seslendirenler orijinalinde Zoe Deutsch, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Allison Janney gibi iddialı bir kadro var. Ama esas sevdiğimiz sesler aslında yönetmenden geliyor. O sarı minik minyonları Pierre Coffin seslendiriyor. Bu sefer 1920'ler 30'lar Hollywood'unda geçiyor hikaye. Minyonlar Hollywood'da çok önemli yerlere geliyorlar ve bir canavar filmi yapmak istiyorlar. Bunun için de canavar bulmaları gerektiğine karar veriyorlar ve bir canavar arayışına giriyorlar. Biraz King Kong hikayesi gibi, 1930'lardaki orijinal King Kong gibi. Ondan sonra da o canavarlardan dünyayı kurtarmak gerekiyor. Minion sevenler için bu hafta eğlenceli bir hafta. Onun dışında haftanın ilginç filmlerinden biri Şili'den geliyor. La Ola, The Wave, Dalga. Sebastian Lelio'nun yeni filmi, kendisini fantastik bir kadın ile dünya çapında duymuştuk. Gloria Bell'i çekti sonra, The Wanderer'ı yaptı İngilizce olarak. Bu sefer yine Şili'de bir film çekiyor. Başrollerde Daniela Lopez, Avril Aurora, Lola Bravo ve Paulina Cortez yer alıyorlar. Genç bir kadın kampüste, üniversitede bir feminist harekete dahil oluyor. Zaten yıllardır süregelen bir takım taciz olayları var. Bu Me Too hareketiyle beraber kendisi de bir gruba dahil oluyor. Ve orada çok birden kendini merkez bir pozisyonda buluyor. Bir yandan da bu bir müzikal, onu da söyleyelim. Şili'nin modern dönemdeki tek ilk müzikali, geçen sene Cannes'da premierini yapmıştı. Bir başka ilginç film İngiltere'den geliyor. Virginia Woolf's Night and Day. Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz, adı üstünde bir Woolf uyarlaması. Tina Garavi yönetmiş. Başrollerde Hayley Bennett, Elias Mbarek ve Lily Allen yer alıyorlar. 1910 yılında Londra'da gelişiyor hikaye. Yine genç bir kadın, annesi babasının onun için belli planları var, işte evlenecek, çocuklar yapacak falan, ama kendisi astronomi okumak istiyor. Üniversitede ilerlemek istiyor, araştırmacı olmak istiyor ve tabii bunlar biraz çelişiyor. Bu da South by Southwest'in Londra ayağında geçtiğimiz ay premierini yapmıştı. Bunun dışında çeşitli korku filmlerimiz var. The Mortuary Assistant, Otopsi. Jeremiah Kip yönetmiş, Willa Holland, Paul Sparks ve John Adams başrollerde. Morgda çalışan genç bir kadının doğaüstü güçlerle yüzleşmesi. Bu çok popüler bir oyundan uyarlama. Sleepwalker var, Uyur Gezer. Brandon Allman yönetmiş, Hayden Panettiere, Justin Chatwin, Beverly D'Angelo ve Misha Barton başrollerde. Burada da Panettiere ve Barton dizilerle meşhur olmuşlardı bir 15-20 sene önce. Sonra pek sinemaya geçemediler ama ikisi de bu filmdeler. Yine genç bir, orta yaşlı bir kadın kızını bir trafik kazasında kaybettikten sonra bir türlü toparlayamıyor. Giderek şiddetlenen uyur gezerlik nöbetleriyle mücadele ediyor. Ama bir noktada gerçekler, kabuslar birbirine karışmaya başlıyor. Bir de tabii yerli korku, cin filmimiz var. Ölünün Laneti. Aziz Özuysal yönetmiş. Başrollerde Gürcan Koç, Mustafa Atalı, Aden Lina Tavaslı ve Serap Kaya yer alıyorlar. Morgda yine bir cenaze bekliyor. Bir süredir sahipleri almamışlar. Lanetli olduğu söyleniyor. Defnetmeye çalışan herkesin başına bir şeyler geliyor. Böyle bir morg hikayesi daha yani. Bir de tekrar filmi var demiştim. O da Spider-Man No Way Home, Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. 2021 filmi. 2022'de tekrar vizyona girmişti. Yeni Spider-Man gelmeden önce tekrar bir üçüncü vizyonla karşımızda. Evet, bu hafta özellikle Minion sevenler ve Sebastian Lelio hayranları için güzel bir hafta. Wolf severleri de sinemaya bekliyoruz. Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar.
0: Melis Behlil'le Sinemalardan.

Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Aruj Aftab duyduk. Aynehin isimli parçasını. Grammy ödüllü Pakistanlı Amerikalı sanatçının 2024 tarihli ve World Records etiketli Night Rain albümünden bizlere ulaştı. Bu kayıt sözleri Urducaydı. Hüzünlü ve mistik bir bekleyiş temasını işlemekteydi Aynehin'de. Aruj Aftab yarın akşam İstanbul'da muhtemelen bu şarkıyı da icra edeceği bir performansı olacak. Jazz Festivali'nin uluslararası konukları arasında yer alıyor müzisyen. Biz de heyecanla yarınki konseri bekliyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nin tiyatro salonunda etkinliğin gerçekleşeceğini az evvel kent takviminde sizlere iletmiştik. Hadi bir parça daha dinleyelim. 2024 planım dergide dinleyeli 2 yıl oldu neredeyse. Night Rain'in çıkış single'ına gidiyoruz şimdi. Hayli ilginç bir parça bu. Brezilya'nın maracatu müziğinden de izler taşıyor. Ama 90'ların house ritimlerini ve caz altyapısında bir araya getiriyor. Hatta autotune bile kullanıyordu Aruj Aftab. Şimdi Rat Kirani radyonuzda.

0: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Senem Dici'den bir parçaya kulak verdik. Dün akşam Dünyanın Cazı'nda Apaçık Radyo'da da sesini duyduğumuz çok kıymetli bir müzisyen, caz ve dünya müziği sanatçısı. Şu an gerçekleşmekte olan Caz Festivali'nde Onur Ödülü sahibi Senem Hanım 2022 yılında Ada Müzik etiketiyle çıkardığı Nara albümden bir parçayla Açık Dergi'de yer aldığım Ellerine ismini taşıyordu bu kayıt. Evet, İzmir'den ritim sanatçısı Gürkan Özkan'ın da tablanın başında bulunduğu bir parça olduğunu da belirtmek lazım. Bu cumartesi günü büyük bir konseri var. Senem Dici'nin, bu seneki Caz Festivali'nin Onur Ödülü sahibi kıymetli müzisyenin. Yarın başka parçaları da dinlemeye fırsatımız olacak ama bu akşamlık süremiz doldu. İlk bir saati tamamlıyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından Eko Kozmopolitan ve Homo Ludens kuşaklarıyla yayınımız devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aytorun Dinçal'a teşekkür ederiz.
3: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
4: William Shakespeare, 66. Sonet.
3: Çeviren Can Yücel.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
7: High time.
6: Ras Memo, number one reggae DJ in this city. Hey, we

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Rasmemo, rasmemo, you're on the town. Rasmemo, rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, rasmemo, you're my DJ, remember that.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Açık Radyo zaten bizim için de çok büyük bir ilham kaynağı. Eminim herhalde herkes için çok büyük bir ilham kaynağıdır. Ve yapacağı, hayal ettiği şeyleri gerçekleştirmenin de bir yolu bir tarafıyla. Yani bir şekilde olabiliyor ya da gösteren. Üstelik hani kaliteli, niteliğinden ödün vermeden yapılabiliyor ya gösteren bir yapı. Galiba işte böyle yapıların oluyor olması da insanlara cesaret veriyor bir şekilde. Yani o destekleşmenin büyümesi. Bu yaşadığımız süreçte de bundan başka şansımızın olmadığını da çok iyi bir şekilde gördük. Yani bu baskı dönemlerinde bir şekilde insanlar artık geçmişteki o küçük sürtüşmeler ya da işte o egosal problemlerle böyle yalnız kalıp yüzleştiklerinde daha da iyi anlayabiliyorlar bu durumları. Kurumlara ve kişilere de indirgenebilir aslında durum. Dolayısıyla şey galiba bu dönemlerde de daha iyi anlayıp bu imece kültürü bizi de çünkü görüyoruz ki bu dönemde insanlar daha çok destekleşiyor, birbirini daha çok dinliyorlar çünkü vakitleri var.
4: Boş vakit.
3: Bol bol okuyabiliyorlar bu anlamda. Galiba buradan da iyi bir şey çıkacak.
1: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
5: Apaçık.
1: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Jiyan Gündem İpekçioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

Greco Cosmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

Herkese merhaba, Eko Kozmopolitan'a hoş geldiniz. Deniz Gündoğan İbrişim ben. Bu akşam çok sevgili, çok değerli, ne zamandır konuk etmek istediğim sevgili Fatma Özer bizlerle birlikte. Fatma Özer'le birlikte ilk Boleka dergisini konuşacağız, onun yolculuğunu konuşacağız. Ama birazcık da Boleka dergisinin ilk

0: programdan önce de çok tatlı bir sohbet ettik. Neredeyse yayın saatini kaçırıyorduk. Orada da biraz böyle hani nelerden konuşuruz, nelerden bahsederiz diye konuşurken ben böyle ilk tabii ki Aslı Erdoğan'a geçmeden Bolika'yı biraz sormak isteyeceğim. Yani ilk sayısı şu an mesela üçüncü sayısı geliyor. Ama ilk sayısı göz başlığıyla açılması bence oldukça anlamlı. Bir edebiyat dergisinin belki ilk adımında görmek, bakmak, tanıklık etmek ve belki de görmezden gelinenlere bakmak gibi düşündüm. Bütün bu meseleleri merkeze koyuyordu ilk sayısıyla, Aslı Erdoğan sayısıyla. Böyle çok genel bir soru olacak ama Bolika nasıl başladı yolculuğuna ve Bolika özellikle nasıl bir edebiyat ve düşünce alanı kurmayı amaçlayarak yola çıktı? Kadın kolektifinin evet. altını çizeceğim ama sözü sana bırakıyorum.
1: Tekrar teşekkür ediyorum Deniz. Bolika Ocak ayında yayın hayatına başlayan bir edebiyat, kültür ve sanat dergisi. 11 kadın bir araya gelip kurduk Bolika'mızı. Göz aslında bilinçli bir tercihti. Aslı Erdoğan sayısını yapmak gözden önce gelen bir fikirdi. Bunu itiraf etmeliyim. Aslı Erdoğan ekseninde bir dünya yaratmayı zaten çok önceden düşünmüştük. Ve mucizevi mandalinde bilirsin o yitik gözün boşluğunu aslında biz nasıl doldururuz diye düşündük. Ve göz imgesi üzerinden bir dünya yaratalım dedik. Neden göz? Çünkü sanırım o bakabilmeye cesaret edebilmek. Çünkü bakabilmenin, görebilmenin, o sorumluluğu alabilmenin çok zor olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bolika istedik ki buna cesaret edebilsin, o sesleri duyurabilsin, buna tanıklık etsin, tanıklık etmekten korkmasın, görmezden gelinenlere bakabilsin ve bunu yaparken bunu acite etmesin, onlarla birlikte güçlensin, onlarla birlikte yaşar. Ve burada o aslında unutulduk diyen seslerle birlikte bir çığlık atmak istedik. Sesler birleşirse ve bu en azından kadınların yarattığı bir dünyada özellikle bu sesler gün yüzüne çıkarsa daha etkili olacaktır diye düşündük. Ve böyle bir yolculuğa, serüvene başladık. Çıkış noktamız aslında birazcık yaralı bir noktaydı. Ama bu yaradan beslenmiyoruz aslında. Bu yara bizi alıp A noktasından işte bu noktaya taşıdı. O yarayla birlikte yaşamayı öğrenmek, aslında o yarayı işte gösterebilmek ve bakın demek istedik. Yaramız neydi? Aslında kadın olmak günün sonunda. Türkiye'de kadın olarak bir şeyler yapmanın, üretmenin ne kadar zor olduğunu dile getirmek. Ama aynı zamanda birlikte neler yapabileceğimizi anlatmaktı. Ve çok güzel gidiyor. Daha ilk haftasından ikinci baskısı olan bir dergi oldu. Aslı Erdoğan olması inanılmaz derecede iyi karşılandı. Bu da beni açıkçası çok daha fazla mutlu etti. Böyle bir hikaye yarattık harika kadınlarla. Gerçekten o 11 kadınla da tanışmanı çok isterim Deniz. Mükemmel insanlar. Onlara da ayrı ayrı değiniriz. Ama göz aslında bizim bakabilmeye cesaret ettiğimizi gösteren bir imgeydi.
0: Çok çok güzel anlattın. Yani bir edebiyat dergisinin özellikle bakış, tanıklık, bence bütün bunlarla birlikte gelen de bir sorumluluk.
1: Evet, sorumluluk
0: mekanına dönüşen bir yerden söylüyorsun diye düşünüyorum. Bunu yapan da çok deryata hiç bir şey yok gibi şu an. Kadınların kadın kolektif tarafından yayımlanması, bütün işlerin kolektif olarak gene kadınlar tarafından yürütülmesi. Bu aslında senin Aslı Erdoğan sayısına geldiğinde hani ilk böyle mesajlaşmalarımızda da
1: evet.
0: Yazı yazar mısın diye sorduğunda o enerjiyi hissettiğimiz bir alandı.
1: Çok
0: o yüzden sanırım
1: ederim.
0: Bütün herkesin hani o büyük bir hevesle evet tabii ki yazarım demesi gerçekten o hepimizin o sorumluluğu almak istemesiyle galiba. Ve bize böyle bir sorumluluk mekanı sunmanızın zarafetiyle birlikte geliyor diye düşündüm. O yüzden yolu çok açık olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Çok zarifsin. Ayrıca ilk sayımızda daha hep söylüyorum. Hayali olan, ortada olmayan bir şey için o sorumluluğu alabilmek büyük bir cesaret. Bu yüzden

0: Özellikle teşekkür ediyorum.
1: Bence hep birlikte aldık o sorumluluğu gibi düşünebiliyoruz. Peki biraz önce Aslı Erdoğan hani dosyasının ya da sayısının dergiden daha önce kafanızda ya da kafanda
0: Evet.
1: olduğunu söylemiştin. Onu biraz açar mısın? Yani neden özellikle Aslı Erdoğan sayısıyla birlikte geldi Bolek'a ve sence hani bu da çok geniş bir soru ama Aslı Erdoğan'ın edebiyatını özellikle işte Türkçe edebiyat çalışanlar, sömürge sonrası edebiyat, postkolonyal edebiyat çalışanlar, karşılaştırma dünya edebiyat çalışanlar olarak çok farklı yerlerden Türkiye'de de çok farklı yerlerden çalışılan, yoğunca çalışılan bir dönemde çok yoğun
0: Çok,
1: çalışılan,
0: evet.
1: şu anda da aslında hala tezler yazılıyor, akademik anlamda çok çalışılan bir yazar. Mesela benim yurt dışındaki konferanslarda gözlemlediğim şöyle bir şey var. Aslı Erdoğan'ı Türkiye'li bir yazar değil ama küresel güneye ait bir yazar
0: Olarak
1: olarak
0: tanımlıyorlar.
1: özellikle Brezilya üzerinden
0: Evet.
1: geliştirdiği bir anlatıyla tanımlanıyor. O da bana çok ilginç geliyor. Çünkü farklı küresel güneyi tırnak içinde kullanıyorum burada. Oradaki farklı yazarlarla birlikte okunuyor. Türk yazarlarla birlikte okunmuyor.
0: Evet, çok ilginç değil mi?
1: Latin Amerika yazarlarıyla
0: Evet.
1: birlikte okunuyor. Dolayısıyla senin ve sizin özellikle ve içindeki bütün bu yazarların Aslı Erdoğan edebiyatına yaklaşımı, onu bir arada tutan asıl mesele neydi? Hani bu evet dediğim
0: Evet.
1: gibi geniş bir şey ama.
0: Asıl mesele ben Aslı Erdoğan'ın edebiyatına inanılmaz derecede gönül vermiş ve okurken de aslında onun edebiyatıyla yazının da şekillendirmiş biriyim. Arkadaşlarım da aynı şekilde Aslı Erdoğan'ı o denli severler. Fakat bizde şöyle bir şey oldu. Bir Almanya'da bir serüven yaşadık, bir dergi serüveni ve o esnada benim Aslı Erdoğan'la tanışma gibi bir fırsatım oldu Deniz. Kendisiyle yapmış olduğum kısacık o sohbette "unuttular beni Fatma" demesiyle başladı. Aslında unutmadık sayısıydı hayal ettiğimiz ve inşa etmeye çalıştığımız. Sanırım Aslı ile ilgili en önemli meselemiz de bu gibi geliyor. Unutmak. Ve biz bu eksende arkadaşlarla oturup görüştük ve şunu dedik. Biz Aslı Erdoğan çalışmalıyız. Biz unutmadık demeliyiz. Ve unutmadığımızı da kendisine bir hediye olarak sunmalıyız. Aslında Boleka'nın ilk sayısı Aslı Erdoğan'a bir hediyedir. Unutulmadığını gösteren bir hediye. Yola çıkış noktamız aslında bu oldu. Ve dediğin gibi gerçekten Aslı Erdoğan'a baktığımızda Türkiye'de değil, genellikle dediğin gibi güneyde daha çok konuşulan, daha çok onlarla iç içe anlatılan bir yazar. Bunun olma sebebini de işte buradan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani günün sonunda o hatırlamama mevzusuyla ilişkilendiriyorum hep bunu. Yani hikayenin bir tarafında hep bu var gibi geliyor bana.
1: Çok ben de ona yakın bir şey hissediyorum. Yani bir şekilde Aslı Erdoğan edebiyatını belki o hani sürgünlük, yabancılık, dünyaya karşı geliştiren başka bir türlü görme biçimi gitgide yerini daha hani farklı arayışlara belki hani bu coğrafyada bıraktığı için
0: Evet.
1: gene de hala çok tabii ki kıymetli ve Boleka'nın ilk sayısı zaten çok farklı açılardan Aslı Erdoğan'ı ele alan metinlerle bunu çok ortaya koyuyor. Yani yekpare bir şeyden kesinlikle bahsetmiyoruz burada. Çok farklı şeylerden hani anlatı biçimlerinden ve bakma biçimlerinden bahsediyoruz. Biraz ondan bahsedebilir misin? Yani nasıl bir mesela özellikle mekanlar olayların geçtiği yerlerden ibaret olmuyor. İşte karakterler yalnızlıklarını, yabancılaşmalarını, parçalanmış kimliklerini bütün şekillendiren çok aktif yerler özellikle mekanlar. İşte benim aklım Kabuk Adam'a gidiyor. Kırmızı Pelerin Kent'e tabii ki gidiyor. Bu bağlamda mesela İçindeki Boleka'nın ilk sayısındaki yazılarda da bu çok var. Şehirler, işte coğrafyalar senin için ne anlama geliyor Aslı Erdoğan yazısında? Bir hafıza mekanı, bir taşıyıcı, bir kültürel bellek.
0: Tabii ki Aslı'nın metinlerini düşündüğümüzde bir kere travmadan bahsedebiliriz Aslı
1: Kesinlikle.
0: Erdoğan'ın metinlerinde. Çoğu zaman da tek bir olayın sonucu gibi de anlatılmaz bu travma. İnsanın varlığına sızan bedende, dilde, bakışta, hatta gündelik hareketlerde biriken bir iz olarak karşımıza çıkıyor. Bu izi de en güçlü beden üzerinden kuruyor aslında Aslı Erdoğan. Beden bir çeşit pasif taşıyıcı değil. Göz hatırlıyor, yara hatırlıyor, deri hatırlıyor, nefes hatırlıyor, suskunluk hatırlıyor. Mucizevi mandalini düşünelim. Orada yitik göz yalnızca kaybedilmiş bir organ değil Deniz. Başka türlü görmenin, aslında eksiklikten bakmanın, yaralanmış hafızanın aslında merkezi. Kabuk adama bakalım. Kabuk adamda beden arzu ile korkunun aynı anda yazıldığı bir yere dönüşüyor. Bir iyileşme hikayesi de söz konusu değil orada aslında. Kendi kabuğu, kendi karanlığıyla karşılaşma hikayesini okuruz biz. Taş binaya baktığımızda da beden orada yalnız bireysel bir kırılganlık değil de siyasal ve kurumsal şiddetin de bir arşivi haline geliyor. Hasta beden, sesini kaybetmiş beden, ne diyeyim, görülsün diye dimdik duran beden, hepsi aslında bir hafıza taşıyor. Yani Aslı Erdoğan'ı aslında travmayı başımıza gelen kötü bir şey olarak anlatmıyor. Travmanın etrafındaki mekanı, o sessizliği, bakışı, tanıklığı da yazıyor. Birinin yaralanması yetmiyor aslında bu travma için. O yaranın görünmemesi de Aslı için ayrı bir meseleye dönüşüyor. Beden hafızanın üst arşivi gibi ve tabii bu da bir çeşit mekanda kendisi zuhur ediyor. Mekanda kendisini buluyor. Haliyle mekanın çok önemli bir parçası haline dönüşüyor anlatı.
1: Kesinlikle öyle. Ve şimdi hani travma konusuna geldin. Orada mesela hani Aslı Erdoğan'ın bütün yazılarına neredeyse sirayet eden, hani sen de demin söyledin, travmanın bir hani tek bir olayın hatırası olarak değil kesinlikle, ama hani travmanın sonrası, onun daha sonra bedende, işte sessizliklerde, orada biriken bir iz, o evet. İzin ne yaptığı, okurun ne şekilden ne şekilde soktuğu, hangi anlatısal araçlarla belki bir iyileşme varsa iyileşme olduğu ya da iyileşme olmak zorunda da hiç olmadığı, dediğin gibi yarayla birlikte kalma evet. Hali. Bu özellikle travma meselesinde travmanın hatırlanması ve dile dökülmesi, işte temsil edilmesi meselesinde de bence ayrı bir yerde duruyor. Çünkü travmanın temsil edilmesi Aslı Erdoğan'ın metinlerinde de sadece zihinsel süreçlerle ilerlemiyor. Mesela burada ben de yazmıştım tahta kuşlar üzerine Boleka'da, ama evet. Farklı yazarların, farklı araştırmacıların, farklı seslerin hep söylediği bir şey var. Hep ortaklaştığımız bir şey var. Travma ve o şey, travmatik olan, işte sürgünlük diyebilirsiniz, yabancılık diyebilirsiniz, yeryüzüne iniyor.
0: Yeryüzüne iniyor. Değil mi? Kesinlikle. Aslında beden, daha demin bahsetmiş olduğumuz beden, Aslı Erdoğan'ın edebiyatında hafızanın bir üst arşivi gibi. Çünkü zihnin unutmaya, dilin susmaya ya da toplumun inkar etmeye çalıştığı bir yerde bedenin unutmaması gibi bir şey söz konusu. Bedenin unutmadığı şey aslında travma. Ve mekandan da bağımsız düşünemedik. Daha demin bahsetmiştik ya, Aslı Erdoğan'ın edebiyatında mesela çoğu zaman karakter mekan kadar aktiftir. Yani onun metinlerinde mekanın, insanın iç dünyasının aslında dışarı taşmış halini biz görürüz. Kabuk adamı hatırlıyorum mesela, hatırlarsın, Karayipler. Tabii. Ada bir kaçış yeri gibi de başlıyor ama kısa sürede aslında biz kişinin kendi karanlığıyla yüzleştiği bir alana dönüştüğünü görüyoruz aslında adanın. Ya da Mucizevi Mandarin'i hatırlarsın. Orada biz şehrin sokaklarında yürürüz, gece yürüyüşleri yaparız, göl kıyısından geçeriz, köprülerden geçeriz. Hepsi anlatıcının içindeki kırılmanın aslında dış mekandaki karşılığıdır. Aslında travmalarımızın bir çeşit yansıma şeklidir. Biz orada o travmalara bir karşılık buluruz ve aslında o köprü bizim herkesin baktığı köprüden farklı bir köprüye dönüşür. Şehir ruh halini yansıtan bir ayna asla olmamıştır Aslı Erdoğan'ın metinlerinde. O ruh halini yeniden üreten bir mekanizmadır her zaman. Kırmızı pelerinli kent aklıma gelir. Rio'yu bilirsin. Aslında Rio romanın ikinci kahramanı gibidir. Yani ikinci karakteri gibidir. Özgür'ün yalnızlığını düşün, açlığını, yabancılığını, bedensel kırılganlığını, şehirle yürümesini. Yani geçmiş yalnızca zihinde saklanan bir şey değildir. Travma da yalnızca zihinde saklanan bir şey değildir. Biz onu duvarlarda görüyoruz, kaldırımda görüyoruz, bir sargıda görüyoruz, denizde görüyoruz, taşta görüyoruz. Bir şehir bazen insanın unuttuğunu zannettiği şeyi ondan daha iyi hatırlatır ya. Aslında travmalarımız da en fazla bize şehir hatırlatıyor. Ve Aslı Erdoğan şehir, mekan, travma arasındaki bu bağlantıyı öyle güzel kuruyor ki Deniz. Hafızayı yalnızca bir anlatının değil, mekanın da dokusu haline getiriyor.
1: Tabii sesler, duygular, havada kalan farklı anlamlandırmadığımız belki duygulanımsal salınımlar,
0: evet.
1: Hepsi o şehrin dokusuna siniyor. Ama sadece sanki şehir de değil, mesela tahta kuşları,
0: evet.
1: Orman, yani orman. Almanya'da o bir ormanda, Black Forest'ta bizi bırakıyor,
0: evet.
1: Ve farklı dünyalardan, farklı geçmişlerden, yüklü geçmişlerden gelen kadın karakterlerin aslında kendileriyle yüzleşmelerini, kimi zaman fiziksel yaralarıyla ama çoğu zaman da ruhsal yaralarıyla yüzleşmelerini,
0: uçabilme ihtimali
1: ne kadar kırık ve evet. Kırılgan da olsa uçabilme ihtimali.
0: Evet. Zaten Baleka için de hep öyle hissediyorum Deniz. Uçabilme ihtimalimiz üzerinden, ihtimaller üzerinden bir dünya. Aslında Aslı Erdoğan da ihtimaller üzerinden bir dünya yaratıyor. Aksi olabilir, evet. Ama şu anki bulunduğu o durumu bize öyle güzel anlatıyor ki buna ben işte gerçek tanıklık, gerçek görme biçimi diyorum. Bence Aslı kendi varlığına, kendi varoluşuna da tanıklık ediyor. Bu apayrı bir yetenek gibi geliyor bana bir yazar için. Kendi hayat hikayesine bir tanık olarak bakmak, ona tanıklık etmek ve ona bize dahil etmesi. Bu muhteşem bir kurgu, muhteşem bir zeka gibi geliyor bana hep.
1: Doğru. Hem bir anlamda hani belki acıyı o pornografikleştirmeden
0: asla.
1: O hafızanın da taşıyıcısı olarak, evet. Yani bize başka türlü bir hafıza düşlüyor diyebiliriz. Evet.
0: Yani dediğin doğru, aslında orada bir acitasyona yer vermeden şiirselleştiriyor. Ben asıl yeteneğin bu olduğunu düşünüyorum. Aslı da olan şey bu. Çünkü çok kolaydır bir şeyleri dramatize edip anlatmak, kendi bakış açınla onu sergilemek. Ama bunu şiirsel bir dille çok da kendinden bakmayarak, dışarıdan kendine bakarak bunu yapabilmek aslında mucizevi bir şey.
1: Doğru. Bir yerde de hani gene hani yurt dışında daha çok özellikle gözlemlediğim, hani akademisyenlerin Aslı Erdoğan'a yaklaşımı, işte onu daha Latin Amerikan edebiyatıyla, farklı sömürge sonrası edebiyatlarla birlikte okurken, hani biraz o özellikle Kırmızı Perili Kent'te hani oryantalizm hani söylemini azıcık kaçıyor gibi görünse de gene de senin tam söylediğin o şehrin başlı başına aktör olmasını hani çok farklı, nasıl diyeyim, alanlarla, disiplinlerle konuşturabiliyor. Dolayısıyla şey de sadece hani edebiyat alanında değil, hani sosyoloji, işte kent antropologları, psikologlar, yani çok farklı alanlarla birlikte de aslında şu an Aslı Erdoğan'ın edebiyatını yeniden okumaya başlıyorlar. Şehir çalışmaları, çevreci, beşeri bilimler mesela. Bu da bana çok anlamlı geliyor.
0: Yakın bir zamanda flanöz kavramı üzerine böyle bir konuşma fırsatım olmuştu arkadaşlarla. Aslında gerçek bir flanöz örneği. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum burada Deniz. Bir erkeğin sokakta yürümesiyle bir kadının sokakta yürümesinin o deneyimi bize çok iyi yansıtıyor. Çünkü sokak aslında kadınla birlikte yürüyor ama arkasından yürüyor. Aslında sokak kadın için tehlikeli. aslında Aslı'nın yürüdüğü yollarda onun gittiği yerler, eğer o yoldan bir erkek geçseydi asla sorgulanmayacakken, Aslı'nın orada olması sorgulanan bir şey. Aslında hiçbir zaman o flanör olmayışımız, yani o çok romantik bir yerde ya, sokakta yürü, vitrinleri keşfet, insanlara bak.
1: Çok sınıfsal da bir şey.
0: Çok da sınıfsal bir şey kesinlikle. Ama biz yeni bir deneyimle, aslında Aslı Erdoğan'la o sokakta yürürken nasıl yürüyemediğimizi görüyoruz. Bu yüzden de bana o şehir yürüyüşleri özellikle Aslı Erdoğan ekseninde çok anlamlı geliyor. Çünkü bir kadın olarak o var olma çabasında bizim için en önemli şey değil mi kaçmak, aslında biraz yürüyebilmek. Yürümenin dahi elinden alındığı bir toplum olarak baktığımızda bu çok acı verici. Ama bunu anlatabilmek ve bunu da yazarken dediğin gibi o dramatize etmeden yazabilmek, yazarken de kişinin kendisini bulmasını edebiyat anlamında çok değerli buluyorum açıkçası. Aslı bunu yapıyor. Mucizevi Mandarin'de Aslı bunu yapıyor. Kırmızı Pelerini Kent'te o sokakta yürüdüğümüzde hatırlarsın. Yerde düşmüş bir erkek açlıktan ölmek üzere ve kendi kusmuğunu yemek için o şeye bakar. Ve biz o esnada orada bir acı görmeyiz. Der ki keşke kaşığımı uzatsam ve ona yedirsem onu der. Aslında Aslı orada yatandır. Günün sonunda bakarsak ve keşke birisi kaşığı uzatsa ve doyursa son anında bile, bize bunu öğretir Aslı. Yani bir aynalama tekniği olarak görüyorum. Dedim ya, aslında ayna değil de onu farklı bir şeye dönüştürüyor Aslı Erdoğan. Gerçekten böyle bir okuma yapıldığında daha da fazla üstüne böyle günlerce konuşmamız gereken bir şeye dönüşüyor.
1: O yüzden tam bence göz böyle bakmak temasıyla birlikte hani o çıkış gerçekten o anlamda çok anlamlı olmuş. Böyle çok vaktimiz kalmıyor. O yüzden bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Boleka'nın ilk sayısı çıktı, ikinci sayısı çıktı. Barış Bıçakçı'ydı.
0: Barış Birasan.
1: Barış Bıçakçı evet. Dedim, çok pardon. Şimdi yavaş yavaş üçüncü sayı var.
0: Evet.
1: Biraz onun hakkında, çünkü bir programdan önce gene konuştuğumuzda biraz böyle yayınlanmayan mektuplar var, onun evet. Heyecanı var demiştin. Evet. Ondan da kısaca bahsedersen çok sevinirim.
0: Şöyle bir... Bundan bahsetmeden önce Aslı ile ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum Deniz. Aslı'nın edebiyatı deyince biz sadece bir sürgün edebiyatı ya da bir yabancılık ya da ne diyeyim, bir travma üzerinden okuma yapmamalıyız. Evet, sürgün çok güçlü. Evet, yabancılık neredeyse bütün karakterlerin kaderi gibi. Evet, travma sürekli geri dönüyor. Ama bunların hiçbiri yalnızca konu olarak durmaz. Asıl mesele yaralanmış olana nasıl bakıldığı. Bunu özellikle altını çizmek istedim. Aslı o bakışı temsil ediyor aslında. Diğer soruna hemen geçeceğim. Üçüncü sayımız mektuplar. İnanılmaz heyecan verici bir sayı bizim için. İlk önce bize bir Atilla İlhan'ın daha önce... yayınlanmamış mektubu geldi ve inanılmaz heyecanlıydık. Dedik ki biz bu mektubu Boleka'da yayınlamalıyız ve bir mektup sayısı mı yapsak diye yola çıktık. Sonra inanılmaz bir şeye dönüştü. Ece Ayhan'ın daha önce yayınlanmayan mektupları, ilk defa burada söylüyorum Deniz, İlhan Berk'in yayınlanmayan mektupları, sonra Aziz Nesin geldi, yakın bir zamanda Abidin Dino'nun yayınlanmayan mektupları derken sonra sağ olsun sevgili Karaca, Sevin Burhanoğlu kartpostalları, mektupları verdi. Böyle şey dedim Deniz, gülme ama diğer alemden de insanları aldık ve o hayalini kurduğum herkes Boleka'da yer aldı.
1: Yaşayan ölüler hep bir aradayız.
0: Evet, evet, şey diyorlar, Fatma destekliyoruz sizi. Böyle bir ses olarak baktık. Mektuplar üzerine dosya yazıları var, yine şiirler var ve çok güzel bir şey oldu. Boleka'da bir duyuru yaptık mektup üzerine. İnanamazsın Deniz, 170 tane mektup geldi. Aslında bir yarışma yapsaydık o kısa süre içerisinde, çünkü kısa bir süre vardı. 170 çok iyi bir sayı.
1: Tabii.
0: Oradan gelen mektuplarla birlikte böyle çoğaldık. İnanılmaz güzel bir şeye dönüştük. Seninle kahve içerken de konuştuk. Bir de yeni bir şey yapmaya çalıştık. Uluslararası, böyle İranlı, Fas, Lübnan, Kazakistan, ondan sonra Bangladeş ve inanılmaz şair ve yazarlarla birlikte bu sayıda çeviri edebiyatı için de bir şeyler yapalım ama aynı zamanda kadınlar birbirinin sesi olsun, birbirimize ses olalım diye de böyle birleştik ve onların bize karşı bakış açısını sana anlatmak isterdim günlerce. O kadar değerli bir şey ki bu buluşma. Birbirimize ses olacağız ve biz o kadınlarla birlikte yürüyeceğiz ve birbirimize anlam katacağız. Ve kendi hikayelerimizi kendi dilimizde yeniden ayrı bir kurguya dönüştüreceğiz. Aslında kendimiz yeni bir hikaye yaratacağız. Bu yüzden çok şanslı hissediyorum Deniz. Yani inanılmaz güzel bir şey oldu bu sayıda. Diliyorum diğer sayıda da başka mucizeler bizi bulur.
1: Çok heyecanlı anlattıkların, yani tamamen böyle ulus aşırı
0: Evet.
1: dayanışmaları, açılan bir sürü patikalar, birbirine eklemlenen sesler, örülen sesler, bunlar gerçekten çok heyecan verici. Tam da belki edebiyat hani alanında aradığımız sesler. Mektuplar daha da
0: Evet.
1: heyecan verici. Biz üçüncü sayıyı dört gözle bekliyoruz.
0: Ya çok teşekkür ediyorum. Sadece burada bir parantez açmak istiyorum. Bu işi yaparken birlikte yol aldığımız kadınlar gerçekten emekçi kadınlar. Öyle bakıyorum. Herkes bir işin ucundan tutuyor Deniz. Editinden tut, yazılım işine kadar, kargosuna kadar. Ya her şeyi kendimizce bir şekilde yapmaya çalışan bir ekibiz. Ve o kadınlar o kadar güçlü ki. Bu yüzden çok şanslı hissediyorum. İnsanın güçlü kadınlarla, birbirini sarıp sarmalayan kadınlarla yol alması dünyanın en büyük şanslarından biri gibi geliyor. Bu yüzden Boleka çok şanslı diye düşünüyorum. Çünkü orada gerçek olan bir şey var. Ve ben o gerçek olan şeye tutunmak istiyorum açıkçası. Bizim hikayemiz o gerçeğe tutunsun.
1: Hiçbir şey söylemiyorum. Bu kadar hani tam da böyle noktalayalım isterim.
0: Tamam. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Fatma. Sevgili dinleyenler, bu akşam Fatma Özer'le birlikteydik. Hem Boleka'yı hem Aslı Erdoğan edebiyatını ve bence birçok daha güzel şeyi konuştuk. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi akşamlar.
2: Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

Eko Kozmopolitan. Yerel, küresel, ekolojik ağlar.

0: Açık Dergi
1: Apaçık Radyo
2: Mücadele Atlası Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da Hazırlayan ve sunan Onursal Engel

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
0: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
2: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Homo Ludens'in 5. bölümünde Nihan İşler'le beraberiz. Nihan bir anlatı tasarımcısı, narrative designer da diyebiliriz İngilizce ama öncelikle Türkçe söylemek istiyoruz tabii ki. Nihan, hoş geldin.
3: Hoş buldum. Çok güzel burada olmak.
2: Biz teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğin için. Süremiz kısıtlı olduğu için hemen sorularıma başlamak istiyorum.
3: Tamamdır.
2: Seni kısacık tanımak isteriz öncelikle.
3: Tamam. Ben matematik mezunuyum. Sonra karşılaştırma edebiyattan yüksek yaptım. Çünkü hep böyle ilgi alanlarım biraz dağınıktı, kafam karışıktı ne olacağım konusunda. Sonra bir süre bilim kurgu yayınları çevirmenliği yaptım, roman çevirdim. Sonra kendimi oyun evreninde buldum. Pandemiden kısa bir süre önce pandemi üzerine bir oyun tasarlamaya başlamıştım kendi kendime. Sonra pandemi patlak verince dedim ki ben galiba bu işten biraz anlıyorum. Bunu neden yapmayayım? Ve öyle oyun sektörüne girdim diyebilirim.
2: Peki bu farklı ilgi alanlarından yola çıkacak olursak, bu yol sana geriye dönüp bakınca dolan başlı mı görünüyor? Yoksa bir yandan da iyi ki hepsine bir şekilde uğramışım diyor musun?
3: İkisi de aslında bayağı dolandım ama dolanırken yürüdüğüm yollar beni mutlu etti. Orada bayağı bir şey topladım yolda. O yüzden de geldiğim noktada ya zaten oyun tasarımcısı olmak bence genel olarak hayata karşı, farklı alanlara karşı biraz meraklı olmayı gerektiriyor. Ve benim için güzel bir çözüm yoluydu aslında. Çünkü oyun tasarımına başlamadan önce sadece okuduğum bölümler değil, onun dışında da bir sürü alanda sürekli kendimi geliştirmeye çalıştığım, bir şeyleri merak edip araştırdığım bir yolculuktu. O yüzden ben ne yapacağım bütün bu öğrendiğim şeylerle? İşte bir yandan arkeoastronomi öğreniyorum, bir yandan optik bakıyorum, bir yandan psikolojiye bakıyorum falan. Ne yapacağım bütün bunlarla derken şunu fark ettim. O sıralar neyle ilgileniyorsam, neye kafaya takmışsam onun oyununu yapayım o zaman gibi bir yere
2: çok
3: çıktım
2: iyi.
3: Yani.
2: Peki yani şimdi şöyle bir soruya geçeceğim. Kendi kişisel tecrübemden de biraz yola çıkarak, hepimiz hikayeleri seviyoruz, hepimiz hikayeler yazmayı da seviyoruz. Ama seni, yani sen hikayelerini yazmışsın ve bunu bir şekilde gerçekleştirmişsin de ve bu bence inanılmaz takdir edilisi bir şey. Ona biraz girmek istiyorum. Dora Özsoy'la işte bir yandan yani kendinde zaten çok FRP oynadığınızı, beraber eski bir arkadaşlık olduğunu söylemiştin. Bu FRP üzerinden oyun tasarımına geçişte kritik bir nokta var mıydı? Yoksa hakikaten de sadece bu da bir yan durak mıydı? Bunu nasıl tanımlarsın bize?
3: Yani FRP Dora'yla çok yakın arkadaş olmamı sağlayan şeydi aslında. O açıdan beni oyun sektörüne sokan da, ben çünkü normalde evde kendi kendime bir şeyler yapıyordum. Hadi gel bana bir oyun yaz deyip beni birden o suya atan Dora'ydı. O yüzden sırf beni Dora'yla yakın arkadaş yaptığı için bile FRP'ye minnettarım. Ama bir yandan da şöyle bir etkisi oldu. FRP oynarken sürekli başka bir karakteri oynadığım için ve onun gözünden hayatı görmek zorunda olduğum için FRP'de meta yapmak diye bir kavram vardır. Yani senin oyuncu olarak bildiğin şeyleri senin oynadığın karakter bilmiyor olabilir ve senin ona göre davranman gerekir.
2: Kesinlikle.
3: Bu inanılmaz işime yarıyor. Çünkü oyun oynarken sürekli bir oyun tasarımcısının kafasından çıkıp oyuncu olarak bakmaya başlıyorum. O yüzden de oyunlarımı çok sık kendim test edebiliyorum. Bu aslında çok olan bir şey değilmiş sonradan fark ettim ben. Kendi oyunumu kendim test edip mesela bir şeyi yapmaya çalışıyorum. Buraya neden tıklanmıyor falan diyorum ve developerımız bana diyor ki Nihan sen öyle istedin çünkü. Onu oyuncu olarak deneyince fark ediyor insan. Tasarımcı olarak o tasarımcı kimliğini bir kenara bırakıp tamamen sıfırdan oyuna dair hiçbir şey bilmeyen bir oyuncu olarak oynayabilmemi sağladı FRP. O yüzden çok şey kattığını söyleyebilirim.
2: Çok iyi. Şimdi iki tane oyun var ortada. Birisi Havsala, diğeri Leyla. Önce Havsala'dan biraz bahsetmek istiyorum izninle. Burada bir sürü tarihi referans var. Mistisizm var oyunun içinde. Araştırmaya dalı bulmacalar var bir yandan da. eşimle en başta işte sen bana bir oyun yazsana diye başlayan bir fikir vardı. Ve sen sonra onu aldın, derinleştirdin ve bir katmanlı bir şey haline getirdin. Bütün bunlar nasıl ortaya çıktı? Burada sen kendini neresinden tutmak istiyorsan sana bırakmak istiyorum aslında cevabı, yönlendirmeden fazla.
3: Havsalayı yapmadan önce ben bir süredir antik Akdeniz kültürlerini araştırıyordum. Çok sevdiğim bir konu. Niye bilmiyorum, o böyle fixate olduğum bir yer yani. Ve Pisagor cemaati çok ilgimi çekiyordu. İşte antik Yunan'ı, Roma'yı falan, oradaki gizem kültürlerini araştırırken bir tane karakter çok dikkatimi çekti. Roma'da yaşamış bir kadın, Frina diye. Sonradan hatta Rönesans döneminde, neoklasisizmde falan tabloları da yapılan bir kadın. Kadın o kadar güzelmiş ki bir gün işte şey olarak çalışıyor, hetero olarak çalışıyor. Yani o dönemin üstlerin yanında davetlere giden ve o dönemdeki kadınların yapamadığı şeyleri yapabilen bir sınıf aslında, hetero evet. Sınıfı. Ve işte sempozyumlara falan katılıyorlar. Dolayısıyla felsefe eğitimi, müzik eğitimi, matematik eğitimi falan alıyorlar. Frina da böyle bir kadın. Ve o kadar güzel ki bir gün katıldığı bir festivalde, ana tanrıça için düzenlenen bir festivalde soyunup denize giriyor. Ve festivaldeki insanlar onu izleyip ona alkış tutmaya falan başlıyorlar. Böyle coşkulu bir ortam var orada. Sonra festival bittikten sonra insanlar şeyi fark ediyor. Ya biz ana tanrıçaya düzenlemiştik bu festivali. Gittik ölümlü bir kadına burada alkış tuttuk. Çok ayıp oldu tanrıçaya.
2: Çok iyi.
3: Sonra yargılanıyor Frine ve onun dava kaydı var şu an elimizde. Onu incelemiştim, çok enteresan gelmişti. O davasında işte o dönemin ünlü bir valisi, hatta avukatlığını yapıyor Frina'nın ve orada insanların tekrar aklını başından alabilmek için, çünkü tek yolu oymuş, oradan çıkar yol gibi geliyor ve Frina'nın bir anda böyle üstündeki kıyafeti açıp bakın şunun masumiyetine, bunun ne gibi kötü bir niyeti olabilir falan diyor. Adamlar tekrar eriyorlar orada ve beraat ediyor Frina.
2: İnanılmaz.
3: Çok ilgimi çekmişti bu hikaye ve ben kafamda Frina'yı, onun bu bir yandan kendini entelektüel olarak geliştirip bir yandan da bu kadar güzel olması ve o hayatı dolu dolu yaşıyor olmasını kafamda Pisagor cemaatinin öğretileriyle birleştirdim ve Pisagor cemaatinin bir üyesiymiş Frina sanki gibi hayal ettim. Ve hikaye aslında oradan yola çıktı. Yani Pisagorcular reenkarnasyon gibi bir şeye inanıyor, o zaman orfizm deniyor ona, ruh göçüne inanıyorlar. Ve ruh göçtüğü zaman o hayatta öğrendiğin her şey sıfırlanıyor. Ama aslında amaç o döngüden çıkıp öte dünyanın aydınlığına erişmek gibi bir şey. Frina de diyormuş ki, bu tamamen buradan sonrası benim hayalim. Madem beden ölüyor ve bedenle birlikte o bedende öğrendiğim her şey de gidiyor, ama benim ruhumu geliştirip aydınlanmam lazım. O zaman ben bildiğim şeyleri bedenimde değil ruhumda depolayayım diye bir fikir atıyor ortaya. Burada bu Sherlock Holmes'un falan da bahsettiği Mind Palace, zihin palası, sarayı. Evet, zihin sarayı kavramını ruh sarayına çevirip kendi ruhunun içinde bir yer inşa ettirdim Frina'ya. Ve biz Frina ve ondan sonra gelen reenkarnelerinin o odaya bıraktığı ipuçlarını toplayarak o ruh palasından çıkmaya çalışıyoruz gibi bir şeye dönüştü.
2: Çok iyiymiş. Bu noktada diğer oyuna geçmeden önce Leyla'ya, yani belki senin bize seçtiğin çok güzel bir efsanevi oyunun efsanevi müziklerinden bir tanesi var. Onu dinleyelim. Olur. Sonra da Leyla ile devam edelim.
3: Tamam.

0: Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Homo Ludens'te. Evet, biz şimdi ne dinledik?
1: Biz Baldur's Gate 3'ten Down by the River'ı dinledik. Bütün müziklerine bayılıyorum zaten
0: Ben de
1: oyunun.
0: öyle.
1: Ama bu müziğin bende ayrı bir yeri var. Çünkü şöyle bir şey yaşadık geçenlerde. Erkek arkadaşımla kalabalık bir yerdeyiz. Bir asansör bekliyoruz. Ve bana eğildi böyle usul usul etrafta bir ton insan var diye. Sessiz bir şekilde şeyi sordu. Ya Baldur's Gate'in temasını mırıldansana bir dedi. Plan şu, ben temayı mırıldanacağım, o da Aşk-ı Memnun'un temasını mırıldanacak. Ben de diyeceğim ki aa ne kadar benziyorlar. Ama ben birdenbire Baldur's Gate teması deyince herkesin içinde aa yaptım. Önce çocuk neye uğradığını şaşırdı.
0: Mükemmel.
1: Aklıma o geliyor bunu dinledikçe.
0: Yani gerçekten hayatımda aklıma gelmezdi Baldur's Gate 3 ve Aşk-ı Memnun'u bir tek bir kontekste düşüneceğim. O yüzden de teşekkür ediyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim istiyorum.
1: Tamam.
0: İkinci oyunun Layla. Burada daha animasyon ağırlıklı bir yapı var. Animasyon senaryosu yazıyor olman bu oyunun biçimini nasıl etkiledi? Faydası mı oldu? Yoksa keşke yapmasaydım dediğim bir şey oldu mu? Ne gibi etkileri oldu sende?
1: Ya ikisi de oldu açıkçası. Şu açıdan çok seviniyorum. Bir, animasyon özellikle şimdi yapay zekanın da falan devreye girmesiyle biraz ölmesinden korkulan bir alan. Çok emek istiyor. Bütün sahneleri tek tek elle çiziyoruz falan. O yüzden çok saygı duyuyorum ve bir sürü de güzel animatör yetişiyor ülkemizde. O yüzden onlara o alanın açılması gerektiğini, bu sanatın kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir yandan da tam da o emekten dolayı çok vakit alıyor. Ve bizim Leyla'da beklediğimiz sürenin çok üstüne çıkmamıza sebep oldu. Ama bir yandan bana şöyle bir katkısı oldu. Böyle yıllardır kafamda hayal ettiğim sahneleri gerçeğe dökebilmemi sağladı. Çünkü onlar live action'la yapabileceğim şeyler değildi. Ama yetenekli animasyon ekibimiz sağ olsun onları yapabildiler. Böyle biraz gore sahneler, o yüzden şimdi burada
0: Evet.
1: onu tarif etmek istemiyorum ama yani çok güzel anlatılar yapabilmemizi sağladı. O açıdan bayağı şanslı hissediyorum öyle bir ekiple çalıştığım için.
0: Peki yine Leyla ile bağlantılı olarak sormak istiyorum. Burada böyle çok farklı öğeler var. Ben azıcık oynayabildim ama oynayanlarla konuştum ve tabii ki YouTube'da ve farklı yerde videolarını izledim bayağı bir. Orada görsel dünya, bulmaca ve hikaye birbirini nasıl etkiliyor ve nasıl taşıyor? Anlatı bir yandan çünkü sadece metinde değil, görüntüde de hissediliyor, ritimde de hissediliyor. Oradaki farklı hareketlerde, bulmacalarda da hissediliyor bence. Bunu nasıl yaptınız, nasıl ele aldın ya da sen ya da ekibin ve hep beraber?
1: Bayağı zaten başından beri amacımız çok bütüncül bir şekilde yaklaşmaktı. Çünkü ben bir atmosfer oluşturmayı ve oyuncuyu onun içine almayı çok seviyorum. O yüzden anlatının böyle oyundan bağımsız bir şekilde böyle oyun mekaniklerimiz var, bu da oyunun hikayesi diye anlatılması çok hoşuma gitmiyor. O yüzden her bir elementini oyunun o hikayeyi oluşturacak şekilde tasarladık aslında. O yüzden de Havsalı'da da öyle yapmıştım. Her oyun mekaniği aslında o anki duyguya ve anlatıya özgü bir şekilde baştan tasarlanıyor. Bu çok yorucu bir şey bir yandan.
0: Tahmin edemiyorum.
1: Oyunun şeyini de çok zorlaştıran bir şey. Planlamasını falan da çok zorlaştıran bir şey. Çünkü mesela bir yerde Leyla ile Mecnun kitabını okuyor Leyla kızına, adının nereden geldiğini anlatacak. Onun için Leyla ile Mecnun'la alakalı bir oyun tasarlamam gerekiyor oraya. Ama bu fikir aklıma yarım saatte de gelebilir, 2 haftada da gelebilir, bilmiyorum.
0: Tabii
1: Ve
0: ki.
1: ekip beni bekliyor ve diyelim ki bulduğum bir şey sonra daha güzelini bulursam onu değiştirmek isteyeceğim. Bunu da biliyorlar. O yüzden ekip böyle sürekli Nihan her an bir şeyleri değiştirebilir diye her şeyi çok modüler ve sonradan değiştirilebilir şekilde yapmak zorunda kaldılar. Bayağı anlayışlılardı o konuda. Ekibime buradan teşekkür ediyorum.
0: Çok iyiymiş, çok iyiymiş. Peki o zaman bir sonraki sorum şu. Bunun ben de cevabını merak ediyorum tabii ki bayağı. Oyun senaryosu ve oyun tasarım dersleri veriyorsun. Burada karşılaştığın öğrencilerde ya da farklı öğretim üyelerinde de olabilir. Bu sorunun cevabını sana bırakıyorum. Dikkatini çeken neler oldu? Ortak noktalar, farklılaştıkları noktalar?
1: Şunu anlatabilirim önce, sonra dikkatimi çeken şeye de geleceğim ama bir ara bu Saraçhane eylemlerinin falan olduğu ve öğrencilerin okula gelmediği bir dönemdi. Biraz koptular derslerden o dönem ve yeniden bir araya geldiğimizde hepsinin motivasyonu çok düşük olduğu için derse hiçbir şey olmamış gibi devam etmekten yani devam etme hoşuma gitmedi ve bir araya gelip bir şeyi konuştuk. Tamam, biz bu niye bu bölümdesiniz? Niye oyun yapmak istiyorsunuz? Ve ortak bir pano açtım. Herkes yazıp yapıştırdı oraya dijital bir şekilde nedenlerini.
0: Evet.
1: Böyle kendi manifestosunu yazar gibi. Herkes de ortak olan tek bir şey vardı. İnsanlara bir şey hissettirmek. Bu beni çok mutlu etti. Yani böyle işte para kazanmak istiyorum bilmem falan gibi şeyler değil. Onları yazanlar da vardı ama bir şeyler hissettirmek herkes de ortaktı. Bu çok hoşuma gitmişti. Bir onu hatırlıyorum. Bir de dikkatimi çeken şey şuydu. Artık hiç sıkılmıyor insanlar ve bu beni çok üzüyor. Çünkü aslında çocukken çok sıkılıyoruz ve o çok sıkıldığımız zamanlar bizi birer oyun tasarımcısı olmaya itiyor. Çocukken sıkıldıkça oyun icat ediyorduk.
0: Tabii ki öyle.
1: Ve
0: tabii ki.
1: O yüzden de oyun tasarımcısı olmak isteyen öğrencilerin bol bol sıkılması gerektiğini düşünüyorum. Ama hiç ona alan verecek bir dönemde de yaşamıyorlar aslında. Bunun için özellikle uğraşmak lazım yani sıkılmak için.
0: Uyarılmıyorsan yoksun gibi bir dönemdeyiz maalesef yani.
1: Evet, aynen öyle. Halbuki o sürekli bir şeyler tüketiyoruz, tüketiyoruz. Onların bir üretime dönüşebilmesi için orada bir boşluk olması lazım, bir alan olması lazım. O yüzden benim ilk verdiğim ödev şey oluyordu hep. Bir kere toplu taşımada, bu hafta bir toplu taşıma, bir de tuvalet maceranızda telefon kullanmayacaksınız.
0: Müthiş, bence
1: ve
0: müthiş.
1: Çok güzel geri dönüşleri oldu bunun bana.
0: Çok güzelmiş. Şimdi bir tık daha farklı bir alana geçiyorum. Bu da tabii ki senin farklı alanların olduğu için dolayısıyla çok normal bence. Şimdi kültür yönetimi yüksek lisansında oyun tasarım deneyiminle kültürel miras ilgini birleştiren bir tez üzerinde çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Bu oyunlar, oyunların oynanış biçimleri, şekilleri, yapılışları bu kültürel mirasla nasıl bir ilişki kurabiliyor sende? Nasıl bir yansıması oluyor?
1: Ben şimdi kültürel mirasın intangible heritage dediğimiz somut olmayan kültürel miras kısmıyla aslında şu an ilgileniyorum. Yani her tarafı benim ilgimi çekiyordu, şu an tezimde odaklandığım yer orası. Çünkü aslında bu somut olmayan kültürel mirasın özellikle ben ritüelleri ele alıyorum. Ritüellerin oyunla çok fazla ortak noktası var aslında. Yani oyunlar da ritüeller de sıradan dünyanın dışına adım atmayı ve o dünyanın kurallarını kavrayıp onun içinde dönüştürücü bir deneyim yaşamayı içeriyor aslında. Bu açıdan aynı yerden gelip aynı yere gidiyorlar gibi.
0: Bence
1: ritüel
0: de.
1: ve oyun. O yüzden ritüelleri günümüzde korumanın ve aktarmanın en iyi yolunun da oyun olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle o işte özellikle yine Antik Akdeniz ritüellerine döndüm. Havsalayı bana yaptıran ritüellere.
0: Evet.
1: Onları nasıl anlatırız? Oyunlaştırarak diye düşünüyorum. Onlar üzerine çalışıyorum. Şimdi bakalım, umarım aktarabilirim.
0: Kolay gelsin diyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki yine bu benim yine yanıtını merak ettiğim bir soru. Yazdığın tezde 19. ve 20. yüzyıl bilim kurgularında insan-robot ilişkileri üzerine çalışmışsın. Bugünden bakınca bu çalışma senin oyun tasarımı ve oyun idraki ve genel olarak oyunculuk anlayışına dair nasıl bir bağlantı ya da bağlantılar kurmanı sağladı diye sorayım.
1: O tezi yazmaya başladığımda 2014'teydik. O zaman yapay zeka çok konuşulan bir şey değildi. Yani konuşuluyordu daha önce hani üzerine çalışan çevrelerde ve bilim kurgularda vardı. Ve şey benim çok ilgimi çekiyordu. İnsanlığın yeni bir şey, yeni bir tür oluşturma hevesi ve aynı zamanda korkusu ve bu ikisinin bu kadar iç içe geçmiş olması. O yüzden bunu böyle biraz daha psikanalitik bir açıdan, işte Freud'un primordial father diye anlattığı yerlere falan dayandırarak açıklamaya çalıştığım bir tezdi o. Ve bayağı da keyif aldım bunu yaparken. İşte aslında anlattığım şey şuydu. Biz bize benzemesinden korkuyoruz.
0: Evet.
1: o yüzden ne yapalım? Biz örnek olalım, iyi insanlar olalım falan gibi. Yani duygu.
0: Bence çok doğru bir mesaj, ben destekliyorum.
1: Öyle bir yere çıktı yani yazdığım şey, ama o arada o kadar çok bilim kurgu kısa öyküsü okudum ki 19. yüzyıldan 20. yüzyıldan
0: tahmin ediyorum.
1: 21. yüzyılın başlarından falan. Bütün bunlar okurken böyle ara ara şey tetikleniyordu kafamda. Bundan da ne oyun olur ya. Hatta bazıları gerçekten oyun yapılmış oluyordu. Mesela şeyi hatırlıyorum. I have no mouth and I must scream.
0: Muhteşem bir oyundur.
1: İnanılmaz da bir öyküydü.
0: Harlan Ellison'dı değil
1: evet,
0: mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Çok çok depresif ve bir o kadar da iyi, çok çok tuhaf bir şeydi o. Hem öykü, evet. Hem öykü hem oyun.
1: Evet. Mesela onu okuduğumda tüylerim diken diken olmuştu ve şey olmuştum. Bu bir şey yapılmalı. Oyun, dizi bir şey olmalı bundan falan. Sonra bir baktım oyunu varmış gerçekten. Sonra Philip K. Dick okuduğum dönemde onun birkaç tane kısa öyküsü kafamda anında oyuna dönüştü. Böyle mekanikleriyle falan yani. Ve o zamanlar daha hiç oyun tasarımcısı olmak falan hiç aklımda olmayan şeyler. Ama ben bunları böyle ufak ufak oraya buraya not alıyordum. Sonradan oyun sektörüne girdikten sonra hayatıma geri dönüp bakınca ya ben aslında istiyormuşum oyun tasarımcısı olmayı fark ettim. Yani o andan gelen bir farkındalık değildi ama sonradan dönüp bakınca diyorum ki gerçekten iyi savrulmuşum bir şekilde buraya yani.
0: Peki o zaman son sorum ve şey, bir de bu söyleşilerde şey derler ya, benim bir soru değil de yorum olacak gibi. Son soru ve yorumum bu.
1: Tamam.
0: Sen kendin sanat bir yandan, mantık kısmı da var çünkü matematik eğitimin var. Bir yandan oyun yapan birisin ve burada farklı köprüler var yani kaçınılmaz olarak. Ve oyun tasarımında bu üç alanı hakikaten sana direkt faydası gibi de demek istemiyorum aslında. Hemhal olduğun bir yerden mi geliyor, hepsini aynı anda kullandığını hissediyor musun? Bir de seni sıkıştırarak bundan sonra seni nasıl bir şey bekliyor? Çok kısa ona da bir şey değinip sonra da hızlıca toparlıyoruz.
1: Tamam. Evet, bunları birleştirdiğimi hissediyorum aslında. Yani her ne kadar kendim bir çizim yapmasam da, kendim oturup bir beste yapmasam da o sanatçılarla bir arada çalışıyor olmak, o vizyonu birlikte oluşturmak sanata dair bir şey yaptığımı hissettiriyor bana. Bir yandan sürekli problem çözüyorum. Yani bunu yaparken aynı zamanda programcımızla da benzer tartışmalar yaşıyorum. Bu algoritmayı nasıl kuralım, bunu ne yapalım falan diye. Dolayısıyla işin gerçekten iki tarafında da olduğumu hissediyorum. O yüzden beni bu kadar tatmin ediyor sanırım oyun tasarımcısı olmak. Çünkü ne zaman bir tanesine odaklansam öbüründe köreldiğimi hissediyorum. Evet. O yüzden işte matematik okurken gerçekten edebiyatı özledim. Edebiyat okurken böyle bilimi, teknolojiyi özledim falan. Sürekli böyle ikisi arasında bir git gel yaşıyordum. Şimdi ikisini de kullandığım bir yerde olmak o yüzden beni çok mutlu ediyor. Ve oyun dışında bunu nerede yapabilirim bilmiyorum. Vardır illaki bir cevabı da.
0: Kesinlikle ben vardır
1: bulamadım.
0: Ama yandan da seni çeken şey ise bu sonuçta yani. Günün evet. Sonunda demeyi hiç sevmiyorum ama çok bayılıyorum bir yandan. Peki yeni bir yöne dair bir şeyler söylemek ister misin? Yoksa şu anda dur bak mı istersin?
1: Yeni bir oyun tasarlıyorum şu an. Leyla'yı çıkarttığımızdan biraz daha küçük bir ekiple çıkartacağız bu sefer oyunu. Çünkü ya her ne kadar işin bilim tarafıyla da teknoloji kısmıyla da uğraşmak beni çok mutlu ediyor olsa da bir de üzerine insan yönetimi girince
0: tabii ki.
1: O biraz beyin yakıyor. Çünkü diğer ikisi çok daha şey hani tam ben bu gece evime kapanacağım, sabaha kadar düşüneceğim, çözeceğim falan deyip yine kendi içimde halledebildiğim şeyler ama aynı anda hem ekiple hem işte fuarlardır, toplantılardır, publisherlarla konuşmalardır, böyle çok fazla insanı aynı anda iletişimde tutmak, yürütmeye çalışmak beni gerçekten çok yormuştu. Bir yandan onu yaparken bir yandan yaratıcı olmaya çalışmak da keza. O yüzden daha küçük bir ekip, daha sessiz sakin ilerleyerek kendi içimizde minik minik bir oyun yapıyoruz şimdi. Ama daha fazlasından galiba bahsedemiyorum şu an.
0: Peki o zaman sonuçta araba motorlarında senin adını yazdığımızda ve bu oyunla ilgili gelişmeler olduğunda bunu görebiliriz ve öğrenebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Pekala. Nihan çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bugün Nihan İşler'le beraberdik. Kendisi bir oyun anlatı tasarımcısı. Kendisi bize sorularımızı cevapladı, bizi kırmayıp geldi. Ve Homo Ludens'in 5. bölümünde Apaçık Radyo'da, Açık Dergi himayesi altında sizlerle beraberdik. Ben Can Kantarcı. Hepinize çok teşekkür ediyor ve iyi akşamlar diliyorum.
2: Homo Ludens. Geçmişte ve günümüzde video oyunları. Hazırlayan ve sunan Can Kantarcı.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Homo Ludens'te bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Can Kantarcı ve konuğu Nihan İşler'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün sözü.
3: Unutulan her hakikat bir kez daha tekrarlanma riski taşır. Hatırlanan ve yüzleşilen hakikatsa demokratik bir geleceğin temelini oluşturur. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, Madımak katliamının 33. yıl nedeniyle Alevilerin Sesi dergisinde kaleme aldığı yazıda, Madımak Hafıza Merkezi'nin açılmasıyla birlikte katliamın tanıklıklarının daha görünür hale geldiğini, yeni kuşakların erişebileceği güçlü bir hafıza alanı oluşturulduğunu, modelin unutulmak istenen tüm insanlığa karşı suçlar içinde hayata geçirilmesi gerektiğini bu şekilde dile getiriyor. Independent Türkçe.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Jiyan Gündem İpekçioğlu'na teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
4: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Odyo Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
1: Odyo Paris'te hoş geldiniz. Ben Yaren Eren Budak.
2: Ben Aslı Kobaner.
3: Ben de Gökçe Uygun.
1: Odyo Paris'in Siesta serisinin dördüncüsündeyiz bu hafta ve geçtiğimiz haftalarda bir takım temalar üzerinden şarkılar seçmiştik ve onlar üzerine sohbet etmiştik. Laf lafı açmıştı ve gelmiştik bugünün temasına. Geçtiğimiz hafta hayaller ve hayatlar temalı müziklerimizi seçerken bu haftanın teması çağrışımla gelmişti. Ve demiştik ki bazı şarkıların müzikleriyle sözleri arasında hiçbir bağlantı yok. Bazı şarkıların sözleri neşeli, müzikleri üzgün, bazılarında tam tersi. Sanki bu içeriklerde bir çelişki olabiliyor bazen. Hadi bu şarkıları seçelim demiştik. Bu hafta da tam onu yapıyoruz. Oradayız, o haftadayız.
2: Hakikaten bazen gerçekten hani bir parodi diyebileceğimiz, yani neredeyse bir parodi janrına böyle koyabileceğimiz derecede birbiriyle duygusal olarak, içerik olarak çok çelişen ürünler görüyoruz. Bazen de hani şöyle bir şey de oluyor. Parçanın sözleri hani daha belki deneysel diyebileceğimiz bir yerden o müzikal akışı daha başka bir yere de taşımak da isteyebiliyor. O yüzden bazen o içerik, hani içerik müziği tamamlamak yerine müziği aslında daha bambaşka bir yere taşımaya çalışıyor bazen. Ve diyoruz ki aa bir dakika, müzikte bir melankoli var ama parçanın içinde melankolinin ötesine geçmeye çalışan bir şey daha var. Hani kompozisyonu orada o kırıyor ve kompozisyonu bambaşka bir boyut katıyor falan. Böyle yani bugün de aslında bence tüm bunları böyle biraz içeren ilginç bir listeyle janr açısından eklektik diyebileceğimiz ama böyle temasal olarak güzel akan, bir yerden başlayıp bir yere doğru yavaş yavaş akan bir listeyle karşınızdayız diyebiliriz.
1: Evet, yani hem türler arası hem de biraz kültürler arası bir liste ortaya çıktı.
2: Evet.

0: evet, bir yerden çarpıldığım bir parça seçtim. Bir de hani hep dilime dolanan ama aslında üzgün be. Ama olsun, böyle üzülelim dediğim bir parçayla geldim ben de.
1: Bu konuyu arkadaş ortamlarımızda da açtık ve böyle kendi aramızda bunları tartışmak çok eğlenceli. Herkesin aklına bambaşka perspektiflerden bambaşka şarkılar geliyor. Geçen gün Bilgi Yeni Müzik Festivali çıkışında bir arkadaşımız Renginin Aldatıldık örneğini verdi. 90'lar pop'tan bir örnek ve 90'lar pop'ta çok fazla gördüğümüz bir tezatlık bence bu. Yani çok neşeli şarkılar, çok neşeli melodiler, altyapılar bangır bangır ama sözler genelde acı, ayrılık, yas gibi temalar üzerine kurulu.
0: Ben verdiği cevabın hızına şaşırmıştım. Çünkü böyle bir bölüm yapacağız dedik. Ve dedik, Rengin Aldatıldık var dedi. Dua Lipa'nın neredeyse bütün müzikleri böyle. Sadece bunu düşünmüş gibi şimdiye kadar.
2: 90'lar Türkçe pop dışında ben de hani o günkü muhabbetimizi hatırlıyorum. Acaba işte bu coğrafyaların yani hani çok da böyle etnosantrik bir yerden bakmak istemiyorum ama gerçekten Avrupa merkezli müziklerle de kıyaslayınca yani daha böyle klasik anlamda bizim coğrafyaların yani en azından Anadolu diyelim hadi yani Türkiye diyelim ya da hani sanki biraz daha böyle duygu yoğunluğu geçişleri daha çeşitli hani dışarıdan olumlu ve olumsuz olarak çok net ayrılabilecek duygusal geçişler yerine çok daha böyle birbiriyle iç içe olan birbirine tezat görünen duyguların bir aradalığı yani bir yasvari bir ortamda neşenin de sanki flamenko'daki gibi belki falan böyle ortaya çıkabildiği bence aralıklar yaşıyoruz.
1: Doğru.
0: Nasıl yaşıyorsak öyle müzik yapmışız gibi buralarda.
1: Evet. Bugün biraz Balkanlardan örnekler de dinleyeceğiz ama örnek Karadeniz müziği de aklıma geldi aslında sen tarif ederken. Orada da çok neşeli görünen müziklerin üzerinde çok acıklı, kederli sözler görebiliyoruz. Gerçekten coğrafya ve sosyal yaşam, kültürel yaşam, belki oranın tarihi, göç durumları müziklere böyle etki ediyor.
2: Peki bugün neyle başlayalım?
1: Bugün evet. Hadi böyle bir Flaming Lips şarkısıyla başlayalım. 2002 tarihli bir şarkı bu. Flaming Lips'in diskografisinde önemli bir şarkı. Çok ön plana çıkan. Şarkının adı Do You Realize? Ve birazdan sözlerine de kulak verirseniz duyacaksınız. Diyor ki ya farkında mısın? Hepimiz öleceğiz. Kısacası yani özetle bunu söylüyor. Ama çok neşeli bir şekilde söylüyor bunu. Majör akorlarla ve çok çok tatlı bir atmosferin içinde. İlgisini çekenler için bir de YouTube'da bir canlı performans videosu var. Flaming Lips'in birkaç sevdiği müzisyen ekibiyle bir araya gelerek yaptığı bir mezarlıktalar. Çok huzurlu bir mezarlık, çok estetik görünen bir mezarlık ve bütün enstrümanlar etrafa yayılmış kocaman bir insan halkası ve dinleyicilerden de bir koro oluşmuş ve bu histe bir şarkının yani bu konuda bir uyarı yapan bir şarkının, bunu hatırlatan bir şarkının bu kadar neşe vermesi, huzur vermesi beni karmaşık hislere sürüklüyor. O yüzden bugünkü ilk şarkım Flaming Lips, Do You Realize geldi.
0: Dinliyorum.

0: Evet, Odyo Parazit'teyiz. Az önce The Flaming Lips'in Do You Realize'ını dinledik ve güzel bir örnekle başlamış olduk. Müziklerle sözlerin tezat olduğu bir seçki yapıyoruz bugün. Ben Yaren Eren Budak, yanımda Gökçe Uygun ve Aslı Kobaner var. Şimdi yavaş yavaş hepimizin seçkilerini dinlemeye devam edeceğiz.
1: Ben buradan hiç durmadan ironik bir çıkış yapacağım senin parçana.
0: Harika.
1: Dedik ölümün bu kadar güzel sunumu gibi dedik. Beni çok neşelendiren, sözlerini de epey bir bağıra bağıra söylediğim bir parça. Ne yazık ki içeriğine girince aa bir de buradan okusaymışım keşke diye kalbime saplanan bir manası varmış. Ben de onunla doğru hemen devam etmek istiyorum sizin için de uygunsa. Ben Foster the People, Pump Up Kicks diye bir parçayla geldim. Bu Foster the People Los Angeles çıkışlı bir indie pop, alternatif pop grubu. Grubun merkezinde vokali, söz yazarı ve prodüktör Mark Foster var. Bu parça da bu grubun ilk çıkış parçası. Baya bununla patlıyorlar. 2010'da single olarak yayınlanıyor. 2011'de de ilk albümleri Torches'in içinde yer alıyor. Ve hatta Billboard Hot 100'ü 3 numaraya giriyor ve herkesin diline dolandığı bir dönemi var bu parçanın. İlginç tarafı da bu kadar popüler ve akılda kalıcı olmasına rağmen sözlerin oldukça karanlık bir yerden geliyor olması. Şarkının gençlikteki işte ruh sağlığı, şiddet, silah kültürü, ihmal edilen çocukluk, ergenlik, suça sürüklenen çocukluk hepsine toplu bir göndermesi var. Ve ya sözlere detaylı daha sonra da bakabilirsiniz. Çok hani açık da vermek istemem ama yapılan bir röportajda işte lise çağındaki Robert adlı sorunlu bir karakterin perspektifinden yazıldığını anlatıyorlar. Hatta şarkı yıllar içinde okul saldırılarıyla çok fazla ilişkilendirildiği için konserlerden çıkarılıyor zaman içinde gibi bir evreye dönüşüyor. Nasıl diyebilirim? Şarkı işte ilk dinleyişte çok hafif. Yazlık müzik böyle beraber festivallere gidelim müziği gibi başlıyor. Bas yürüyüşü, ritim ve vokallerin uzaktan böyle rahat bir şekilde devam edişine tanık oluyoruz. Yani çok kaygısız bir yerde bunların bu rahatlıkla anlatılması bilmiyorum kalbime dokunuyor. Hoşuma da gidiyor. Böyle böyle ikisi arasında bir duygu durumundayım. Dinleyelim mi?
0: Lütfen.
1: Dinleyelim.
0: Dinliyorum.
1: Foster the People. Tamam, birazcık güzel müzik eşliğinde sert sözleriyle baş başa kalalım.

0: Odyo Parazit'teyiz. Ben Gökçe Uygun, Yaren Eren Budak ve Aslı Komener benimle. Siesta serimizin yaz boyunca daha çok konsept odaklı müzik içerikleri paylaştığımız, müzik dinlediğimiz beraber seçkimizin dördüncüsündeyiz. Ve bugünün teması sözleriyle tezat müzikler. Hani yani zamanla anlaşılmayan, dinledikçe aa bu bunu diyor aslında ama ben niye böyle hissediyorum tezatlığını içimizde yaratan parçalara odaklanalım dedik bu hafta. Biraz önce de Foster the People'dan Pumped Up Kicks parçasını dinledik. Ve bir noktada çok naif bir parça dinlediğimizi düşünürken arka temasında bayağı suça sürüklenmiş, şiddete sürüklenmiş çocuklar üzerine bir alt metni yatıyor. Bu çarpılmayla devam ettirelim bence.
1: Bence de ettirelim. Tam da işte bu böyle bu hani ölüm, işte zarar görme, yani yıkım teması aslında hani gerçekten orada çeşitli mücadele biçimlerini göstermenin de bir ürünü ve de aynı zamanda böyle sistem eleştirisinde birçok yolunu barındırıyor. Mesela benim de şimdi birazdan dinletmek isteyeceğim parça bir Brian Eno cover'ı, 1973 senesinde aslında Brian Eno tarafından kaydedilmiş. Babies on Fire diye bir parça. Biraz glam, İngiliz glam kültürüyle eşleştirebileceğimiz bir parça. Mesela burada da hani dans ederek gayet belli bir ritim akışı içerisinde tempo tutabileceğiniz bir şarkı var. Hani dans parçası tam olarak değil ama gerçekten hani bir yandan dinlerken bir yandan bedeninizi gayet tatlı bir şekilde hareket ettirmek isteyebileceğiniz bir parça ama aslında sözleri hani yanmakta olan bir kişi, yani etrafındaki toplum tarafından hani korkunç bir şekilde muamele gördüğü için gerçekten hani kendi kişiliğini kaybetmekte olan bir celebrity figürü, aslında birçok ünlü figüre ve şöhret kurumuna da bir eleştiri olarak sözler oldukça sert. Hatta içinde böyle mezbahada kesilmekle alakalı da bazı böyle şeyler var, mecazlar var. Hani isteyen bence sözlerine baksın kesinlikle. Ve hani şey de değil, öyle çok karmaşık bir şiirsel bir içerik yok ama direkt yani şöhretin yıkıcılığı, o toplumsal duyarsızlık ve objeleştirme üzerine güzel bir eleştiri var. Ve de benim de niye özellikle seçtiğim bir parça? Ben ilk kez Velvet Goldmine filminde, 98 seneli Velvet Goldmine filminde bu parçayla tanıştım. O zaman filmde The Venus in First diye böyle uydurma bir grup vardı. Yani tamamen gene bu aslında bu şöhretin yıkıcılığını da bence anlatan ama çok görsel olarak çok şenlikli ve de çok iyi oyuncuların olduğu, muhteşem bir soundtrack'in olduğu bir film bu arada. İzlemeyenleri tavsiye ederim. Yani 90'lardan 70'lere bir bakış olarak kesinlikle izlensin. Genç Christian Bale, hani Toni Collette, böyle yıldızlar geçidi gibi bir yandan da. Neyse hani ve ben o filmden çok etkilendim. Cinsiyet ve cinsel yönelimi de çok güzel bir yerden sorgulayıp bence güçlendiren, cinsel kimlik arayışı olan kişileri de güçlendiren bir film. Ve bu parçada kim tarafından söylendiğini hatırlamıyorum, İçinde Tom York'un da olduğu çok kaliteli bir soundtrack ekibi böyle bu uydurma grupların içinde işte şey yapıyor, o kayıt sürecinde müzisyenlik yapıyorlar. Ve The Venus in First aynı zamanda zannediyorum Andy Warhol'un işte o şey fabrikası mı, böyle ünlü bir atölyesi vardı bütün sanatçıların buluştuğu ve Velvet Underground grubunun da böyle sürekli sahne aldığı ve kültleştiği. Velvet Underground'un bir parçasının da ismi aslında direkt glam dönemini de böyle hani biraz taçlandıran bir isim bulmuşlar. The Venus'un First'ten dinleyeceğiz o yüzden. Babies on Fire.
0: Dinlemeye geçmeden önce küçük bir şey hani eklemek, sormak dediklerim bir şey düşündürdü çünkü bana hazır. Hı-hı. Dinlemesine hani bu söyleyen kişi tarafına girmesi, hani doğrudan özünü kendisinin konuştuğu müziklere doğru da gidiyoruz. O döneme dair de çok fazla bilgi veriyor ya. Bu parça içinde aslında öyle mi diye bir soru soracağım. Çünkü biraz önceki dinlediğimiz parça, bu Robert karakterin kendisi, onun bakışı sakladığı bir plan içindeki şiddet ihtimali yavaş yavaş sezdiriliyor. Doğrudan onun dilinden, onun zihninin içinden konuşuyoruz. Hani çarpıcı kısmı da bu. Hani bir müzik anlatısı ne kadar hani dramaturjik bir yerden de bir şey söyleyebilir. Hani o yüzden onu düşündürdü bana bu eklediğinde de. O filmin içinde de bir var olduğu alana dair bir şey söylüyor. İlla şey olmasına da gerekmiyor benim anladığım. Sözlerin bir mesaj içeriyor olması değil. Bulunduğu halin kendisinin tasviri de bazen çok büyük mesajlar verebiliyor.
2: Kesinlikle, zaten bence parçanın kendisinde de tam olarak bu çok güzel şekilde ifade ettiğin şey var. Hani olan şeyi anlatıyor ve son derece ironik bir şekilde anlatıyor. Hani gerçekten hani hem çok o şöhret dediğimiz şeyin içindeki o aşırı parıltıyı, parıltının böyle dilini kullanıyor ama o dilin içinde böyle o kadar yıkıcı bir şey var ki, yıkıcı bir süreç var ki hani o yüzden onu yani sözlerini kale alarak dinlediğin zaman hani o ironiyi ve o karanlık şey kara mizahı da çok net bir şekilde görüyorsun ve bir yandan da parça bu arada dinlerken de göreceğiz. Parça yavaş yavaş böyle biraz daha gürültülü bir drone'un içerisine doğru böyle bir modülasyon geçiriyor. Hani oralarda aslında gittiği yerin çok da sağlam bir yer olmadığını da hissettiriyor müziğin kendisi. Yani müzik de tamamen tezat değil aslında ama yine de o sürekli aynı tempoda giden bir şarkının o kattığı hafif ironik bir havada var. O yüzden dediğim gibi yani o ifadeyi aslında hem bu ifadeyi hem de onun dışındaki başka ifade biçimlerinde basit bir şarkı formu içerisinde göstermenin güzel örneklerinden biri. O yüzden şimdi dinleyelim bakalım. Babies on Fire geliyor.

Apaçık Radyo'dayız, Odyo Parazit'teyiz, Siesta serimizin dördüncü bölümündeyiz. İçerikle tezat olan, sözle tezat olan parçalar adını verebileceğimiz bir bölüm bu. Bizim de böyle haftalardır üzerine çeşitli serbest çağrışımlarımız içerisinde böyle sürekli uğradığımız bir duraktı bu. Aslında böyle şöyle bir tezatlık nasıl anlaşılıyor? Böyle bir disidentification yani... Müzikle söylemsel içeriğin tamamen birbiriyle tezat oluşturması nasıl bir anlam ifade ediyor izleyen dinleyen için falan diye böyle farklı farklı bağlamlar üzerinden de konuştuğumuz bir şeydi. Az önce The Venus in Furs adlı Velvet Goldmine soundtrack'i ve özel olarak film için uydurulmuş grubun Brian Eno cover'ı olan Babies on Fire dinledik. Bu da bir medya ve seyir kültürüne, gösteri kültürüne bir eleştiri olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi evet biraz bu böyle yıkım teması, ölüm teması belki bize işte gündelik hayata dair bir takım eleştirel düşünce süreçlerini çağrıştıran şeyler. Yani belki buradan ben gene aldığım meşaleyle, aldığım bayrakla aynen devam edebilirim diye düşünüyorum. Bir sonraki parçamız gene aslında bence bir önceki parçalar gibi modern topluma dair birçok eleştiri barındırıyor ama onlar kadar belki karanlık hani ölüm merkezinde olan bir yerden olmayabilir ama daha çok belki müzikal dili kullanarak hatta burada sözel içerik diyeceğimiz şey de bambaşka bir şeye dönüşüyor. Bir Rock in Opposition grubundan bahsediyorum. Aksak Mabul isimli Rock in Opposition grubu. Rock in Opposition yani Rio veyahut da Zeul diye de bildiğimiz süreç nedir derseniz 60'ların büyük stadyumlarda gerçekleşen aşırı popüler ve daha çok tüketime yönelik veya ticarete yönelik görülen, tırnak içinde görülen rock eylemlerine karşılık, rock actlerine karşılık, rock gruplarına karşılık biraz daha deneysel bir yerden, daha eleştirel bir yerden müzik yapmaya çalışan Belçikalı, İsviçreli ve onun dışında küresel batının çeşitli yerlerinden bir araya gelen ama aslında Belçika ve İsviçre menşeili bir rock kalkışması. Bir tür karşı kalkışma diyebiliriz. Oldukça avantgard ve deneysel bir rock kalkışması olarak da özetleyebilirim. Aksak Mabul'de Fred Frith'in de katkıda bulunduğu bir grup. 1980 senesine ait bir albümleri var. Böyle post-punk, avant-pop, işte deneysel rock dediğim gibi kullarında değerlendirebileceğimiz bir albüm. Ve burada Modern Lesson parçasını dinletmek istiyorum. Bu böyle biraz aslında mekanik içeriğiyle birbiriyle tezatlık oluşturan müzikal öğeleriyle işte cazdan bir anda çok mekanik tınlayan ama polyritmik, ritmik altyapılara kadar bir arada durması tatlı ama böyle birazcık da ilginç, parodi gibi gelen, absürt gelen müzikal öğeler var. Ve tekrar edeceğim, dilin kendisi de tamamen parçalara bölünmüş. Sözel olarak anlaşılmayan, anlaşılması zor olan, daha çok müzikal yönü ortaya çıkan bir dil kullanımından bahsedebiliriz. Bu da böyle bir güzel bir avantgard pop parçası olarak görebiliriz. Modern Lesson. Modern toplumun kopukluğunu, işte tuhaflığını, yabancılaşmasını biraz parça içinde bence müzikal olarak dinleyeceğiz. O tezatlıkları müziğin kendisinde daha çok göreceğiz. Modern Lesson dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'dayız, Odyo Parazit'teyiz. Ben Aslı Kovaynar, yanımda Yara Eren Budak ve Gökçe Uygun var. Az önce iki parça dinlettim üst üste. İkincisi Aksak Mabul'den Modern Lesson'dı. Siesta serimizin dördüncü bölümü olan içerikle tezat oluşturan, sözle tezat oluşturan parçalar bölümünde dördüncü parçamızı dinlemiş olduk. Şimdi neyle devam ediyoruz? Biraz daha böyle Balkan taraflarına doğru ilerleyeceğiz galiba.
1: Programın başında da biraz bahsettik. Sözle müziğin arasındaki kopukluk belki zaman zaman kültürel olabiliyor. Coğrafyanın başından geçenlerle, orada yaşayan insanların başından geçenlerle doğrudan ilişkili olabiliyor. Balkanlarda bu durum biraz bir ritmik yapı üzerinden okunuyor. Balkanlarda genelde orada dinlediğimiz müzikler eğlence müzikleri gibi algılanabiliyor ritmik yapısından dolayı müziklerin genel örgüsünün. Rumeli deyince aklımıza gelen müzik kültürleri, müzik türleri de malum. Ya da böyle bir tür düğün müziği estetiğinden bahsedebiliyoruz sıklıkla gibi, ama bu müziklerin üzerinde yer alan sözler genelde yas, ölüm, göç, kayıp, eksiklik gibi temalar üzerinden kuruluyor. Ve Gökçe de dedi, Aslı da bahsetti. Sanki aslında böyle olunca, yani sözlerle müzikler tezat olunca, bu ikisinin birbirini güçlendirici bir yanı da olabiliyor. Karmaşık hisler yaratıyor hepimizde. İki tane örnek dinleyeceğiz bugün. İki Balkan müziği örneği. İki farklı icracıdan. İlki Brené MacCrimmon'dan gelecek. Evlerine vara gele usandım. Brené MacCrimmon Kanadalı bir vokal olmasının yanında bu coğrafyaların müziğine merak salmış ve çok çeşitli müzisyenlerle ve çok iyi müzisyenlerle keşfettiği şarkıları seslendirmişti zamanında. Evlerine vara gele usandım da onlardan bir tanesi. Hadi dinleyelim.

Evet, Odyo Parazit'teyiz. Odyo Parazit'in Siesta serisinin dördüncü bölümünün içindeyiz ve yanında Gökçe Uygun ve Aslı Kobaner var. Bugün sözleriyle, müzikleri birbiriyle çelişen, birbiriyle zaman zaman uyumsuz olan müziklerden birer, ikişer, üçer seçki yaptık. Az önce Brené McCrum'ın dinledik. Evlerine vara gele usandım mı seslendirmişti. Balkanlardan devam ediyoruz ve sondan ikinci şarkımız olacak bu. Bu sefer bir Kardeş Türküler ve Arto Tunç Boyacıyan işbirliğinde düzenlenmiş bir türkü dinleyeceğiz. Parçanın girişinde Muammer Ketencoğlu'nun akordiyonunu da duyabilirsiniz. O da radyomuzun kıymetli programcılarından bir tanesi aynı zamanda. Güldaniye mi dinleyeceğiz? Güldaniye'mde de sözlere kulak verirseniz oldukça hüzünlü sözler olduğunu, fakat müziğin hala böyle bizi kıpır kıpır yapmaya da çok meyilli olduğunu duyacaksınız. Haydi dinleyelim Kardeş Türküler ve Arto Tunç Boyacıyan'dan Güldan.

0: Evet, Odyo Paris'teyiz. Yeniden ben Yaren Eren Budak, Gökçe Uygun ve Aslı Kobaner'le programımıza devam ediyoruz ve geliyoruz bugünün son şarkısına.
1: Kapanışı da o zaman yine beraber söyleyebileceğimiz Ele Güne Karşı'yla yapmak istiyorum. Ne kadar yalnızlık da olsa, terk edilme de olsa, terk etme de olsa. Hatta bir sonraki bölümümüzde belirledik, ölüme adanmış parçalar diye bir konsepti de yapıyor olacağız önümüzdeki hafta. Ona doğru geçiş yapmadan önce o yalnızlığı bu kadar naif ve güzel, hepimizin yine tek bir ağızdan söylediği EMFÖ Ele Güne Karşı parçasıyla devam edelim. Küçük de bir bilgi vereyim. EMFÖ, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur bir arada Türkiye pop ve rock tarihinin belki de en önemli gruplarından biri. Bayağı bizi nerelerden nerelere getirmişler. Üçünün geçmişi 60'lıların sonlarından 70'lerdeki işte Kaygısızlar ve İpucu Beşlisi gibi oluşumlara kadar devam ediyor. EMFÖ adıyla büyük çıkışlarını 1984 tarihli bu parçanın da içinde olduğu Ele Güne Karşı Yapayalnız albümüyle yapıyorlar. Bu albüm aynı zamanda grubun ilk stüdyo albümü ve Türkiye pop müziğinde çok önemli bir yere sahip. Ele Güne Karşı da bu albümün açılış parçası. Şarkının sözleri genellikle Mazhar Alanson ve bestesi Fuat Güner'e ait olarak geçiyor. Düzenlemede de Garo Mafyan ve MFÖ'nün imzası var. Nakaratı, vokal yapısı, melodik akışlı hepsi çok kolektif bir söylem hissi de yaratıyor. Yine bir arada söylüyoruz, eğleniyoruz ama yakından bakınca bayağı terk edilme parçasını terk edilme parçası olduğunu anlıyoruz. Zaten adını geçirdiğimden itibaren aklınızda oluştuğuna eminim. Aa böyle bu böyle diye. Bu parçayla da bir kapanış yapalım bugün. Ne dersiniz?
0: Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki diyerek bitiriyoruz
1: Erken
0: galiba.
1: Göbek atalım.
0: Çok çok iyi bir yol şarkısı da olmaz mı bundan? Bir de çok iyi bir karaoke şarkısı aynı zamanda Ele Güne Karşı.
1: Topluca yapabileceğin karaoke yani evet. Hiçbir şekilde entonasyon tutturmana gerek olmayan bir parça. Bağır gitsin parçalarım.
2: Kesinlikle.
0: Bana. Çok zevkli gerçekten.
2: Sarhoşken de yaparsın. Her türlü yapılır gerçekten ya.
0: Yapılır.
2: Yok, güzel ve de şey yani aslında yalnızlığa şey ederken orada yalnızlığa terk edilmiş diye lanet ederken de bir, böyle o kadar bir aradalığı da böyle sağlayan bir müzikal yapısı var ki o yüzden bence harika yani tam böyle bir umut dolu bir kapanış parçası.
0: Bundaki umut doluluğu da biraz o 9-8'lik olması veriyor galiba değil mi? Balkan türkülerinde de var o ritmik çeşitlilik işte 7-8'likler, 9-8'likler, 5-8'likler bunlar bir devinim ve hareket etme isteği katıyor bu müziklere. Ele Güne Karşı'nın da bu kadar dinamik olmasının sebeplerinden bir tanesi ritmik yapısı bir sürü başka özelliğinin yanı sıra.
1: O zaman dinliyoruz MFÖ'den Ele Güne Karşı. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Odyo Parazit, ben Gökçe Uygun, Aslı Kobaner ve Yaren Eren Budak'la Siesta serimizin dördüncüsünü sözleriyle, içeriğiyle tezatlık oluşturan müzikler seçkimizin sonuna geldik. Önümüzdeki Siesta bölümünde de biraz önce dediğim gibi ölüme adanmış müziklerle gelmeyi düşünüyoruz. Diyelim bakalım neler olacak.
0: Neler olacak? Acı dolu bir hafta bizi bekliyor, oya benziyor.
1: Evet.
2: Heyecanlıyız. Görüşmek üzere.
0: Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.

Audio Parazit. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık. What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Sosyal Müzik'te bu hafta 6 Temmuz 2023 tarihli programı dinliyorsunuz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sayat Şirin ve Burcu Şirin'e teşekkür ederiz.
1: Merhaba, Sosyal Müziğe hoş geldiniz.
2: Merhabalar, ben Sina.
1: Ben de Gonca. Uzun bir aradan sonra canlı olarak karşınızdayız.
2: Vallahi bayağı uzun oldu ya. Ben özlemişim, yolu karıştırdık o derece.
1: Gelirken.
2: Buradan mı dönüyorduk? Tabii şaka yapıyorum. 7 senedir, 7. senemizdeyiz. O yüzden artık yolu karıştırmamız lazım.
1: Her türlü yoldan gelebiliyoruz radyoya artık.
2: Aynen. Destekçimiz Tülinay Kambur'a çok teşekkür ediyoruz öncelikle.
1: Evet, ve bugün yazlık programlara başlıyoruz.
2: Evet, şimdi bizim bir dönem yazlık atladık yazı. O zaman böyle herkesin üst üste işleri vardı. Evet. Onun dışında yaz gelince bizde böyle bir yazlık program, yazlık karışık.
1: Bir particilik durumu.
2: Evet, karışık kasetler, bilmem neler falan. Ama artık şeyi bakıyorum, özetledik. Yazlık 1.
1: Bir geliyor.
2: Yazlık 2.
1: 2023-07-1 falan öyle
2: şeklinde. Öyle gidiyor. Bu ilk yazlık programına başladık. Yaz da geldi sonuçta aslında, bu açıdan da çok iyi oldu.
1: Tabii
2: ya.
1: Canım, bayramdan öncesiyle şimdi arasında hava
2: yani nedir
1: çok
2: ya?
1: Farklı.
2: Gerçi yani yaşanmıyor. İstanbul'da olanlar hakikaten bugün çok nemliydi.
1: Bunaltıcıydı.
2: Yani bilgi verelim. Ne veriyorsak. Şimdi buradan da şeye geçeceğiz.
1: Buradan
2: yani
1: da çok serinletici. Üfür üfür püfür püfür bir şarkıya geçelim falan gibi böyle
2: meteoroloji bir. Meteoroloji programı. Şeye. Açık deniz falan diye başlarmışız biz.
1: Hayır, bağlayamayacağız. Konuya bağlayamayacağız.
2: Peki,
1: gerçekten.
2: Peki hadi bağla, ben sustum.
1: Ya şimdi Christian McBride'la başlayacağız ama yalnız değil. Yanında Sting var. Sesi serinletici bir sanatçı. Limonata gibi falan. Christian McBride'ın 2011'de Conversations with Christian diye bir albümü var.
2: Çok severim ya, çok güzel.
1: Evet, o albümde hep böyle şey, arkadaşlarıyla yaptığı düetler, parçalar var. Mesela Angelique Jo var, işte Sting var, Dee Dee Bridgewater var falan.

0: 1985'te çıkardığı The Dream of the Blue Turtles albüm vardır yani. En
1: Çok
0: nefislerden,
1: sevdiğimiz, evet.
0: evet. Oradan bir parçayla dahil olmuş şeye, albüme. Consider Me Gone. Bunu dinleyeceğiz ama bunu dinledikten sonra da belki akşam programdan sonra siz o albümü alır atarsınız şeye, veyahut da işte neyse, streaminglerden bir Sting dinlersiniz diye tahmin ediyorum. Çünkü insan böyle uzun zaman sonra "aa, bir de bu vardı" diye çıkartınca çok hoşuna gidiyor.
1: Aynen.
0: Ben de
1: Çok
0: öyle oldum.
1: çok güzel yani.
0: Evet, şimdi Christian McBride ve Sting, Consider Me Gone.

0: şeyi, parçayı. Şimdi zaten ama, orijinali de romantik romantiktir.
1: Evet, ama burada Christian McBride'ın basının ne kadar müthiş olduğunu görüyorsun.
0: Basının ne kadar yani, müthiş ve bir gitar gibi.
1: Evet, ve de gitar yani çok az, böyle azıcık bir katılımda bulunuyor. Olayı bas götürüyor, ritim veriyor, bütün armonik yapıyı veriyor. Yani acayip bir, bu da Christian McBride'ın olağanüstülüğünü gösteriyor.
0: Ne kadar muazzam birisi olduğunu gösteriyor.
1: Aynen, prodüktör aynı zamanda falan, böyle hem bas hem prodüktör.
0: En son
1: prodüktör.
0: Neydi? New John. Çaldık mı biz ondan bir şey? Çaldık galiba.
1: Çaldık sanıyorum, evet. Ama şimdi neydi hatırlamıyorum.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Şimdi bir prodüktör basçıdan bir başka prodüktör basçıya gidiyoruz. Oradan oraya. Bunu sen dizdin, güzel dizmişsin bak. Michel Degacello. Nasıl okunuyor bu bilmiyoruz değil mi? Degacello. Neyse bilmiyorum. 2023 yeni albümü The Omnichord Real Book. Şimdi bu Omnichord Real Book önemli bir albüm. Şu açıdan önemli. Daha önceki plak şirketini bırakıp işte artık cazcıların hani en baba plak şirketi sayılabilecek Blue Note'dan çıkardığı ilk albüm.
0: O iyi para kazanacak demek ki.
1: İnşallah. Kendisini seviyoruz, kazanmasını isteriz. Ondan sonra yani biraz fazla caz etkisi var. Daha caz yani. Biliyorsun öyle daha bir funk, soul falan şeyler vardı. Ve de coverlar vardı. Hatta son albümü Ventriculism 80'li yılların en ünlü parçaları. Soul'ları böyle yeniden yorumlamış falandı. Burada beste, sırf beste. Hakikaten çok güzel ve aynen işte deminki muhabbet gibi bir sürü misafir var. Jason Moran, Ambrose Akinmusure, Jeff Parker, Brandy Younger, Mark Juliana, Corey Henry.
0: Bakar
1: yani,
0: mısın misafirlere? Hepsinin yanaklarından öpesin.
1: Aynen, gidelim ellerinden öpelim.
0: Oh, kadir öyle.
1: Neyse, şimdi çalacağımız parça ise böyle biraz daha şey, Afrika etkisi altında. Ben tanımıyordum, Tandiswa, Güney Afrikalı bir vokalist ve Amerikalı vibrafoncu Joel Ross. Joel Ross'u çaldık mı hatırlamıyorum.
0: Çaldık.
1: Ama yani hoş, çok
0: kesin
1: tatlı.
0: Çaldık.
1: Afro groove demiş bu türe. Böyle afro groove neyse. Afro beat, afro groove falan. Çok güzel albüm. Yani bu Omnichord Real Book'u tavsiye ediyoruz. Michel Nedakicello'nun. İşte oradan bir parça Vuma.

0: Chalnetaki cello, söyleyemiyorum hiçbir zaman ama artık idare edeceğiz. The Omnichord Real Book albümü, yeni albümü Blue Note'dan çıkardı. Vuma'yı dinledik.
1: Parçamızın adı Vuma'ydı diyor.
0: Evet.
1: Şimdi sosyal müziktesiniz. Sosyal alttan tire müzik Twitter hesabımızdan da bir şeyler geliyor.
0: Paylaşıyoruz ama beceriksizce demin yanlış kapak paylaştım.
1: Olsun, güzel bir kapak.
0: Ama kapak doğru, üstüne yazan yanlış.
1: Ha, tamam.
0: Single'ın kapağını paylaşmışım maalesef.
1: Görselini paylaşmışsın. İşte şimdi işin böyle. Ben senin için işi biraz zorlaştıracağım. Şeye gireceğiz. Sosyal müzik hesabı açacağım Threads'te.
0: Yapma.
1: Yeni sosyal medyalar. Böyle aynı anda hem tweet atman gerekecek hem oradan ona ne atılıyorsa artık ondan atman gerekecek falan.
0: Çöp atalım.
1: Çöp atalım. Ama şimdilik sadece Twitter'da bizi program sırasında ve önümüzdeki hafta içerisinde takip edebilirsiniz. Sırada yeni dönemin en sevdiğimiz, en beğendiğimiz caz gitaristlerinden Charlie Hunter var. Böyle kendisi için özel tasarlanmış 7 ve 8 telli gitarlar çalıyor. Aslında 8 telli gitarı da modifiye etmiş, bir telini de çıkarmış, 7 telli yapmış, öyle çalıyor falan gibi garip hikayeleri
0: yani
1: olan.
0: Bas olmadan bas çalıyor.
1: Evet, bas olmadan bas çalıyor. Evet, onları da eklemiş. Bence şahane olmuş. 2003'te yaptığı bir albüm var, bir beşliyle. Right Now Move diye. Onun 20. yılı nedeniyle tekrar ele almışlar. Yeniden yayınladılar. Her albümde bir değişiyor. Hem de böyle şey değil. Keskin değişimler var. Yumuşak değişimler değil. Mesela ilk duyduğum albümü, bu şimdi çalacağımızdan bir önceki, Songs From the Analog Playground'du. Orası vokalliydi. İşte Kurt Elling var vesaire. Hmm. Böyle hani bir şeydi. Biraz öncekine benziyordu. Christian McBride'ın albümüne benziyordu. Ama burada tamamen enstrümantal parçalar. Bir de beşli, şimdi işte şey var, üflemeli bir şeyler var, davul var falan. Bir de harmonika var.
0: Ne ilgisi var?
1: Olayı o değiştirmiş zaten.
0: Sen sevmezsin onu.
1: Gregoire mı? Gregory. Maret.
0: Maret.
1: Meşhur.
0: Mare.
1: Evet. Şu İsviçreliymiş.
0: Evet,
1: Ekten
0: çıkan
1: albüm
0: çıkar.
1: İki albüm varmış.
0: Çaldık bunu ya.
1: Çaldık mı?
0: Tabii.
1: Nasıl çaldık bilmiyorum. Yani sadece
0: sen
1: harmonika.
0: Sen sevmediğini söylemiştin.
1: Tamam,
0: harmonikayı
1: işte.
0: O zaman mı çaldık?
1: Burada da söyleyebilirim. Sırf harmonika olmuyor. Ama eşlikçi olarak mükemmel şeyler çıkıyor. Bu da öyle olmuş. Şimdi albümdeki parçaların hepsi orijinal ama bu parça değil. Bu parça anonim. Anonimler cover oluyor mu? Ne denir ona bilmiyorum. Böyle tekrar yorumladıkları
0: cover
1: bir eski parça. Wade in the Water. Wade in the Water şey demekmiş. Bu kölelik döneminde özgürlüğe kaçan kölelerin suyun içinden kaçmaları, yürümeleri, koşmaları vesaire anlamına geliyormuş ki köpekler veyahut da işte takip eden kim varsa takip edemesin, kokusu da olmasın, ayak izi de olmasın
0: İyi,
1: diye.
0: Vallahi ilginç.
1: Böyle bir önemli bir tabirmiş. Ve aslında hani kültürel olarak da bayağı yeri olan, işte siyah bilinci için falan bugünlerde pek çok müzisyenin de söylediği.
0: Charlie Hunter siyah biri değil ama.
1: Değil, evet. Parça. Ben onların bir şeyin, böyle bir spiritual bir grubun şeyini, söylediği halini sosyal alttan tire müzikte hafta içi paylaşırız diye,
0: evet,
1: koydum buraya.
0: Twitter hesabını izleyin o yüzden.
1: Evet, bu çok güzel parçada Charlie Hunter beşlisini dinliyoruz. Wade in the Water.

0: Wade in the Water, Charlie Hunter beşlisinden dinledik. Yaza uygun muydu hocam?
1: Çok uygundu.
0: Yeterince.
1: Çok çok güzeldi. Nefis aktı yani. Bu arada ben tweetleri yazmaktan çok keyif edemedim ama bir de hizmet işimiz var
0: Tabii
1: tabii.
0: evet.
1: Mecburen
0: Hizmette
1: yapıyoruz.
0: sınır yok tweette.
1: Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. Bu
0: Yapma.
1: yok
0: Yapma. Nasıl
1: bana
0: yani?
1: böyle gelme. Şimdi Budapeşte'ye gitmiştik bundan bir bayağı oluyor. 5-6 sene oluyor herhalde. Demet'le ikimiz böyle biraz şey neydi, romantik tatil şeklinde.
0: Ne güzel.
1: Ondan sonra gitmişken dedik yani nereleri var, hani kulüp, bu yaştan sonra kulüplere gidip şey edeceğiz değil. Budapeşte'nin bu arada ruin barları ya muhteşem yani, mutlaka gidin. Fakat tabii gençler için yani, şimdi 50 yaşın üstü biraz abes kaçıyor. Biz tabii caz kulübüne gitmeye niyetlendik. Her neyse baktım ben seçeneklere, adı duyulmuş 3-4 tane caz kulübü var. İşte bizim buradaki gibi Nardis falan gibi. Neyse bir tane şey Sarik Peter Trio diye bir Peter Trio diye biri var. Hiç tanımıyorum, hiç dinlemedim. Zaman da olmadı dinlemeye. Atladık şeye, metro, taksimi neyse gittik. Geldik böyle. Ben yani hiç ne bekleyeceğimi bilmediğim için bir şey de ummuyordum böyle. Hani
0: Bir
1: dinleyeceğiz,
0: piyano çalar bir
1: sakılırsak
0: şey
1: çıkarız
0: herhalde.
1: falan diye düşündük. Abi bir eğlendik, bir eğlendik,
0: Ya.
1: bir müthişti yani, müthişti.
0: Ne kadar
1: Ya
0: güzel.
1: ve dedim ki yani bu arada bir sürü doluydu, her taraf doluydu ve herkes adamı tanıyor. Tabii biz dağdan geldiğimiz için dağdaki olayı bilmiyoruz. Gerçekten ve bilinen biri dedi yani, hiç duydun mu sen Sarik
0: Ya
1: Peter?
0: nereden duyayım Budapeşte'deki
1: İşte yani, ama Macaristan'da bilinen bir arkadaş. Neyse.
0: önümüze ne koyuluyorsa medya tarafından da
1: Ben
0: onu
1: de hemen
0: biliyoruz.
1: ondan sonra işte bütün Spotify şu bu oradan buradan takip makip deyince izler oldum. İşte şimdi zamanı geldi.
0: Buyurun.
1: Böyle bir şey, böyle klasikten post pop'ta yer yer fusion elektrik basla böyle, bir de konser formatında çalıyorlar. O çok hoşuma gitti.
0: Evet.
1: Yani şimdi albümde bile çalıyor melodi, işte piyano solo atıyor, bas solo atıyor, davul solo atıyor. Her şarkıda var neredeyse yani. Küçük ama sololar, uzun uzun sololar değil. Yani herhalde konserde biraz daha uzun olur.
0: Şimdi bu hikayenin benim için en ilgi çekici tarafı şu olacak. Albümün adını bir söylemeni rica edeceğim hikayenin ilk
1: Bunu
0: olarak. Bugün
1: sormayacaktım.
0: kendine işkence etmek
1: Evet.
0: için.
1: Sarik Peter Trio'nun albümünün 2012 albümünün adını söylüyorum. Just Give
0: O zaman ben de seni tebrik
1: and
0: ediyorum
1: Ama
0: mecburen.
1: doğru okumadım bir yoksa. Macarca
0: Harfleri
1: bilmediğim için.
0: sırasını doğru
1: En azından
0: geçtin, o
1: öyle
0: bile
1: anladım.
0: yeterli.
1: Neyse, sonuçta yaz için programda ne gider falan diye bakarken bu albümü hatırladım ve oradan Amy Winehouse'un ünlü parçası Rehab, böyle kült olmuş parça artık. Parçası Rehab'in bir yorumu var. Albümde de çok ilginç coverlar var bu arada. Peter Gabriel'in Don't Give Up'ı, Queen'in Don't Stop Me Now'ı var ki Demet bayılır. Onu da dinlettim. Ya bu neydi ya, neydi? Ya biliyorum ben bunu ama o kadar farklı ki anlayamadı, yazık. Ondan sonra Massive Attack'in Teardrop'u var falan. Çok güzel yani. Böyle konserde çalıyormuş gibi dinleyelim
0: Bad Plus
1: şimdi.
0: eskisi geldi aklıma eski
1: Evet,
0: zamanlar.
1: aynen. Çok çok hoş yani. Çok eğlenceli, göreceksiniz. Sarik Peter Trio Rehab.

0: Ya.
1: Ya evet, vallahi hakikaten kıpır kıpır
0: Ve
1: kıpır.
0: evet, kıpır kıpır ve de işte böyle şey, yani işte konser seyrediyormuş gibi, hani şey, kulüp konser
1: Kulüp
0: değil mi de,
1: kulüp,
0: kulüp
1: evet.
0: şeyi gibi, böyle işte herkes solosunu atıyor falan. Çok hoş
1: Çok
0: yani.
1: uzatmadan, dediğin gibi hakikaten çok şekermiş. Sosyal müziktesiniz, yine söyleyelim. Sosyal alttan tire müzik Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz neler çaldığımızı. Şimdi sırada hiç bu programda çalmadığımız eski bir grup var, Steely'den. Onlar hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim Sayın Hakman?
0: Çok severim.
1: Ah tamam, oh neyse.
0: Yani en sevdiğim grup Amerikan gruplarından
1: Gruplarından biri.
0: biridir o tarihlerdeki.
1: Evet.
0: Yani tabii Aya'yı ilk dinlediğimde, Aja mı Aya mı artık neyse, şapkam uçmuştu yani. İki nedenle. Bir tanesi kaydı. Çok çok iyi bir kaydı var. O tarihteki belki en iyi kayıtlardan
1: Onu
0: biridir.
1: söylüyorlar. Çok stüdyo neat böyle işler,
0: Acayip,
1: hep
0: acayip
1: şeylerin
0: yani.
1: diye bu adamların.
0: Birinci, ikincisi de müzik tabii
1: Müzik,
0: yani.
1: aynen öyle.
0: Yani orada nasıl sololar, saksafon
1: Ha, bravo.
0: soloları, bilmem ne, yani şaka canım için
1: Şimdi
0: ya.
1: bunların bu işte 71 ve sonrasındaki dönemde 71'de kurulmuşlar. Bu arada ben bilmiyordum. Daha eski zannediyordum. Walter Becker ve Donald Fagen. Sonra bir sürü gelen giden oluyor ama bunlar kemik kadro. Bu arada Walter Becker da 2017'de kaybetmiş. O zaman hatırlıyorum,
0: Evet.
1: galiba Gitar Eskide program yapmıştım onunla ilgili. Şimdi kamplaşmaya sebep olan bir sürü grup var o dönemde. Onlardan bir tanesi de Steely'den. Bu hani bir şeyler var. Çılgın rockçılar. Hani dünyanın gidişatına onlar isyan ediyor ama bir yandan da yaşam tarzlarıyla da devamlı gündemdeler. Hani giyim
0: Öndeler
1: kuşam
0: falan değil
1: ve
0: mi?
1: işte yaptıkları şeyler filan falan, konserler, hal tavır, bir taraftan da
0: Gitar
1: böyle
0: kırmalar.
1: gitar kırmalar falan, bir taraftan da yine öyle altyapısı kuvvetli, iyi müzik yapan, işte rock, caz, R&B filan o taraflarda gezinen
0: Ankaralı memur çocuğu.
1: Ankaralı çocuğu gruplar var. Bunlardan birisi de Steely'den. Onlar ama öbürleri böyle bir şey yapıyor. Filan yapıyor. Burun kıvırıyorlar.
0: Yeterince çılgın bulmuyorlar o
1: Bulmuyorlar.
0: yüzden. Evet.
1: Halbuki ya çılgın
0: Bir
1: bulmuyorlar ama
0: de
1: müzik çok iyi.
0: entelektüellikleri fazla geliyor belki de yani. Biraz da böyle yeter, bu ne falan oluyor.
1: Şeyleri filan, mesela şarkı sözleri filan gayet
0: Tabii
1: derin
0: tabii.
1: mesela şeylerine bakarsan. Ama Steely'den de böyle bir tamam ya, hani pop böyle daha rahat dinlesinler diye yaptığı bir ton şarkı var ve hepsi de çok güzel şarkılar. Zaten biz de öyle sevdik. Burada bazen de çok acayip şarkıları var. Yani albümler,
0: Nitekim.
1: ha, Netekim. Şimdi onlardan bir Netekim dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz parça daha 1920'lerde Duke Ellington'un bestelediği bir parça. Tabii Duke Ellington deyince onun grubundaki, orkestrasındaki, düşün, şey çalıyorlar işte, trombon, trompet vesaire, böyle üflemeliler var,
0: Bir
1: bir
0: değil birkaç
1: takım.
0: tane,
1: Tabii
0: aynen.
1: tabii bir sürü var. Bu parçada Walter Becker ağzıyla ve işte ya vava kullanmış ya voice box falan, öyle bir takım
0: Öyle bir şey.
1: aletler
0: Bir an
1: kullanmış.
0: ben şey mi acaba düşünüyorum, hani
1: Tara
0: tarağa kağıt koyarlar.
1: kağıt. Ve aynısını, yani birebir o şeyin solunun aynısını çalmış
0: Evet,
1: bu
0: söylemiş
1: şekilde.
0: ya da diyelim.
1: Söylemiş de diyebiliriz, evet. Çok enteresan bir parça ama hay, hakikaten böyle insanın yüzünde bir gülümseme oluşturan bir parça. Bir işte St. Louis
0: Ve
1: Blues.
0: yani beklenmedik şekilde bu programa gitti yani.
1: Evet.
0: Hani ben
1: Ha,
0: gördüm bunu,
1: ha.
0: Steely'den nesi yani,
1: Ne?
0: neden, ne alaka dedim, oldu yani.
1: 74'teki Pretzel Logic albümlerinden Steely Dan'in East St. Louis to Lou.

0: East St. Louis to Lou.
1: Çok iyi. Sondaki gong da.
0: Gong da bir şey bitiriyor. Bu hafta içinde başka böyle koyduk. Enteresan parçalarını da Sosyal Hayattan Tire Müzik'te paylaşacağız.
1: Hangi enteresan?
0: Söylemem.
1: Peki. Sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun.
1: İzlemeyi unutmayın diyoruz. Evet, şimdi çok yakından izlediğimiz genç caz piyanistler arasında en sevdiklerimizden biri. Sen çok çalarsın ama ben de çok seviyorum. Alfredo Rodriguez var. Alfredo Rodriguez yeni albümünü 18 Ağustos'ta çıkaracak. İlk tekliği çıkardı ama.
0: 18 Ağustos'ta bir aydan biraz fazla var.
1: Biraz fazla var.
0: Çalacağız demek. Evet. Geç kalıyor ya ama geç yani. Yazın sonuna yaklaşmışız. İşte,
1: halbuki
0: olmaz
1: şimdi
0: öyle.
1: Çalınca göreceksin yani yazın bütün şeylerde, plajlarda çalabilecek. Fidjudi Lua diye bir parçasını çıkardı. Coral Way albümünden. Orada da bir sürü şey var. Misafir falan var. Onlardan biri vokalist Alana Sinki. Onunla birlikte hemen şey yapıyor. Yani parçayı dinleyince zaten albümle ilgili fikrin hemen oluşuyor. Bu 2019'da bu arkadaşımız Alfredo Rodriguez şeye taşınmış. Miami'ye, ben bilmiyordum onu. Miami'ye taşındıktan sonra oradaki Latin camiası onu çok büyülemiş. Ya vay be falan olmuş. İşte Latin pop, timba, salsa, bachata, tango, reggaeton, bolero falan 80 bin dans var falan. Demiş ki ben bunları alırım, cazlarım.
0: Bir albüm
1: yaparım. De yaparım. İşte albümün adı
0: cazlamış.
1: Da Coral Way. Hani herhalde Miami'nin.
0: Herhalde olabilir.
1: Şeyleri mi?
0: Bilmiyorum hiç.
1: Mercanları mı artık bilmiyoruz.
0: Neyse. Miami'nin mercanları diye bir albüm yapmış.
1: Miami'nin mercanları. Aa, gülüm nanay. Evet. Neyse. Evet, dinleyelim şimdi Alfredo Rodriguez, Alana Sinki'den Fidjudi Lua.

0: Biraz şey mi olmuş böyle, piyasa mı olmuş?
1: Olsun. Niye olmasın?
0: Niye olmasın? Caz
1: ne kadar
0: diye illa
1: mutluluk
0: çok
1: verir,
0: bir şey
1: tabii,
0: yani.
1: hakikaten.
0: Somurtuk bir şey olmaması lazım.
1: Gayet eğlenceli, gayet güzel olmuş.
0: Evet.
1: Bir kere adam son derece yetenekli, başarılı falan filan.
0: Müthiş
1: yani,
0: bir
1: adam.
0: Piyanist zaten. Yani onu hiç tartışmaya gerek yok. Yetenek küpü diyebiliriz.
1: Küpü
0: Alfredo
1: diyebiliriz.
0: Rodriguez'den bahsediyoruz. Yeni açanlar.
1: Yetenek küpü Alfredo ama sen bugün bayağı iyi gidiyorsun.
0: Ben bugün koptum. Radyosunu yeni açanlar için.
1: Yetenek küpü Alfredo Rodriguez'den
0: dinledik. Evet. Alana Sinki ile beraber Fijudi Lua.
1: Ve de sırada yine eski bir albüm var. 2005, eski deyince artık 2000'lerin başı eski sayılıyor. Bu Ray filmini seyretmişsindir herhalde, değil mi? Ray Charles'ın hayatını, Jamie Foxx'un oynadığı.
0: Müthiş oyuncu. Yani oyunu da çok iyiydi. Hayret ettim yani.
1: Evet, orada şeyi vardır, bu parçanın olduğu böyle bir ne sekans da demezler de, hani bir bölüm vardır çalar ama arkada başka şeyler olur, yaşanır falan. Hatta onu sosyal tre müzikten de paylaşacağız. Night Time is the Right Time. Ama burada John Scofield'dan dinleyeceğiz. 2005'te yaptığı albüm That's What I Say, John Scofield Plays the Music of Ray Charles diye bir tribute albüm var. Çok güzel, tamamı çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Bütün iyi parçalarını, güzel parçalarını, yani en popüler parçalarını yorumlamış ve bir sürü misafir de yorumlamış.
0: Yani yorumlamış ve güzel,
1: evet,
0: yorumlamış. Çünkü biliyorsun böyle şeydir, yorumlayıp canını okumak da var. Hiç öyle değil.
1: Tabii,
0: yani.
1: Bir yandan
0: kesinlikle.
1: Tabii şeyi de düşün. Birisi piyano, öbürü çok kendine özgü gitar çalan bir müzisyen.
0: Evet.
1: Bambaşka bir şey olmuş işte, ne bileyim, bağlayamadım cümleyi. Konuklarından bazıları mesela Dr. John var.
0: Dr.
1: John. Warren Haynes var, şimdi dinleyeceğiz. Government Mule'un çok sevdiğim. John Mayer var, Mavis Staples var, Aaron Neville var falan, böyle gidiyor yani hep gayet.
0: Liste uzun diyorsun.
1: Evet, mühim kişiler. Parça aslında şeyin de değil, Ray Charles'ın da değil, 30'lardan, 1930'lardan bir gospel blues parçasıdır. Bu 50'lerin sonunda Ray Charles, bir de birisi daha kim olduğunu unuttum. İkisini karşılaştırmalı dinlemiştim bir zaman çünkü. Parçayı ikisi de hemen hemen aynı zamanlarda tekrar piyasaya çıkartıyorlar. Ray Charles'ınki daha piyasa, işte hani deminki tabirle daha böyle bir dans etmeye müsait, daha up tempo falan. İşte onun yorumunu şimdi Warren Haynes ve John Scofield'dan dinleyeceğiz. Tabii hakikaten Haynes'in sesi, hani kötü bir sesi var ama o kadar güzel gidiyor ki şarkılara, bambaşka bir şey oluyor.
0: Bence
1: onu
0: de.
1: Dinlemek seviyorum. Bu arada yine albüm çıkarmış Mule. Onu dinlemek isteyenleri gitar eski bekliyorum, buraya değil. Şimdi
0: peki
1: de
0: burada çalalım ya.
1: Şaşırtalım. That's What I Say albümünden Scofield'ın Night Time is the Right Time.

0: Night time is the right time.
1: Vallahi öyle oldu, saat 11'e geliyor. Ve bizi de gitme zamanı.
0: Yaşlılar için uyku zamanı.
1: Evet, yavaştan biz de izninizle uzayalım. Ve parçamız Melody Gardot ve Bakermat'tan geliyor. Şimdi Bakermat kim diyeceksin? Hollandalı bir DJ.
0: Demeyeceğim, çalıştım zaten.
1: Çalıştın mı? Vallahi herhalde. 2016'da bir single yapmışlar, sonra da bir şey yapmamışlar. Böyle ama ilginç bir adam. Çünkü biliyorsun DJ'ler böyle ünlenince fazla ya trans bir şeyler öyle kayıyorlar falan. Bu böyle melodik ya da tropical house diyor. Ben Deniz'de DJ'lik yapıyor ya kızım. Ona söyledim, böyle iğrendi. Ay, ay falan oldu. Ona gelmiyor. Melodik şeyleri
0: demek
1: sevmiyor.
0: Demek bize göre.
1: Bize göre aynen. Ama çok güzel olmuş. Melody Gardot'u da bazı insanlar seviyor sevmiyor. Böyle bir sevgi, nefret demeyeyim de sevgi hoşlanmama şeyi var. Bence iyi bir vokalist yani, kesin onun hakkını verelim. Hani başka tarafını nasıl beğenirsin beğenmezsin bilmiyorum ama gerçekten iyi bir vokalist. Parça da nefis olmuş ve böylece bitiriyoruz programı. Hepinize
0: iyi, iyi akşamlar, iyi haftalar, iyi geceler.
1: İyi haftalar. Bakermat remixi Melody Gardot'un Same to You parçasından. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
2: Perşembe geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: Bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine iyi akşamlar. Ben Deniz Sinan Kutlu. Her perşembe gecesi saat 11'de yayına başlayan Lost Cosmonauts'un 211. bölümünde birlikteyiz. Hoş geldiniz. Kayıp kozmonotlarla Soğuk Savaş döneminden günümüze, Berlin Duvarı'nın doğusundan ve batısından titreşimlerin peşinde yolculuğumuzu, geçen hafta İtalyan Space Saint sanatçılarının izinde bir keşif uçuşuyla sürdürmüştük. Birkaç hafta boyunca seyahat olacağım. Her zaman olduğu gibi anonslu programlar yapma fırsatım pek yok. Bununla birlikte her hafta yeni bir tema ve playliste yayına devam ediyoruz. Bu akşam synthpop çağının öncüsü ve efsanevi 3 Britanyalı isim Depeche Mode, Yazoo ve Erasure'ın akustik simyasını yaratan Navy şahsına münasır dahi sanatçı Vince Clark imzalı hem bu gruplarla hem de solo kariyerinden nadide parçalardan oluşan retrospektif bir seçki yörüngesinde dolaşacağız. Herkes için keyifli bir dinleti olması dileğiyle iyi geceler, hoşça kalın.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler. Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
2: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm sesleri
2: Apaçık Radyo.
0: Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.
3: Merhabalar herkese, iyi geceler. Ben Erdem Dilbaz. Evrendeki en dayanıklı metallerin programı Metalyer'e hoş geldiniz. Bu gece benim için çok önemli bir gece olacak. Birçok heavy metal sever için de ayrıca her ay yapmaya çalıştığım tek bir grup, tek bir albüm ya da tek bir grup birçok parça seçkisine en sevdiğim grup olan Slayer'ı aldım bugün. 16 tane parça seçtim. Allah'tan hızlı ve kısalar, bir sürü parça sığdırabildim ama sığdıramadım. Çok fazla parça var. Kendimce bir seçki yaptım. Zamanlamalar bağımsız. Son albümden en başta olabilir, ilk albüm sonlarda olabilir. Birazcık Slayer'ın tonlarını, akışkanlığını ve değişkenliğini gösterebilecek bir kronolojik deneyim sırası yaptım diyelim. Yıllar içinde çok değişen, punk coverları yapan Jeff Hanneman'la beraber özellikle ve muhteşem gitar riffleriyle Kerry King, Tom Araya, değer biçilemez Dave Lombardo ama grup tarafından biraz gol yemiş ve Paul Wostaff, her biri ayrı müthiş müzisyen. Müziği bıraktığını söylediler, sonra Teoman gibi tekrardan sahnelere çıktılar. Biz müzik yapmayı bıraktık, yeni albüm yapmayacağız ama konserlere devam edeceğiz diyorlar. Dedem yaşındalar, sahnede çok iyiler. Evet, bu gece tamamen baştan sona Slayer dinleyeceğiz. Başlıyoruz.

sırasıyla Darkness of Christ ve Dispel dinledik. İlk başta Gareth's Assault albümünden, ardından ilk albümü 5. ya da 6. parça olmalı Black Magic. Sonra da en güzel albümlerinden Rain in Blood'dan Reborn, Angel of Death ve tabii ki kültür kültür bir parça War Ensemble Seasons in the Abyss albümünden dinledik ve yola çok enteresan bir kaza sonucu sound'u değişmiş bir albümle, Divine Intervention'la devam ediyoruz. Stüdyo organizasyonunun düzgün yapılamamasından dolayı farklı iki stüdyoda kaydedilen ve sound'unun aslında tam bir Slayer sound olmayan fakat kendine az karakteristik bir sound yaratan albümü, Divine Intervention'dan Sex, Murder, Art, ardından en güzel albümlerden biri Sorrow'un Silent Scream geliyor ve peşi sıra Seasons in the Abyss'den iki parça da Spirit in Black ve Temptation.

gecenin sonunu tekrar bir perde daha açıyoruz. Repentless albümü, The Legion of Savior ve ardından da Repentless parçasıyla geliyor. Ve peşi sıra Minor Threat'in iki parçasını mash ettikleri Filler ve Don't Want to Hear It punk cover'ıyla Slayer'ın bir sonraki adımına, yani Stain of Mind parçasının da olduğu Diabolus in Musica ve birçok müzik severinde, Slayer severinde garipsediği o albümünden bu parçayla gecenin son iki kapanışına ilerliyoruz.

Muhteşem. Evet, gecenin son iki kapanışı dedim çünkü çalacağım iki parçada kapanış parçası kıyamadım. Arda arda iki defa kapatıyoruz bugün sahneyi. Dead Skin Mask, Seasons in the Abyss albümünden ve tabii ki beklenen o güzel parça Raining Blood. Hepinize karanlık geceler.

Metalya. Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program. Hazırlayan ve sunan Erdem Dilmez.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

table s'est changée en neige.

Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy.

0: Apaçık Radyo Mint
1: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.